Can dostlarım, gönül dostlarım. Karanlıklarla aydınlıkları ayıran perde bir dilektir. Allah'a hayattayken ruhu ulaştırmayı dilemek. Bütün insanlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek göreviyle görevlendirilmişlerdir. Kurtuluş bunun arkasına saklıdır. Sadece bir dilek. İnsan bilirse ki bir ruhu vardır. Bir, o ruh Allah'a aittir. İki, ve o Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmek mecburiyetindedir. Üç, işte bir insanı cehennemden kurtaracak olan ya da her insanı cehennemden kurtulacak olan, kurtaracak olan ya da her insanı cehennemden kurtaracak olan bir tek dilektir. Allah'ın ruhu olan ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Rabbimize, Allah'a teslim etmek, iade etmek. Bütün insanlar bununla vazifeli kılınmıştır. Bütün insanların üzerine farzdır. İşte bu farzdır ki bir insanın mutluluğunu olgunlaştırır. Mutluluğunu gerçekleştirir. Kim ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, o kişi için bu dünyada mutluluk yolculuğu başlar. İnsanlar çok para kazanırlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ve bunlardan bir kısmı çok para kazanır. Ama kazandığı zaman bakar ki hayır, mutlu değil. Çok para kazanmış. Nefsinin istediği başkalarından itibar görme müessesesini gerçekleştirmiş. Herkes onda para var diye etrafında pervane gibi dönüyor. Ama sevgili kardeşlerim, kişi bakar ki bu kendisine artık mutluluk vermiyor. Anlar ki herkes parası sebebiyle ona kur yapıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın temel emrini, temel hedefini hiç unutmayacaksınız. O emir ve hedef sizi mutluluğa ulaştırmaktır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi farz kılmış. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala mürşidinize ulaşıp tabiyeti farz kılmış. Neden? Çünkü mürşidinize ulaşıp tabi olursanız nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Ondan evvel başlayamazsınız. Ondan evvel ne kadar gayret etseniz taş çatlasa nefsinizin kalbine sadece %2 rahmet nuru girer. Mürşidine tabi olmadan bir insanın kalbine girebilecek olan nur miktarı bu kadardır. Allah göğsünüzü yarar, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar,
ve de sizin zikriniz üzerine nefsinizin kalbine %2 rahmet nurunu ulaştırır. Bu rahmet nurları, nurların öncü kuvvetleridir. Nefsinizin kalbi karanlıklardan kurtulacaktır. Bu kurtuluşun ilk silahlı kuvvetleri %2 oranında nefsinizin kalbine girebilecek olan rahmet nurlarıdır. Nurlar o kalbe mutlaka girerler ve kalpteki afetlerden %2'sini kapı dışarı ederler. Ötesi var mı? Var. Ötesi garanti mi? Garanti. Bunun için kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve dilediği andan itibaren Allah'ın yardımını almaya başlar. Allah o kişiye furkanlar verir. Allah'ın dostlarını Allah'ın dostu olarak, mürşitleri olarak görmeyen kişinin gözleri o insanları mürşit olarak görmeye başlar. Görme hastası onları mürşit olarak net bir şekilde algılar. Kişinin kulakları irşat makamının söylediklerini işitmeye başlar ve işitme hastası söylediklerini manalandırır. Ve bu manalanan, anlaşılacak hüviyete yaklaşan sözlerin deruni manası kalpte şekillenir. Kalp onları idrak eder. Göz de bir uzuvdur, kulak da bir uzuvdur, kalp de bir uzuvdur. Göz görür, kulak işitir, kalp idrak eder. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir görme, işitme ve idrak meselesinin faaliyete geçmesi, irşat makamının söylediklerinin muhasalasını teşkil eder. Kişi İrşat makamını herhangi bir kişi olarak artık görmez. Onun irşat makamı olduğunun idrakine girer. Söylediklerini işitmeye başlar. Yani manasına varmaya başlar kulak. Ama netice kalbe iner. Kalp irşat makamının söylediklerini idrak eder. İşte o zaman mutluluğun ancak başkalarına yardım etmekle, başkaları için yaşamakla sağlanabileceğinin ilk adımı ortaya çıkar. Kalp aydınlanmak ister. Ve de İnsanoğlu öğrenecektir ki bunun bir tek yolu vardır. O yol zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak ya da sessiz olarak, hatta dilini de kımıldatmadan insan zikredebilir. Üç türlü zikir de kişinin kalbine Allah'ın katından nurları ulaştırır. Allah'ın katından gelen birinci etapta rahmetlerin, rahmet nurlarının taşıdığı salavat nurlarının taşıdığı rahmettir. İlk etapta kalbe %2 oranında girebilir. Bunlar
o kalbin artık Allah'ın nurlarına açıldığını gösteren bir başlangıç nurudur. Kalbe giren rahmet nuru %2'yi geçemez. O kişinin Allah-u Teala göğsünü yarar. Enam 125 öyle söylüyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve oradan içeriye rahmet nurunu Allah-u Teala gönderir. Kalp ilk defa bu %2 nurla aydınlanır. Sonra kişi zikrini arttıracaktır. Tabiyet mürşitten o kişiye Allah'ın cereyanının geçmesini temin eder. Bu cereyan o kişiyi kontrol altında tutacaktır. Bu cereyan, mürşidinin aldığı bu cereyan, o kişinin kalbini Allah'ın rahmet nurlarının ötesinde fazıl nurlarına açacaktır. Salavat ne yapmıştı? Başlangıçta rahmeti getirmişti. Gene taşıyıcı olan bu salavat nurları, fazılları da getirir nefsin kalbine ve %1, %2 derken ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Gerçekleşirse ne olur? Gerçekleşirse o kişinin ruhu aynı standartlardadır. Ama nefsi %7 fazıl nuruyla aydınlanmış, nefsin kalbindeki afetlerden %100 afetle doludur nefsin kalbi, %7'si bu sebeple kapı dışarı edilmiştir. Nefsin kalbindeki %2 öncü rahmet nurundan sonra nefsi asıl aydınlığa kavuşturacak olan fazılların ilk %7'si gelip yerleşmiştir. Böyle bir şey için bu kişinin mutlaka mürşidine tabi olması gerekiyordu. Tabi oldu. Ve bu kişinin tabiyeti onun yaptığı zikre paralel olarak ilk %7 nuru o kişinin kalbine ulaştırdı. Burası nefsi emmaredir. Sıfır noktasından yola çıkıyoruz. Dünya gezegeni Allah'a doğru yolculuğun başladığı sıfır noktasıdır. Buradan kişinin ruhu diğer Allah'a kadar ulaşabilecek olan diğer ruhlarla birlikte yolculuğa çıkmıştır. Ama o henüz sadece birinci kata kadar ulaşabilir. Nefsinin kalbinde %7 nur birikimini sağlayan kişi %1, %2, %3, %4, %5, %6 ve %7 nur birikimini sağladığı zaman ruh artık zemin kattan birinci kata kadar yükselen kafileye girer. Bu kafile yukarıya doğru devam ederken birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar. Burası Kur'an-ı Kerim'de nefsi emmare diye ifade edilmiştir. Bu nefsi emmare demek, nefsinin emrinde olan bir kişi demek. Nefsinin afetlerinin onu kontrolü altında tuttuğu bir kişi demek. Nefsin emirlerine itaat eden bir kişi demek. Vela uksumu bin nefse levam em. Allah Teala o emmare nefsten bahsediyor. Emmare nefs.
nefsin emrinde olan bir kişi. Burada sadece nefsin kalbi %7 nurla dolmuştur. Ve ben nefsimi ibra edemem. Çünkü nefs şerle emreder. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bis sui. Sui olanla şerle emreder nefs. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam diyor. Bu şerri emreden nefs kademesi birinci kademedir. Nefs ayrılanmadıkça bir insan için mutluluğun yaşanması mümkün değildir. Mutluluk nefsinizin kalbindeki fazlaların artmasına paralel bir olguyla devamlı iç dünyanızda ve dış dünyanızda büyüyecektir. Nefs-i emmare birinci kademeyi ifade eder. Ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar ulaşabilecek olan bir zikrin sahibi olduğunuz zaman bu hedefe ulaşırsınız. Bu 7 tane gök katının açılması yaklaşık 3 saatlik bir süreci kullanmanıza bağlıdır zikirde. Ve de bunun başlangıç noktasında ruhunuzun Allah'a ulaşmak için yola çıkması. Birinci gök katına ulaşmakla noktalanır. Burası nefs-i emmaredir. Sonra ruhunuz diğer ruhlarla beraber ikinci gök katına ulaşacaktır. Bunun manası ikinci defa %7 fazla birikimi nefsinizin kalbindeki afetlerden ikinci bir %7'yi kapı dışarı etmiştir. Ve karanlıklara ikinci bir %7 nur ilave edilmiştir. Nefsinizin kalbi adım adım aydınlanıyor. O levvame nefse kasem ederim. Ayet-i kerimesi bununla alakalı. Levm ediyor kişi. Nefsini levm ediyor. Nefsi yüzünden bunların vücuda geldiğini görüyor. Nefsini levm ediyor, kınıyor. Ama gene de hataları işlemeye kişi devam ediyor. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Ayet-i kerime bu. O levvame nefse anlatsın ki kasem ederim. Sonra kişi ikinci defa bu nur birikiminden sonra üçüncü bir nur birikimiyle nefsi mülkimeye ulaşıyor. Fecr suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse, onun fücuru da, takvası da ilham edilir. Takva, doğru istikamette, Allah'ın emrettiği istikametteki bütün davranışları ihtiva eder. Fücur da,
Allah'ın yasak ettiği ama şeytanın istediği istikametteki yanlışlıkları. Bu noktada kişide hem fücur vardır hem takva vardır. Kat eflaha men zekâ diyor Allah Teala sonra da yine Fecr suresinin bir sonraki ayet-i kerimesinde. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Felaha ermek yedinci kademede ruhun Allah'a ulaşmasıyla sağlanabilen en az %51'lik bir kurtuluşu ifade eder. Felaha ermesi de bu kişinin daha sonraki kademeleri birer birer aşmasıyla mümkün olacaktır. Ama kişi ruhunda ilk nurlar girdiği andan itibaren artık şeytanın yolunda değildir, artık Allah'ın yolundadır. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi ölse gideceği yer cehennem değildir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi daha sonra emmare, levvame ve mükime kademelerinden sonra dördüncü bir kademeye gelecektir. Mutmainne. Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsü mutmainnetü. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Radiyeten, Allah'tan razı olarak, mardiye ve Allah'ın rızasını kazanarak. Fethuli fi ibadi, o zaman fizik vücuda hitap. Kullarımın arasına gir ey fizik vücut diyor Allah Teala. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Üçüncü gök katına ulaşan ruh için emmare, levvame'den sonra mülhime kademesi gelir. Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü gök katında o kişi mutmain olur. Ela bi zikrullahi tatmainnül kulüb diyor Allah Teala. Peki Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur, doyuma ulaşır. Nefsi mutmainedeki kişi artık mutluluğu yaşamıştır. Aldığı para onu tatmin ediyor. Başkalarına göre çok bir para kazanmıyor kişi ama mutmain. Biliyor ki ailesinin geçimini orta standartlarda bu kişi sağlayabilir. Lükse kaçmadığı sürece o kazandığı para kendisine yeter. Bu kişi o parayla mutmaindir, doyuma ulaşmıştır. Sonrası ne? Sonrası radiye. Kul Allah'tan razı olacaktır. Ya eyyetühen nefsü mutmainnetü. Radiyeten vardiyet diyor Allah Teala. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Allah da senden razı olsun. Mutmainne dördüncü kat, radiye beşinci kat, mardiye altıncı kat. Yedinci kat ise nefsin tezkiye olması. Kişinin
kulların arasına girmesi, ruhunu Allah'a ulaştırması. Burada 7. defa %7 nur birikimi devreye girer fazıllardan. %49 eder 7 kere 7. 2 de baştaki rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbi %50'den daha fazla nurlarla dolmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu %51'den fazla nur, o kişinin nefsinin kalbinde hakimiyeti artık nurların ele geçirdiğini kesinleştirir. Burası bir dönüm noktasıdır. 7. gök katına ulaşan ruh, nefs-i emarede 1. gök katına, devamede 2. gök katına, mülkimede 3., mutmainede 4., radiyede 5., mardiyede 6., müteskiye kademesinde 7. gök katına ulaşan kişinin ruhu 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Kader hücreleri, Ümmül Kitap, ki Kudret Denizi, 3. Makam-ı Mahmud, 4. Divan-ı Salihin, 5. Zikir hücreleri, 6. ve Setel-i Müntaha, 7. 7. gök katında da 7 tane aleme ulaşacaktır. Ve 7.sinden Sitetli Müntaha'dan dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu yolculuğun adı seyri sülüktür. Allah'a ulaşmasıdır ruhun. Allah'a ulaşma yolculuğudur. Burada nefsin kalbine baktığımız zaman nefsin kalbinde %51 nur birikimi görülür. %2 başlangıçtaki rahmet, 7 defada %7 fazıl birikimi ve %51 nur birikimiyle kişi mutluluğun yarısını mutlak olarak yakalar. O kişi bir ömür boyunca bu yaklaşık 3 saat sürecek olan zikrini devam ettirebilirse bir ömür boyu mutluluğun yarısını yarı yarıya mutluluğu yaşar. %100 mutlu olamaz ama mutsuz da değildir ve en güzel tarafı konunun buraya kadar kişinin gayretini Allah-u Teala istemiyor. Onun zikir yapmasını bir zevk haline getiriyor Allah-u Teala ve kişi onun zevkini yaşıyor. O kişi nefsinin kalbindeki afetler yok oldukça mutluluğu giderek artan bir kişiydi. Ve de yarı yarıya nefsinin kalbindeki afetler boşaldığı zaman ne kadar o kişi dünyadaki en mutlu 7 veya 8 aylık bir devreyi yaşamıştır. Neden en mutlu devre diyoruz? Çünkü bu süreç içerisinde Allah-u Teala o kişiye şeytanın müdahalesini kesinlikle önlüyor. Sevgili kardeşlerim, burada mutluluk dediğimiz şeye bakın. Mutluluk, bir insanın huzur içinde olması, sükunet içinde yaşaması,
Allah'ın kendisini yaratmasından dolayı Allah'a devamlı şükretmesi, hamd etmesi halidir. O kişi mutludur. Nefsinin kalbindeki afetler henüz yarı yarıyadır ama o süreç içinde Allah Teala şeytanın o kişiye müracaatına, şeytanın o kişiyi rahatsız etmesine müsaade etmiyor. Etmediği için dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak bu 7 aylık devreyi geçiriyor kişi ve hedefe ulaşıyor. Nefsinin kalbinin %51'i nurlarla dolu. Yani yarı yarıya mutluluğu kazanmış durumda. Ama bu 7 aylık devrede o kişi dünyadaki yarı mutluluğu yaşayan bir insan değil, en mutlu insanlardan birisi. Çünkü Allah-u Teala bir hususu engellemiştir şeytanın. O kişi üzerindeki negatif tesirini, ona tesir etmesini engellemiştir. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah-u Teala koruyucu kalkanını devre dışı bırakır. Bu noktadan itibaren şeytan tekrar faaliyete geçecektir. Kişinin yoldan düşmesi için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Artık tesir sahası da vardır. İşte bu noktadan sonra bazı insanların Allah'a vuslattan sonra düştüklerini görmek mümkündür. Şeytan o insanlara tesir etmek için elinden gelen her şeyi gerçekleştirir ve de maksadı tektir. Tek bir hedef vardır. Kişiyi yeniden ağına düşürmek, kişinin nefsinin kalbindeki afetleri arttırmak. Nasıl yapabilir bunu? Bir tek yolu var. Kişinin o güne kadar devam eden, günde 3 saate ulaşan zikrini azaltmayı başarabilirse, şeytan bu noktada başarıyı kazanacaktır ve gayrete başlar. Ve ne yazık ki insanların bir kısmı vuslata ulaştıktan sonra yavaş yavaş tekrar nefslerinin kalbini, zikirlerini azaltırlar. Nefslerinin kalbindeki afetler artmaya başlar. İşte onlar kazandıktan sonra kaybedenlerdir. Kendilerine yazık edenlerdir. O mutluluğu yaşadıktan sonra bu kayba ulaşmak kişiyi gerçekten büyük ölçüde huzursuz kılar. Ama şeytan hükmünü icra etmiştir. Kişinin nefsindeki hasletleri azaltmaya başlamıştır. Kişide bir tembellik, Allah'ın emirlerini yerine getirmekte isteksizlik ve bunların tabii neticesi olarak da mutsuzluk baş gösterir. Ve kişi adım adım bu hedeften kayar, kalbi giderek karanlıklarla dolar. İşte böyle bir çukura düşmemek için kişinin yapması lazım gelen şey basittir, kolaydır. O kişi günde 3 saatlik zikrini devam ettirebildiği takdirde bir ömür boyu bu mutluluğu kesintisiz bir şekilde yaşayabilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ki Allah ulaştırır, mürşidine de Allah ulaştırır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Zikrini aynı seviyede de ibadetleriyle beraber devam ettirebilirse, o kişi bir ömür boyu yarı mutluluğu yaşar. Gideceği yerde Allah'ın üçüncü kat cenneti olur. Sevgili kardeşlerim, en az bu seviyeyi tutturmanızı ve de bu seviyeyi kesintisiz bir şekilde devamlı kılmanızı Allah-u Teala'dan diliyorum.
Biliyoruz ki aranızda davetlere geçenler var. Fizik vücut teslimini yapanlar var. Davetlere geçenler var. Sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Hele bizim kardeşimizseniz, bize veya bize tabi olanlara tabi olduysanız, Allah'ın katında çok özel bir yeriniz var. Bu yerin kıymetini bilin sevgili kardeşlerim. Şeytanın telkinlerine aldırmayın. Allah için yaşayın. Zikrinizi bu 3 saatin altına düşürmeyin, hep arttırmaya çalışın. Ne kadar arttırırsanız günün yarısından davetedeki mutluluğunuz her gün biraz daha artacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve huzurlarınızdan, bu sevgimizi bir ömür boyu kalbimizde tutacağımızdan emin olarak ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konferansta Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak bir büyük mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah yolunda olan siz kardeşlerimiz ve biz bütünün birer parçasıyız sevgili kardeşlerim. İşte koskoca bir İslam aleminde insanlar İslam'ın 5 şartından bahsediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, İslam teslim olan demek. Teslim olmak Allah-u Teala için önemli olan konu budur. İnsanların Allah'a ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etmeleriyle devam eden bir teslimler dizisi. Oysa ki İslam'dan bahsedilince akla hep namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek gelir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey dinimizin asli unsurudur. İslam teslim olan demek.

zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Ve böyle olanlara bir sual sormak mecburiyetindeyiz. Tamam, sizler namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet getiriyorsunuz. İslam'ın şartlarından 5 tanesini gerçekleştiriyorsunuz. Ama unutmayın sevgili kardeşlerimiz, dinimizin adı İslam dinidir. İslam teslim olan demek. Nesini teslim edecek Allah'a? Ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, en sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Hepsi ayrı ayrı teslim standartları. Öyleyse İslam olmak bedava bir hadise değildir. İnsanların bazı zor işlemleri yüklenmesi halidir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'ya teslim olmak konunun temelini teşkil eder. Ruhumuzu, sonra fizik bedenimizi, sonra nefsimizi, en sonra da irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz sevgili kardeşlerimiz. Sizlerle birlikte olmak, sizlerle Allah'ın güzelliklerini konuşmak, tezekkür etmek, Allah-u Teala'nın bize verdiği çok büyük bir nimet sevgili kardeşlerimiz. İşte İslam'ın 5 şartı dedikleri şey, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Konunun eksik kalan bir dizaynını ifade ediyor. Evet, namaz kılmakta farz, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Ama dinimize İslam dini diyoruz. İslam'ın lügat manasına baktığımız zaman teslim olan manasına geldiğini biliyoruz. Biz Allah'a teslim olanlar herkese bu büyük hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. Ama din öğrettiklerini düşünen birçok din öğreticisi insanlara İslam'ın sadece 5 şartından bahsediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret İslam'ın 5 tane şartı. Ama hani Allah'a ulaşmayı dilemek, hani Allah'a teslim olmak, ruhu teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, iradeyi teslim etmek, hepsi de Kur'an-ı Kerim ile Allah-u Teala tarafından farz kılınmış sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın bu temel emirlerini hepimiz yerine getirmekle vazifeliyiz. İşte biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadete getiririz. İslam'ın şartı 5'tir. Biz vazifemizi yapmış oluruz diyenlere suallerimiz. 1. Diyorsun ki namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. Ve İslam bundan ibarettir. Hayır, İslam bundan ibaret değildir. İslam teslim olan demektir. Bu teslimde ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi sırayla gerçekleşmesi lazım gelen özellikler taşır. Sevgili kardeşlerim, hepimiz dinimizin gereklerini yerine getirmekle mükellefiz.

dinimize İslam dini adını veren Allah Teala bunu boşuna vermiş olamaz. İslam kelimesine baktığımız zaman bunun lügat manası teslim olan demektir. İslam teslim olan demek. Öyleyse neyimizi Allah'a teslim edeceğiz? Ruhumuzu. Sonra fizik bedenimizi. Sonra nefsimizi. En sonra irademizi Allah'a teslim etmekle vazifedeyiz. Halbuki bu istikamette demin söylediğim standartları gerçekleştirenler ne diyor? İslam 5 şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, harca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Ne görüyoruz? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, harca gitmek var. Bir de kelime-i şehadet getirmek var. Öyleyse İslam'ın şartları tamamlanıyor. Böyle diyenlere sormalıyız. İslam'ın 5 şartıyla İslam tamamlanıyor diyorsunuz. Şimdi bize söyleyebilir misiniz? İslam nedir? İslam ne manaya gelir? Ya söylerler açık bir şekilde, o zaman neden bunun gerçekleşmesini temin etmiyorsunuz diye biz onlara sorarız. Veya evet bize bu kadarını öğrettiler, biz bu kadarını biliriz deyip kestirip atmak. Her ikisi de onların söyleyebilecekleri şeyler, tamam. Ama biz de onların söylediklerine cevap vermekle vazifeli olmalıyız. Biz dediğimizi Allah'tan öğrendik. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safayı ifade ediyor. Teslimlerse ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olmak üzere 4. Ne diyoruz? 7 safa, 4 teslim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın verdiği emir teslim olmak sevgili kardeşlerim. Hepimiz ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Böyle bir şey için mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyeti doğar. Bu bir mecburiyettir, bu bir emirdir. Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği bir emir. Hacet namazını kılacak kişi evvela tabi bu abdest alacak. Hacet namazını kılacak ve Allah'tan soracak benim mürşidim kimdir diye. Allah Teala cevap verecektir veya vermeyecektir. Vermezse ikinci ve üçüncü defa tekrar sorulur. Ama ya ikinci de ya üçüncü de Allah Teala cevaplarını genel olarak verir. Ve kişi kendi bulunduğu yerde o mürşidin bir vekili varsa o vekile müracaat ederek ona tabi olur ve böylece onun mürşidine tabi olmuş gibi hedefe ulaşmak üzere ilk adımı atmış olur. Ondan sonra da zikirlerini yerine getirmek suretiyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşır, tabiiyetinden sonra ruhu vücudundan ayrılır. O ruhun Allah'a ulaşması 5-6 aylık bir süreyi muhtevasına alabilir. Böyle bir standart içinde kişinin sadakatle Allah'ın emirlerini yerine getirmesi söz konusudur. Neticede ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bütün insanlar için
Allah'a ulaşmayı denemek konunun temelini teşkil eder. Ve Safalar, Allah'a ulaşmayı denemek bir, mürşide ulaşmak ve tabi olmak iki, ruhun Allah'a ulaşması üç, fizik bedenin Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi dört, nefsin teslimi beş, muhlis olmak altı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedi, yedinci kat cenneti ifade eder. Demek ki her bir davranış biçimi birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet, dördüncü kat cennet, beşinci kat cennet, altıncı kat cennet ve yedinci kat cennet olmak üzere yedi tane cennete ulaşmanın standartlarını taşır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesindir. İslam, İslam'ın beş şartından ibaret değildir. Evet, namaz da şarttır, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte şarttır. Yedi şarttan bu beşidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama onlara sormamız lazım. Senin dininin adı ne? Benim dinimin adı İslam demek mecburiyetinde. Alternatifi yok. İkinci bir kelime yok. Dinimizin adı İslam dini. İslam ne demek diye soracaksınız ve cevap verecek. İslam teslim olan demek. Sen şimdi namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun. Yani İslam'ın beş şartını yerine getiriyorsun. Çok güzel. Peki böyle yaparak Allah'a neyini teslim ediyorsun? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini teslim ediyorsun? Tekrar ediyorum, namaz kılıyorsun, tamam. Farz. Oruç tutuyorsun, farz. Zekat veriyorsun, farz. Hacca gidiyorsun, farz. Kelime-i şehadet ediyorsun, farz. Ama İslam'ın beş şartı seni hedefe ulaştırmıyor. İslam teslim olan demek. Sen namaz kılarak bir şey teslim etmiş olmuyorsun. Oruç tutarak bir şey teslim etmiş olmuyorsun. Zekat vererek de öyle. Hacca giderek de öyle. Kelime-i şehadet getirerek de öyle. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekle de öyle. İslam'ın beş tane şartını yerine getiriyorsun ama İslam olamıyorsun. İslam olabilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı denemek lazım. İslam olmak için mutlaka Allah'ın hacet namazını kılarak tayin edeceği mürşide ulaşmak ve ona veya onun bir vekiline, tövbe vermeye yetkili bir vekiline tabi olmak şarttır. Bu tabiyettir ki o kişinin ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar ve 7-8 aylık bir devrenin içinde Allah'a, Allah onu ulaştırır. İşte o zaman kişi ermiş evliya olmak şerefine erer. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedefi budur sevgili kardeşlerim. Allah Teala ister ki bütün insanlar hepsi en azından ruhlarını Allah'a teslim etsinler. Herkese sormalısınız. Senin dininin adı nedir? Hiç kimse İslam demekten kendini alamaz. Bütün insanlar dinimiz İslam dinidir demek mecburiyetinde ve de onlara İslam teslim olan değil mi? Teslim olan manasına gelmiyor mu? İslam kelimesi teslim olmak kelimesi değil mi? Herkesin vereceği cevap evet. İslam teslim olan demek. Belki bir kısmı diyecektir ki İslam teslim olan demek değil.
O zaman siz de diyeceksiniz ki bakın İslam kelimesinde sinlam mim var. O sinlam mim selam kelimesinde de var. Selam, sinlam, mim. İslam yine sinlam, mim. Ama selam bildiğimiz selam vermek. Fakat İslam'a gelince orada durun. İslam teslim olan demek. Allah Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Ne yani biz ruhumuzu da, irademizi de, nefsimizi de, ruhumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmezsek cehenneme mi gideriz? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda sevgili kardeşlerim, birinci kat cennetin sahibisiniz. Bu sizi mürşidinizi aramaya yönlendirir. Vay abdestini alırsınız, hacet namazını kılarsınız ve Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Allah Teala birincide olması bile ikincide, bazen birincide olur, bazen ikincide, bazen üçüncide ama mutlaka size mürşidinizi gösterir. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide veya onun sizin bulunduğunuz bölgede bulunan bir yetkili, tövbe vermeye yetkili vekiline ulaşarak tabi olursunuz. Tabi olduğunuz an ruhunuz vücudundan ayrılarak, vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrede de 7 tane gök katını aşan ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşır ve böylece İslam olmak şerefine ulaşırsınız. İşte sevgili kardeşlerim, İslam 5 şarttan ibarettir diyen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibarettir diyen insanlara hayır, ondan ibaret değildir. İslam onların ötesinde teslim olmayı da mutlak olarak gerektirir. İslam'ın lügat manası teslim olan demektir. Öyleyse hepiniz Allah'a teslim olmakla vazifelisiniz. Bu vazifeler ruhun Allah'a teslimi, sonradan fizik vücudun, daha sonra nefsin, en sonra da iradenin Allah'a teslimiyle 4 teslimi içerecektir. Sevgili kardeşlerim, şu anda din adamlarımız ülkemizde insanlara dinlerini anlatırken namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret İslam'ın şartı 5'tir diyorlar. Hepsi farz mı? Evet, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Böyle bir davranış biçimiyle size ulaşan bir insana hemen sormalısınız. Tamam, doğru söylüyorsun, namaz kılmakta farz, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Ama sevgili kardeşlerim, kardeşim, senin dininin adı ne? İslam dini değil mi? Evet, İslam dini. Cevap, İslam dini. Ve sual, İslam teslim olan demek değil mi? Hiç kimse buna hayır diyemez. İslam teslim olan demek. O zaman İslam teslim olansa, sen de ben İslam'ım diyorsan, benim sana sormam lazım gelen bir sual var. Sen Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Allah Teala'ya sen neyini
teslim ettin? Cevap yok. Sevgili kardeşlerim, o zaman diyeceksiniz ki bir sürü insan bunların yeterli olduğunu zannediyor. Ama dinin temel müessesesi bizim dinimizde teslim olmaktır. İslam kelimesi açık bir mana ifade eder. Bu mana teslim olan demek. İslam, kimdir İslam? Allah'a teslim olandır. Ruhunu Allah'a teslim edendir. Fizik bedenini teslim edendir. Nefsini teslim edendir. İradesini teslim edendir. Hepsi İslam standartlarının bütününe doğru bir yolculuk yaparlar. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bugün İslam'ı tarif edenler namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekle insanlar bu hedefe ulaşır diyor bir takım din adamları. Elbette namaz kılmak da farz, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farz. İslam'ın 5 şartı. Ama burada teslim kelimesi geçmiyor. Namaz kılmak var. Oruç tutmak var. Zekat vermek var. Hacca gitmek var. Kelime-i şehadet getirmek de, yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek de farz. Bu 5 tane farz. Hiç kimseyi İslam yapamaz. İslam teslim olan demek. Teslim olabilmek için ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması şarttır. Öyleyse hepimiz bir görevli görevliyiz. Allah'tan mürşidimizi soracağız. O mürşid kim ise ona veya onun bizim bulunduğumuz bölgede bir yetkilisi varsa, onun tarafından tayin edilmiş bir yetkilisi varsa ona ulaşıp el öpüp tabi olacağız. Tabi olduğumuz an, el öptüğümüz an ruhumuz vücudumuzdan ayrılır ve 7-8 aylık bir devre içinde Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Allah Teala buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala bir söz vermiş bütün insanlığa. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu, ya da daha başka asli ifadesiyle onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ulaştıracağına dair söz vermiştir. Ulaştırmaması mümkün değildir. Ama kişinin Allah'ın emirlerini yerine getirmesi kaydıyla. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala hedef tayinini yapmış. Herkes en azından ruhunu Allah'a ulaştırmakla vazifeli kılınmış, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, en sonra da iradelerini Allah'a ulaştırmakla da Allah Teala onları gene vazifeli kılmış. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah Teala açık emirler koymuş. Bu emirleri yerine getirmekle bütün İslam alemi vazifelidir. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dilek bizi hacet namazı kılmaya ve mürşidimizi Allah'tan sormaya
bulaştırır. Boy abdestini alırız, hacet namazını kılarız ve Allah'tan mürşidini sorarız. Mürşidi göstermedi Allah Teala olabilir. İkinci defa veya en geç üçüncü defa sorduğumuz zaman bu üçüncü davranışa kadar geçen bir, iki ve üçüncü davranışlara ulaşan sonuç en geç üçüncü devrede mutlaka o kişiye mürşidini Allah'ın göstermesiyle son bulur. Çoğu insan için Allah Teala üçüncü kat cenneti, üçüncü devrede cenneti gösterirken en azınlıkta birinci katta da birinci devrede de Allah'a mürşidini gösterdiği birçok insan oluşur. Sevgili kardeşlerim, cehrenin geçmesi şarttır, farzdır ve bizi İslam yapan odur, cehrenin geçmesidir. Sorduğumuz zaman hacet namazını kılarak, boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan sorduğumuz zaman en geç üçüncü defa Allah'a müracaat ettiğimizde birincide göstermezse, ikincide göstermezse, üçüncüde mutlaka Allah-u Teala mürşidimizi gösterir ve yapmamız lazım gelen şey ona veya onun, o mürşidin bizim bulunduğumuz mevkide, bizim bulunduğumuz yerde, şehirde bulunan bir vekiline ulaşmamız ve boy abdesti aldıktan sonra tabi olmamızla biz de Allah'ın dostları arasına gireriz. Çünkü bunu yaptığımız zaman, yani vücudumuzu Allah-u Teala'ya ulaşmak üzere boy abdesti aldırdığımız zaman ve hacet namazını kıldığımız zaman Allah Teala bize birincide olmasa bile en geç üçüncüde mürşidimizi gösterecektir. O mürşidin kendisine veya bizim bulunduğumuz mevkide bulunan bir vekiline ulaşıp tabi olmamız şart. Bu tabiyet gerçekleştiği an cehren bize de geçmiştir. Ruhumuz 7-8 aylık bir devre içinde mutlaka vücudumuzdan ayrılarak Allah'a ulaşır. Ulaştığı zaman ne olur? Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ermiştir. Biz de ermiş evliya olmak şerefine ulaşmışızdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için Allah Teala hedef tayin etmiş insanların mutlu olması için. Birçok din adamının İslam'ın 5 şartının yeterli olduğunu söylemesi bize bir hayli üzer. Çünkü Allah Teala öyle söylemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek var, mürşide tabiyet var. Ruhun Allah'a ulaşması var, fizik bedenin teslimi var, nefsin teslimi var, muhlis olmak var ve iradeyi Allah'a teslim etmek var. Bunlar 7 tane safa oluşturuyor. Ve bunları gerçekleştirdiğimiz zaman gerçek anlamda İslam olduğumuzu hissederiz, yaşarız ve bu yaşantı bizim için dünyadaki en mutlu yaşantı olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'sız bir mutluluk kimseye nasip olmaz. İnsanlar hep bir şeyler ümit ederler.
Allah-u Teala da şartlarını söyler. Musevilere Tevrat'ta, Hristiyanlara İncil'de sırasıyla ve İslam'a da Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala emirlerini birer birer bildirir. Sevgili kardeşlerim, bizler İslam'ız. Acaba neden Allah-u Teala dinimize İslam dini adını vermiş? İslam teslim olan demek. Bunu hiç unutmayalım diye. Diğer dinlerin standartlarına baktığımız zaman teslim olmak diye bir şeyin çok önemli olarak değerlendirilmesi söz konusu olmaz. Peki bunun neticesi ne olur? Neticesinde Allah'a ulaşmayı bilemezler. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a ne kadar hamletsek, şükretsek azdır ki biz İslam'ız. Teslim olanlardınız. İşte Allah Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizde, nefsimizi de, irademizde Allah'a teslim etmemizi istiyor ki daha üst, daha üst, daha üst kat cennetlere gidebilelim. Allah Teala'nın istediği şey açıktır, kesindir ve hiç de zor değildir. Bir dilek çok mu önemli sevgili kardeşlerim? Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır ve bana şimdi kılacağım hacet namazıyla mürşidimi göster yüce Allah'ım. Ben de ona veya benim bulunduğum bu mevkide bulunan onun tövbe vermeye yetkili bir vazifelisine gidip tavi olmak istiyorum. Böyle bir taleple vay abdesti alarak böyle bir taleple yola çıkan kişiye Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Bugüne kadar yüz binlerce insan mürşidini böyle öğrenmiştir Allah Teala'dan ve Allah'a ulaşmışlardır, ruhları Allah'a ulaşmıştır. Ermiş evliya olmak şerefine onlar da ulaşmıştır. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? İşte hepiniz için Allah-u Teala kapıları ardına kadar açmış. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere bunları anlattığımız zaman parçasından daha evvelki devrelerde birçok din adamının etrafındakilere sadece İslam'ın 5 şartını anlattıklarını gördük. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte bunlar İslam'ın 5 şartıdır. Yanlış mı? Yok. Hepsi de doğru. Namaz kılmak da doğru. Oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de. Hepsi doğru. Ama eksik. İslam teslim olan demektir sevgili kardeşlerim. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidini Allah'tan soran bir kişi, mürşidine ulaşıp da ona tabi olduğu zaman ki bu abdest olarak tabi olunur, bu tabiyetten sonra o kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır ve 7-8 ayın sonunda 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşır. İşte İslam odur. Kimdir İslam? Bu standartlar içinde mürşidine tabi olarak vücudundan ayrılan ruhunu 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaştıran kişi ermiştir. Allah Teala herkesin ruhunu Allah'a ulaştırmasını farz kılmış. Neden farz kılmış? Herkes bu büyük mutluluğu
yaşasın diye. İşte dinimize Allah Teala isim vermiş. İslam dini. İslam dini ne demek? Teslim olanın dini demek. Teslim olanların dini demek. Öyleyse hepimiz vazifeliyiz. Birçok insan İslam'ın şartı beştir diye etrafına söyler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Onlara sorun sevgili kardeşlerim. Siz namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet de getiriyorsunuz. Güzel. Ama bu beş tane şartı yerine getirerek hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Evet, namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama sizin dininiz İslam dini, bu farzların dışına çıkan ve insanların çoğuna eksik bilgiler sebebiyle ulaştırılamayan asli unsur, o kişinin ruhunun Allah'a ulaştırılması işlemidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz insanlara ruhumuzu Allah'a ulaştırmanın farz olduğunu açık bir şekilde görebiliriz. Allah Teala insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını farz kılıyor. Ve ne yazık ki İslam unsurları içerisinde mutlak bir yer alan böyle bir Kur'an-ı Kerim emri insanlar tarafından pek dikkate alınmıyor. Ne diyorlar o zaman o insanlar bize? Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın şartlarından beşidir. Allah'a ulaşmayı dilemek altıncısı ve en önemlisi yedincisidir. Allah'a teslim olmak. Ruhunu Allah'a teslim etmek. Fizik bedenini teslim etmek. Nefsini teslim etmek. İradesini teslim etmek. Her teslim Allah'ın bir muhteşem hedefidir. Ne ister Allah Teala? Ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insanın ruhunu kendisine geri vermesidir, teslim etmesidir. Hiç kimse mürşidine tabi olmadıkça onun ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmaz. Kim hacet namazını kılarsa, mürşidini Allah'tan sorarsa, o mürşide veya onun kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline tabi olarak el öpmesi halinde ancak o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve 7-8 aylık bir devrede 7 tane gök katını aşan o kişinin ruhu sitede-i mitaya ulaşır, oradan Allah'a ulaşır ve o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı için o kişi ermiş evliya olmak şerefine erer. O kişinin ruhu nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. İşte Allah Teala bütün insanlardan bunu ister. Ama tatbikata baktığımız zaman hep İslam'ın beş şartını söylerlerdir adamlarımız. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Şimdi bakıyoruz, namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Önemli kesimleri bu konuyla uğraşanlar devreye koymuşlar ama
en önemli faktör şeytan tarafından geriye atılmış. Bu teslim olmaktır. Dinimizin adı İslam dinidir. İslam teslim olan demek. Şimdi bakalım, namaz kılan bir insan Allah'a teslim olur mu? Bu bir teslim değildir. Oruç tutan bir insan Allah'a teslim olmuş olur mu? Hayır. Zekat veren bir insan Allah'a teslim olmuş olabilir mi? Hayır. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden bir insan Allah'a teslim olmuş olur mu? Hayır. Namaz kılan, oruç tutan, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan Allah'a teslim olur mu? Hayır, olmaz. Allah'a teslim olmak bedava bir olgu değildir. Allah'a teslim olacak olan kişinin mutlaka hacet namazını Allah'tan sorup onun gösterdiği bir yetkiliye ulaşarak tabi olması ve cereyanı ondan alarak tabi olması şarttır. Böyle bir şey tahakkuk ettiği zaman o kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılacaktır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da mutlaka bu kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır sevgili kardeşlerimiz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey işte bunlardır. Allah razı olsun. Böylece Allah-u Teala'nın insanlara hedef göstermesinin standartlarını Kur'an-ı Kerim'in nasıl ifade ettiğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizin hedefine ermesini ister. Dinimizin adı İslam dinidir. İslam teslim olan demektir. Öyleyse biz insanlar Allah'a teslim olmak mecburiyetindeyiz. Bu teslimler ruhumuzun 1, fizik bedenimizin 2, nefsimizin 3, irademizin 4, Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte neden dinimize İslam dini dendiğinin kesin işaretleri, ispat vasıtaları bunlar sevgili kardeşlerim. Biz Müslümanlar, Müslüman İslam olan demek. İslam ne demek? İslam teslim olan demek. Öyleyse Müslüman olan kişi teslim olan kişidir. En az ruhunu Allah'a teslim eden kişidir. Bu da hiç zor bir şey değildir. Kim hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorarsa, o mürşide ulaşıp tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır ve 7-8 aylık bir devre içinde o kişinin ruhu da mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zamansa o kişi artık ermiştir. Ermiş evliyadır. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a ermiş olması şeklinde ifade edilir. Bu bütün insanlar için geçerlidir. Zamanımızda ise İslam tatbikatına baktığımızda İslam'ın 5 şartı öğretiliyor din adamlarımız tarafından. Hayır, hepsi tarafından değil. Bir kısmı tarafından. Allah'a ulaşmayı dinlemek var. Mürşide tabiyet var. Ruhun Allah'a ulaşması var. Fizik vücudunun teslimi var. Nefsin teslimi var. Muhlis olmak var. İradenin teslimi var. Hepsi var. Kur'an-ı Kerim'imizde ve Allah-u Teala hepsini de farz kılmış. Muradı ne? Muradı herkesin ruhunu Allah'a ulaştırıp, teslim edip İslam olması, teslim olan bir kişi olması,
Ve böylece Allah'ın cennetlerine ulaşması. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürse birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olarak ölürse ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ölürse üçüncü kat cennete. Fizik bedenini teslim ederse dördüncü kat cennete. O zaman ölürse dördüncü kat cennete. Nefsini teslim ederse beşinci kat cennete. Munis olursa altıncı kat cennete. İradesini de Allah'a teslim ederse yedinci kat cennete girmek yetkisinin, imkanının sahibi olur. İşte dünyadaki en mutlu insanlar o yedinci kat cennete girecek olanlardır. Ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlar için bu en güzel standartları devreye koymuş. İstiyor ki herkes bu muhteşem hedefe ulaşsın, gerçek anlamıyla İslam olsun. Şimdi insanlar diyorlar ki ben La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedim. Dediysem artık İslam'ım. Tamam, başka bir şey yapmama gerek yok. Elbette başka bir şey yapmama gerek yok dedikleri zaman namaz kılmak bunun dışında. Namaz kılmak her halükarda herkes için mutlak olarak geçerli. Sevgili kardeşlerim, evet, oruç tutmak o da farz. Zekat vermek farz, hacca gitmek bir sünnet işareti. Parası olmayan bir kişi hacca gitmek imkanının sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın isteği ne dediğimiz zaman açık bir şekilde Allah Teala'dan mutluluk geliyor. Allah'ın istediği şey bütün insanların mutlu olması. Hiç kimse Allahsız bir mutluluğun sahibi olamaz sevgili kardeşlerim. Allahsız bir mutluluk hiç kimseye ulaşamaz. İnsanlar Allah ile bir ilişki kurmadıkça gerçek anlamda bir mutluluğu asla yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen vazifemiz açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilemek ve başka insanlara hacet namazını kılarak mürşitlerini Allah'tan mutlaka sormaları lazım geldiğini, sonra ona tabi olmalarını, böylece ruhlarının vücutlarından ayrılarak Allah'a ulaşabileceğini ve ermiş evliya olabileceklerini, kapıların herkese ardına kadar açık olduğunu anlatmak olmalıdır. Bu istikamette hepiniz vazifedesiniz sevgili kardeşlerim. Unutmayın ki bugün din adamlarımızın hepsine yakını İslam'ın 5 şartını anlatmakta ve bunun yeterli olduğunu savunmaktadır. Söyledikleri doğru mu? Elbette hepsi doğru. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi de farz. Ama doğru mu sualinin sonunda yeterli mi suali geldiği zaman orada duruyoruz. Hayır, yeterli değil. Tamam, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farz. Ama bunun ötesi de var. Allah'a teslim olmak. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Peki bu teslimleri gerçekleştiremezsek cehenneme mi gideriz?
namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz, kelime-i şehadet getiriyoruz. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyoruz. Evvela şunu bileceksiniz, İslam'ın şartı 5 değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın farzlarından 5 tanesidir. Teslim olmayı dilemek ve Allah'a teslim olmak ise 6 ve 7'dir. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içinde hepimize Allah-u Teala'nın emirleri geliyor. Hepimiz Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz ve etrafımızdaki insanların hepsine bir mürşide mutlaka tabi olmak gerektiğini söylemeliyiz Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Ve onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlayabilirsek onları da cehennemden kurtarmış oluruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bütün insanlar için hedef tayini yapıyor. Diyor ki dininizin adı İslam dini. İslam teslim olan demek. Bu teslimler ruhunuzun, fizik bedeninizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslim olarak 4 tane teslim içerir. Ruhun, fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi gerçekleşmezse kişi cehenneme mi gider? Hayır, daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir kişi birinci kat cennetin sahibi mutlaka olur. Ama bunu gerçekten kalben söylemiş midir? Eğer kalben söylemişse mutlaka o kişi mürşit aramak gibi bir hisse ulaşacaktır. Bu his onu hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sormaya ulaştırır. Böyle bir noktada bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçen bu kişi mürşidini hacet namazını kılarak Allah'tan sorar. Birincide eğer gerçekleşemezse ikincide o da olmazsa en geç üçüncü defa kişinin hacet namazını kılıp Allah'tan sorması halinde Allah mutlaka o kişiye mürşidini gösterir. Gösterirse ne olur? Kişi ya o mürşide ulaşmak mecburiyetindedir ya da o mürşidin kendi bulunduğu mevkide bulunan, kendi yaşadığı yerde bulunan bir vekiline ulaşarak tabi olmakla ruhunun vücudundan ayrılmasını o kişi de sağlayabilir. Ne oldu? Kişinin ruhu vücudundan ayrıldı. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katıldı. 7-8 aylık bir devrenin muhtevası içinde bu kişinin ruhu Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ın sözünü yerine getirmemesi mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah her şeyin sahibi, dilediği her şeyi anında gerçekleştiren, yaratan. Eğer kainat varsa bu kainatların içinde, bu kainatın içinde, kainat adı verilen bu sistemde Allah'ın dostları da var. Allah her şeyin sahibidir. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın istediği şey her açıdan bütün insanlar için hedeflere yönelik bir dizaynı oluşturur. Bu ruhun
fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hedefini teşkil eder. Bu teslimlerin her birisi İslam olmanın bir ayrı safhasını devreye sokar. Allah'ın dostları İslam'ın 5 şartına tabi olduktan sonra orada bırakmayıp teslimleri de gerçekleştirmesiyle hedeflerine ulaşır. İşte insanlar var. İslam'ın şartı 5'tir diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. İslam'ın 5 şartını yaşarız. O zaman onlara böyle söyleyen olanlara sorun. Peki bu yeterli olur mu? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın 5 şartı yeterli olur mu? Gerçekten İslam'ın şartı 5 midir? Eğer evet derse İslam'ın şartı 5'tir ve yeterlidir. O zaman sorarsınız ona senin dininin adı ne? Adı, dinimin adı İslam diyecek. Başka bir şey söyleyebilir mi sevgili kardeşlerim? Mümkün değil. İslam diyecek. Peki İslam teslim olan değil mi? İslam'ın manasına teslim olan. Sen şimdi diyorsun ki ben İslam'ım. Namaz kılıyorsun. Tamam. Oruç tutuyorsun. Güzel. Zekat veriyorsun. Güzel. Hacca gidiyorsun. Güzel. Kelime-i şehadete getiriyorsun. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyorsun. Tamam. Ama bir sorum var sana. Sen Allah'a bu namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini teslim ettin? Ve sana bir sualim var. Senin dininin adı İslam dini ise, İslam teslim olan demekse, sen Allah'a hiçbir şeyini teslim etmeden kendini nasıl İslam olarak değerlendirebilirsin? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine baktın mı? Ruhunu da, fizik bedeninde, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim etmeni farz kılıyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bunları yapabildikçe daha üst kat cennetlere ulaşabiliyorsun. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci kat cennete girerken, mürşidine ulaşan kişi, tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ve ruhu vücudundan ayrılıyor. Ruhu Allah'a ulaşan kişi üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete. Nefsini teslim eden beşinci kat cennete. Muhlis olan altıncı kat cennete. İradesini de teslim eden yedinci ve en üst kat cennete girmek hakkının sahibi oluyor. Bu hakikatlerin çoğu insanlar tarafından unutulmuş durumda sevgili kardeşlerim. Din adamlarımız bunlara kapı açmaktan çekiniyorlar. Neden çekindiklerini hala anlayabilmiş değiliz. Allah Teala bunları açık ve kesin bir şekilde şart kılmışken, farz kılmışken İslam'ın şartı 5'tir diye ortaya çıkmak Allah'a karşı gelmektir gibi bir his veriyor bize sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın talebi o değil. Allah Teala istiyor ki herkes kurtulsun. Herkes cennete girsin. Yedi kat cenneti söylediğimiz standartlarda Allah Teala yedili bir safhaya oturtmuş. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete girerken Allah'a ulaşmak için mürşidine ulaşan kişi, tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ve ruhu vücudundan ayrılıyor. Sonra ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve önce ruh teslim oluyor. Sonra fizik vücut teslim oluyor. Sonra nefs teslim oluyor. Sonra irade Allah'a teslim ediyor,

Ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safha içeriyor. Bu 7 tane safhanın her birisi bir insanı ayrı bir kat cennete ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah-u Teala'nın talebi açık ve kesindir. Bütün konferanslarımızda insanlara ulaştırdığımız şey budur sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartı sizler için, Allah'ın gerçek dostları için asla yeterli değildir. İslam'ın şartı 5 değil, 7'dir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel İslam kelimesinin teslim olan manasına geldiğini hiçbir zaman unutmayacaksınız. İslam teslim olan demekse, İslam'ın 5 şartını hemen düşüneceksiniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Neyi teslim etti Allah'a? Kişi namaz kılıyor, teslim değil. Oruç tutuyor, teslim değil. Zekat veriyor, teslim değil. Hacca gidiyor, teslim yok. Kelime-i şehadet getiriyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah diyor. İslam'ın 5 şartı tamamlandı. Ama bu 5 şartın içinde hiçbir teslim yok. İslam kelimesi ise teslim demek. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasından hemen düşüneceksiniz. Ruhun teslimi var, fizik bedenin teslimi var, nefsin teslimi var, iradenin de teslimi var. Bu teslimlerin her birisi bizi daha üst kat cennetlere taşıyacaktır. Öyleyse hepimiz bu büyük hakikati kendimiz unutmamakla kalmayacağız. Dinden anlamaya çalışan, dinini öğrenmeye çalışan insanlara, öğrendiğini zannedenlere de bunların hepsini Kur'an'daki ayetlerle, Kur'an'daki ayetleri onlara ulaştırarak, onlara öğretmekle vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. İşte İslam mı? İslam'ın 5 şarttan ibarettir diyen birisiyle karşılaştığınız zaman, tamam diyeceksiniz, namaz kılmakta farz, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Ama bir sualim var, sen namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyini Allah'a teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Ruhundan sonra fizik bedenini mi teslim ettin? Nefsini de mi teslim ettin? Üç, iradeni mi demeye Allah'a teslim ettin? Ya bu teslimlerin hangisini yaptın? İşte sevgili kardeşlerim, din adamlarımızın en büyük problemi buradadır. Onlara ne yazık ki onlara din öğretenlerin büyük kısmı İslam'ın 5 şartını öğretmekle vazifelerini yaptıklarını zannediyorlar. Onlara Kur'an-ı Kerim'i iyice incelemelerini tavsiye ederiz. Biz Kur'an'ı insanlardan değil, Allah'tan öğrendik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrusunu bilen Allah'tır. Ve Allah-u Teala ne ister? Allah-u Teala herkesin mutlaka cennete girmesini ister. İnsanları cehennemden hepimizin kurtarmaya çalışmasını ister. Ne yazık ki şeytan bütün gücüyle çalışıyor ve insanlara Allah'ın emirlerinin dışındaki şeyleri hedef tayin ettirmeye çalışıyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek,

Kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Hepsi de farzdır. Ama bunların arasında hedeflere ulaşmak var mı? Zikir yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Burada zikir yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve le zikrullahi ekber ve le mutlaka zikrullah Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye sesle veya Allah Allah Allah Allah diye sessiz tekrar etmek farzdır diyor Allah Teala. Ve buradaki ifade bu ve le zikrullahi ekber ifadesi ise ondan daha ötede bir manayı veriyor. Ve le mutlaka zikrullah Allah kelimesini tekrar etmek. Allah Allah Allah Allah Allah ve le zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Daha büyüktür. Bütün ibadetlerden daha büyüktür diyor. Allah zikrin bütün ibadetlerden daha büyük olduğunu söylüyor sevgili kardeşlerim. Ve insanlar, dinimizdeki insanların çok büyük bir kısmı zikirle alakadar bile olmuyor. Onlara göre İslam'ın 5 şartı var. Namaz kılarım diyor, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. Allah Teala en büyük olan zikirdir diyebilir ama bana din öğretenler böyle bir şey öğretmediler. Sevgili kardeşlerim, size dininizi öğretecek olan şey mürşidinizden ziyade Kur'an-ı Kerim'dir. Zamanımızda İslam tatbikatı İslam'ın 5 şartını indirgemiş durumdadır. Onlara göre namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Bunları sormaz mıyız? Senin dininin adı ne? İslam. İslam'ın manasına teslim olan değil mi? Evet. Teslim olan başka türlüsünü söyleyemez ki sevgili kardeşim, yalan söyleyemez. Öyleyse sen neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya sen de? Teslim etmiş gibi konuşuyorsun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın işaretleri açık ve kesin. Herkesin Allah'ın emirlerine itaat etmesi Allah'ın temel emridir. Öyleyse itaat edeceğiz. İnsanların söylediklerine değil, Kur'an'ın söylediklerine bakacağız. Kur'an-ı Kerim ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mutluluğumuzun neden artışını hep merak etmişsinizdir. İşte bu sebeple. Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe nefsinizin kalbindeki afetler azalıyor. Azaldıkça Allah'a daha çok yaklaşıyorsunuz. Ve mutluluğunuz her geçen gün artıyor, artıyor, artıyor. Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya kadar hep biz konuştuk. Sanıyoruz ki birçoklarınız bize sual sormak istiyorsunuz. O sualleri sormanız için kapıyı açıyoruz inşallah. Allah razı olsun.

Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem efendimiz, yüce Rabbimize sonsuz hamd eder şükrederiz ki bir kez daha hidayet güneşimiz muhterem efendimizle yine tüm dünyayı aydınlatan bir konferansta bir arada kıldı muhterem efendimiz. Bize mutluluğun en büyüğünü yaşattı. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem efendimiz. Muhterem Efendimiz, her hafta olduğu gibi yine konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimiz var. Ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını yapmaları uygun mudur Muhterem Efendimiz?
1: Elbette, inşallah.
0: Allah razı olsun Muhterem Efendimiz. Ankara Yeni Mahalle konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'a ulaşmak için neler yapmalıyız Muhterem Efendimiz?
1: Allah'a ulaşmak, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasını dünya üzerinde yaşarken gerçekleştirirsek, o zaman bize ermiş evliya derler. Ermiş evliya oluruz. Neyimiz ermiş? Ruhumuz ermiş. Nereye ermiş? Kime ermiş? Allah'a ermiş. Ruhumuz vücudumuzu terk ederek Allah'a doğru yola çıkmış, yedi kat gökyüzünü aşmış ve Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatına ulaşarak orada Allah'a tabi olmuş. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey insanların hedeflerine ulaşabilmesi. Hedefleri iyi tayin etmeliyiz. Allah Teala ne istiyor bizden? Buna bakmalıyız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepimizden istediği şey ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmektir. Bunların hepsini teslim edemezsek cehenneme mi gideriz? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Eğer gerçekten bunu istemişseniz vücudunuz mürşit ihtiyacını duyacaktır. Kalbiniz demek daha doğru. Kalbiniz mürşit ihtiyacını duyacaktır. Ve o zaman hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Allah'tan mürşidinizi sorduktan sonra Allah'ın gösterdiği mürşide veya o mürşidin sizin bulunduğunuz bölgede bulunan bir vekiline, tövbe verebilecek olan bir vekiline ulaşarak tövbenizi alacaksınız. Ve tövbenizi aldığınız anda, tövbe ettiğiniz anda ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacak. Bu yolculuk onun yolculuğu, ruhunuzun yolculuğu 7-8 aylık bir yolculuktur. Bu 7 aylık diyelim bu yolculuğa her ay bir yolculuk neticesine ulaşsak 7 ay içinde ruhunuz Allah'a ulaşabilir. Hadi şu veya bu şekilde problemler çıktı. 8 ay içinde diyelim ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Unutmayın ki dininiz, dininizin adı İslam dinidir. İslam teslim olan demektir. Mürşidinize ulaşmak için yola çıktınız, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda ulaşmış değilsiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır. Ama 7-8 aylık bir devrinin içinde ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah Teala bunu garanti ediyor. Buyuruyor ki sevgili kardeşlerim, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şimdi Allah Teala olsun da sözünü yerine getirmesin. Olacak iş mi sevgili kardeşlerim? Allah bu. Söz vermiş, yerine getirmemesi hiçbir şekilde mümkün olamaz. O kainatın hakimi Allah ve Allah Teala bunu istiyor. Hedeflerini tayin etmiş ve de bütün insanların hedefe varmasını istiyor. İstiyor ki herkes ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etsin. Ne yani bunların hepsini teslim etmek mutlaka gerekir mi? Farzdır. Ama farz olması o insanın bunu yapmasını mutlaka sağlamaz, sağlayamaz. Kişinin içinden gelmesi lazım. Kendisinin istemesi lazım bu hedefe ulaşmayı. Allah kanunları koyar. Biz insanlar kanunları tatbike çalışırız. Ne kadar başarabilirsek o kadarını başarırız ama gideceğimiz cennette o standartlarda kalır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insan birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişinin ikinci kat cennete girdiğini görüyoruz. Onun ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a ulaşır. Ruhu Allah'a ulaşan kişinin üçüncü kat cennete girdiğini görüyoruz. Fizik vücudunu teslim edenin dördüncü kat cennete girdiğini görüyoruz. Nefsini teslim edenin beşinci kat cennete girdiğini görüyoruz. Muhlis olanın altıncı kat cennete girdiğini görüyoruz. İradesini de Allah'a teslim eden kişinin yedinci kat cennete girdiğini görüyoruz. Öyleyse Allah'ın kanunları değişmez. O kanunlar ebedidir ve kainatı yaratan Allah tarafından korunmuştur. Öyleyse hepimiz Allah'ın hakikatlerini öğrenmeliyiz ve kim bize İslam'ın şartı beştir, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet gitmekten ibarettir diyorsa ona Kur'an ayetleriyle gerçeği anlatmalıyız. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılıyor. Allah Teala ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Bunlar din adamları tarafından mutlaka dikkate alınmalıdır sevgili kardeşlerim. Kur'an ayetleriyle konuşuyoruz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin diyorsa, mürşidinize tabi olun diyorsa, ruhunuzu teslim edin, fizik bedeninizi teslim edin, nefsinizi teslim edin, iradenizi teslim edin diyorsa, bunların hepsi gerçekleştirilmek üzere bize verilen emirlerdir. Ama Allah Teala o kadar insanları seviyor ki insan olarak yarattığı ve ruhundan üfürdüğü bu mahlukları kurtarmak için çok kolay şeyler ortaya koymuş. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse ve dilemiş ama ölmüşse Allah'a ulaşmayı dileyemeden o kişi birinci kat cennetini alıyor Allah Teala. Bu hedefe ulaşmak üzere mürşidine ulaşmışsa, tabi olmuşsa ikinci kat cennet. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ruhu Allah'a ulaşmışsa üçüncü kat cennet. Fizik bedenini teslim etmişse dördüncü kat cennet. Nefsini teslim etmişse beşinci kat cennet. Muhlis olmuşsa altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim etmişse yedinci kat cennet o kişinin hakkı oluyor. Allah Teala tarafından verilmiş bir hak. O zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Dinliyorum inşallah.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Her şey himmetinizle güzel, her şey sizinle güzel muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Mürşidimizi görmek için illa hacet namazı kılmamız gerekiyor mu muhterem efendimiz?
1: Evet, gerekiyor evladım. Hacet namazını kılarsanız Allah Teala size mürşidinizi gösterir. Kılmazsınız, kılmazsınız. Allah da göstermez. Problem yok. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
1: Tamam. Sevgili kardeşlerim, hazır mıyız? Başlıyoruz inşallah.
0: Arz ediyorum muhterem efendimiz. Hazırlar inşallah.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah-u Teala'nın huzurunda,
2: Allah-u Teala'nın huzurunda
1: günahlarımız için tövbe ederek,
2: günahlarımız için tövbe ederek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
2: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
2: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
1: itaat edeceğimize yemin ederek
2: itaat edeceğimize yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
2: Allah'tan kendisine
1: kitap, sancak, taht
2: kitap, sancak, taht
1: nur ve kılıç verilen
2: nur ve kılıç verilen
1: Mehdi Resul'e
2: Mehdi Resul'e
1: emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek
2: emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek
1: ihsanla tabi olduk.
2: İhsanla tabi olduk.
1: La ilahe illallah.
2: La ilahe illallah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
2: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Hedef tamamlandı. Allah hepinizden razı olsun. Tebrikler.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Konferansı'ndan bir misafirimiz. İslam'ın şartını biz 5 olarak biliyorduk. Bunu yanlış uygulamamızdan dolayı bizim ibadetlerimiz boşa gider mi muhterem efendimiz?
1: Hayır, gitmez. İbadetlerinizin siz ibadet ettikçe mutlaka Allah katında bir değeri vardır. Boşa gitmez. Onlar hesabınıza aynen kaydedilir inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bazı tanıdıklarım kendi mürşitlerine tabi olmamı istiyorlar. Ben bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim muhterem efendimiz?
1: Her kişinin bir tane mürşidi olur. Birden fazla mürşit söz konusu olmaz. Onun için yapman lazım gelen şey karar vermek değil, Allah'tan sormak. Hacet namazını kılacaksın, boy abdesti alacaksın, hacet namazını kılacaksın ve Allah'tan soracaksın. Ya Rabbi benim mürşidim kim diye. Allah Teala birincide göstermese bile ikincide, çoğu zaman birincide gösterir ama ikincide veya üçüncide mutlaka gösterir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın Konferansı'ndan bir misafirimiz. Tabiyet için hacet namazı neden önemlidir ve tövbemizi nasıl yaparız muhterem efendimiz?
1: Ya Rabbi ben de mürşidimi görmek istiyorum. Bana mürşidimi göstermeni diliyorum. Böyle bir talepte bulunacaksınız. Evvela boy abdestini alacaksınız. Sonra hacet namazını kılacaksınız. Ondan sonra da bu olay tahakkuk edecek inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir diğer misafirimiz, zikir yapabilmek için mürşide bağlanmak bize ne sağlar muhterem efendimiz?
1: Mürşide bağlanmak size ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını ve 7-8 aylık bir devrede 7 tane gök katını aşmasını ve neticede Allah'a ulaşmasını sağlar mürşidinize tabiyetten sonraki devrede. Bu Allah'ın bir nimetidir. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman siz ermiş evliya olmak şerefine ulaşırsınız. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennete girebilirse, mürşidine ulaştığı, tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Oradan ayrılan, vücudundan ayrılan ruhunun Allah'a ulaşmasıyla üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra devam eder. Fizik vücudun teslimi, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi arka arkaya yeni kademeler sağlar kişiye ve neticede bu kişi 7. kat cennetin sahibi olur. Allah her açıdan insanlara yardım etmek için hazırdır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz daha iyi yaşamak ve mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Osmanlı bunu nasıl başardı? Bizler de bunu başarabilir miyiz muhterem efendimiz?
1: Tabii. Osmanlı'da mürşidlerine tabi olmayan hiç kimse mevcut değildi. Bütün bir ordu, ordunun bütünü mürşitlerine tabiydiler. Aklınıza ne geliyorsa din adamları mürşitlerine tabi. Çarşıya gittiniz. Çarşıdaki bütün esnaf hepsi, her birisi kendi mürşidine tabi. Aklınıza gelen her türlü iş adamı, her türlü insan hepsi tasavvuftandı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince boşuna kürek sallamış olan insanlar söz konusu değil. Hepsi Allah'ın dostuydu. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, fizik vücudumu Allah'a nasıl teslim edebilirim muhterem efendimiz?
1: Bize efendimiz diye hitap ettiğin cihetle bize tabi misin? Eğer tabiysen zaten ruhun vücudundan ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. 7-8 aylık bir yolculuktan sonra mutlaka ruhun Allah'a ulaşır. Ermiş evliya olursun. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Afyon konferansından bir misafirimiz. Gittiğimiz bazı sohbetlerde Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsetmiyorlar. Fakat tövbeden bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden tövbe yapmak kişiye ne kazandırır muhterem efendimiz?
1: Allah'a ulaşmayı dilemeden tövbe yapmak kişiye tövbenin sevabını kazandırır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse birinci kat cennete giremez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hiçbir emri boşuna vermez. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradeyi teslim etmek tam 7 tane safa içeriyor. Her birisi ayrı bir cenneti ifade eder. Ama daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Gerçekten dilemiş mi yoksa dilememiş mi kişi derhal anlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah tarafından kontrol edilmeye ve yardım almaya başlar. O kişi bu noktadan sonra zikri Allah'ın bir muhteşem hediyesi kabul ederek zikirden büyük zevk almak suretiyle zikretmeye başlar. Ve zikri giderek artar. Arttıkça birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlere birer birer ulaşır kişinin hedefleri ve ölümden sonra gideceği yer mutlaka o cennetlerden birisi olur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz. Bir insan Allah'ın kendisi için istediği mutluluğa nasıl adım atabilir muhterem efendimiz?
1: Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini mutlaka Allah'tan sorması lazım. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu, bu kardeşimizin bulunduğu bölgede mevcut olan bir yetkili vekiline ulaşmak suretiyle mutlaka el öpmesi ve böylece cereyanın o kişiden kendisine, Allah'ın cereyanının o kişiden kendisine ulaşmasını temin etmesi lazım. Bunu temin ederse ondan sonraki işlem otomatik olarak yürür. Mutlaka Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Trabzon konferansından bir misafirimiz. İnsanın Allah'a teslimi nasıl olur muhterem efendimiz?
1: İnsanın Allah'a teslimi o kişinin hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sormasıyla başlar. Allah birinci de olmasa bile ikinci de veya üçüncü de mutlaka mürşidini ona gösterecektir. O kişinin mürşidi kendi bulunduğu yerde değil, bir başka yerde. O zaman bu kişi o mürşidin bir vekilinin kendi bulunduğu yerde var olup olmadığını inceleyecektir. Veya kendi bulunduğu yere çok yakın yerlerde birileri var mı diye inceleyecektir. Ve var olduğunu gördüğü zaman da hemen ona ulaşacak. Boy abdesti alıp hacet namazını kılıp ona ulaşacak ve tövbesini alacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve ruhu o an vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrede bu ruh Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ne dedim sevgili kardeşlerim? Allah tarafından ulaştırılacaktır dedim. Çünkü Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz. Nefsin afetlerinden nasıl kurtulabilir muhterem efendimiz?
1: Nefsin afetlerinin yok edici sistemi zikirdir. Yani Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle tekrarı veya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz tekrarı, her ikisi de nefsin kalbindeki afetleri mutlaka devre dışı bırakır, atar, kalpten atar. Kalp böylece temizlenir, nefsin afetlerinden temizlenir. Bu sebeple dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onların nefslerinin kalbinde asla afetler kalamaz. Mutlaka sıfırlanır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Amasya konferansından bir misafirimiz. Mürşit olmadan İslam dinini yaşamak mümkün mü muhterem efendimiz?
1: Hayır, mürşit mümkün değil evladım. İslam teslim olan demektir. Kişi mürşidine tabi olmadıkça teslim olması da mümkün olmaz. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da Allah'a ulaşır. İşte o kişi ermiş evliyadır. Ama bu işlem gerçekleşmezse o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru normal standartlarda yola çıkmaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz. Bizler tabi olduk ve mutluluğu yaşıyoruz. Çevremizdeki insanları mutlu etmek için neler yapabiliriz muhterem efendimiz?
1: Onlarla konuşmanız lazım. Onlara sizin de eskiden onlar gibi olduğunuzu ama tasavvufa girdikten sonra Allah'ın zikri sebebiyle hepsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla adım adım dolduğu için mutlu bir insan olmanızın her geçen gün arttığını onlara anlatmalısınız. Belki birçok kişi inanmayacaktır. Onlara diyeceksiniz ki çok kolay, denemesi bedava. Deneyin, tabi olun, bakın neler oluyor hayatınızda. O zaman gelip bana ne kadar çok teşekkür edeceksiniz, onu da unutmayın. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Manisa konferansından bir misafirimiz. Henüz tasavvufta değilim. İbadetlerimi düzenli bir şekilde yapabilmem için nasıl bir davranış sergilemem lazım muhterem efendimiz?
1: İşte söylediğin hedefe ulaşabilmen için hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan soracaksın ve o mürşidin bir vekiline mutlaka ulaşıp tabi olacaksın. Tabi olduğun andan itibaren yeni bir hayat sana çok büyük mutluluklar yaşatacak inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ben size tabi oldum ve bu sayede de zikre başladım. Allah'ın sevgisini nasıl kazanabilirim muhterem efendimiz?
1: Zikrini artırarak. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz. Dışımızdaki bir insana karşı öfkemizi sevgiye çevirebilmemiz nasıl mümkün olur muhterem efendimiz?
1: Anlaşılamadı.
0: Dışımızdaki bir insana karşı öfkemizi sevgiye çevirebilmemiz nasıl mümkün olabilir muhterem efendimiz?
1: Hacet namazını kılacaksınız. Allah Teala'dan bunu isteyeceksiniz. Ve 10-15 günlük bir devre kadar geçebilir. Ama o devrenin sonuna gelmeden evvel daha meselenin çözüldüğünü göreceksiniz inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz. Teslimleri yapmak zorunda mıyız? Sadece Allah'a ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmemiz yeterli değil mi muhterem efendimiz?
1: Hayır, değil evladım. Nefsinin, kalbinin afetlerden temizlenmesi lazım. Temizlenmesi için de mutlaka zikir yapman lazım. Başka bir alternatif yok. Ya herru ya merru. Eğer Allah-u Teala'nın emrini yerine getirir de mürşidine ulaşıp tabi olursan, zikirlerine başlarsan, zikirlerin seni ne kadar mutlu ettiğini görmenin hazzını yaşayacaksın. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Hatay konferansından bir misafirimiz. Mürşit farz mıdır? Tabi olmayanların sonu ne olur muhterem efendimiz?
1: Mürşit farzdır. Tabi olmayanlar Allah yolunda hedefe ulaşamazlar. Unutmayın sevgili kardeşlerimizin dinimizin adı İslam dini. İslam teslim olan demek. Önce ruhumuzu, sonra fizik bedenimizi, sonra nefsimizi, sonra irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Böyle bir şeyin teslim standartlarına ulaşabilmesi mutlaka bir mürşide tabiiyetimizle mümkündür. Hacet namazını kılacağız. Allah'tan mürşidimizi soracağız. Tabii hacet namazını kılmak da evvela boy abdesti almakla sağlanır. Boy abdesti alıp kişi hacet namazını kılar ve mürşidini Allah'tan sorar. Göstermedi Allah Teala. Daha sonra tekrar sorar. Başka bir gün. Başka bir günde bir defa daha sorar ama en geç üçüncüde Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Gösterilen kişi o mürşide ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyetle beraber büyük bir huzur ve mutluluğu o kişi yaşamaya başlar. Çünkü ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Bu çok büyük bir hazdır. Allah Teala'nın hedefine ulaşmak, Allah'ın o güzelliğini, kendisine ulaştırdığı o güzelliği yaşamak. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak herkesin hakkı. Herkes Allah yolunda mutluluğu yaşayabilir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya konferansından bir misafirimiz. İslam'ın 5 şartını yerine getiren kişinin cennete gideceği hadislerde geçiyor. Bu doğru mudur muhterem efendimiz?
1: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı bu sevgili kardeşlerim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Dikkat edin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ve le zikrullahi ekmer. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ekber, daha büyüktür diyor Allah Teala. Bütün ibadetleri bir araya getirin, toplayın, yazın alt alta ve öbür tarafa da o zikri koyun. Zikir onların hepsinin toplamından daha büyük bir değerdir. Allah Teala bu sebeple dinimize İslam dini vermiş. Yani Allah'a teslim olanların dini. Allah Teala'nın istediği şey hepimizin Allah'a teslim olmamız. Evvela ruhumuzu, sonra fizik bedenimizi, sonra nefsimizi, en sonra irademizi, ki bu daimi zikirle mümkündür, Allah'a teslim etmekle hedeflere birer birer varırız. Ama vardıkça mutluluğumuz en üst boyuta doğru yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan bütün beraberlikler mutluluğu simgeler. Hepiniz için kapılar ardına kadar açık. İsteyin, Allah Teala versin sevgili kardeşlerim. Hepinizi mutluluklara ulaştırmak için her zaman hazırdır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah sahabenin kalbine sevgiyi koyduğunu söylüyor. Bizim de kalbimize sevgiyi koyması için ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
1: Zikrinizi arttırmayı Allah Teala emreder. İfade şöyle: ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz zikretmek, Allah'ın ismini tekrar etmek daha büyüktür diyor. Bütün ibadetlerden daha büyüktür diyor Allah Teala. Ne kadar ibadet biliyorsanız onların hepsinin ötesinde zikir söz konusudur. En büyük ibadet zikirdir. Ve mutlaka zikirdir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Mürşide teslimiyet derken, mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil midir? Sadece ona tabi olmak yetmiyor mu muhterem efendimiz?
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoktan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mutlaka yaşamakta olan birisine tabi olmak mecburiyetindesiniz. Neden acaba öyle? Cereyanın size de geçmesi için. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir cereyanı var. O cereyan insanlardan insanlara ayrı ayrı ulaşır. Mürşidin temel görevi o cereyanı, ona henüz o cereyan, o hedefe ulaşmamış olanlara ulaştırmaktır. Ve o cereyan geçtikten sonra kişinin nefsinin kalbi, kişi zikir yaptıkça zikre paralel seviyede artacaktır ve kişi giderek kalbi nurlarla daha çok, daha çok, daha çok olacaktır. Ve kişi daimi zikre ulaşırsa, böyle bir şey de her zaman mümkündür, insanlar gayret ederse yapabilir, ulaşabilir. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Ben de tövbe almak istiyorum ama ya yapamazsam diye korkuyorum. Bu korkuyu nasıl atlatabilirim muhterem efendimiz?
1: Korkuyu atlatmak için düşün. Eğer Allah'ın yoluna girersen, zikir yaptığın sürece devamlı derecat kazanacaksın. Diyelim ki sabah yapıyorsun, öğlenden sonra yapmıyorsun, tamam olabilir. Ama derecat kazanıyorsun mutlaka. Eğer o gün derecat kaybettiren bir şey yapmadıysan, derecat kazanan birisi olarak hep Allah katında yücelirsin. Eğer yanlış bir şey yapıp da derecat kaybettiysen, kazandığın derece kaybettiğin dereceden fazlaysa gene kazançlısın. Allah Teala en güzel standartlarda herkese onun Allah katında yücelmesi için en güzel imkanları vermiş. Kişi zikir yaptıkça mutlaka derecat kazanır. Kaybettiği dereceler de olacaktır. Birine kızıp öfkelenecektir, kişi bağıracaktır. Sıkıntı verici bir şeyler yapacaktır. Olabilir, insanlık halinde bu da olabilir ama nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça bu tarzdaki olaylar da azalacak. Neticede o kişinin asla böyle bir noktaya davranış biçimlerini ulaştırmayacağı neticesine kişi varacaktır. İşte Allah'ın en çok dostları bu hedeflere ulaşmış olanlardır. Bir başka ifadeyle daimi zikrin sahipleridir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, siz konferanslarınızda sürekli sevgi ve zikirden bahsediyorsunuz. Fakat bu güzellikleri sizden başka kimseden duyamıyoruz. İslam'da zikrin ve sevginin yeri nedir muhterem efendimiz?
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aynen şu ifadeyi kullanıyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz zikreden kişi bir hedefe ulaşıyor. Bu hedef mutlaka diğer bütün davranış biçimlerinin sağlayabileceği derecelerden daha büyük bir derecede derecat kazanmaktır. Bu sebeple bileceğiz ki sevgili kardeşlerim, bize dünyayı yaşarken en çok derecat kazandıran olay zikirdir. Allah kelimesini ister sesle Allah Allah Allah Allah Allah diye, ister sessiz diye, sesli veya sessiz tekrar etmek öteki bütün ibadetlerden daha büyüktür. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, dinimizde tövbe almanın hikmeti nedir? Sıradan bir insana el vermek, Allah ile kul arasına başkalarını koymak ne kadar doğru olur muhterem efendimiz?
1: Bu çok enteresan bir bakış açısı. Ne kadar doğru olur deyince, doğru olmadığı bir kanaat taşıyabilirsin. İşte hayatındaki en büyük yanlışlık bu olur evladım. Allah Teala aynen şöyle söylüyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini sesle Allah Allah Allah Allah Allah diye tekrarlamak veya sessiz diye tekrarlamak. Hatta dilini bile kımıldatmadan içindeki duyguyla Allah kelimesini söylemek bile Allah katında bir değer taşır. Öyleyse Allah Teala'nın niçin öyle söylediğine dikkatle bakalım. Aynen şöyle söylüyor. Ve mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye sesle veya Allah diye sessiz, hatta dilini bile kımıldatmadan Allah diye iç dünyanızda söylemek bile Allah katında derecat kazanmanıza sebebiyet veriyor. Ama üçüncüsü hem zor hem de atladığınız zamanlar olabilir ve zamanı boşuna harcamış olursunuz. Onun için eğer mümkünse Allah Allah Allah diye sessiz bir şekilde ama içinizden Allah kelimesini fısıltıyla söyleyerek diye tamamlamak, devam etmek daha güzel. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, hocam İslam teslim olmaktır dediniz. Ben bu saydığınız teslimleri nasıl gerçekleştirebilirim muhterem efendimiz?
1: Eğer tabi oldunuzsa zaten gerçekleştirmeye başladınız demektir. Kim hacet namazını kılar, bu hacet namazında mürşidini Allah'tan sorar ve Allah'ın gösterdiği mürşide veya onun kendi bulunduğu yerde, o kişinin bulunduğu yerde ki herhangi bir vekiline ulaşırsa ve ona tabi olursa gerçekten mürşidine, mürşidin kendisine tabi olmuş gibi Allah-u Teala'dan derecat kazanır ve kalbine de Allah'ın nurları tıpkı mürşidine tabi olmuş gibi girer. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey ne? İnsanların kalpleri afetlerden kurtulsun, nurlarla dolsun. Onun için Allah-u Teala zikir için şunu söylüyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye anmak daha büyüktür diyor. Bütün ibadetlerden daha büyüktür manası çıkıyor ortaya. Bütün ibadetlerden daha büyük bir ibadet var. Bunun adı zikir sevgili kardeşlerim. Ve zamanımızda olaylar dizisine baktığımız zaman bizim sevgili din adamlarımız İslam'ın şartı beştir diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Tekrar ediyorum. İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Allah-u Teala ise diyor ki ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ekber, daha büyüktür. Bütün ibadetlerden daha büyüktür diyor Allah-u Teala. Doğruları Kur'an-ı Kerim'den öğreneceksiniz. Gerekirse bize ulaşın, sorun. Biz bakalım size neticeyi söyleyelim inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mutlaka kendisine ulaştıracak. Bu istikamette sözü var. Peki biz bundan sonra nefs ile cihadı nasıl kazanacağız muhterem efendimiz?
1: Zikir yaparak kazanacaksınız. Çünkü zikir yaptıkça nefsinizin kalbindeki afetlerin azaldığını hissedeceksiniz. Bunun neticesi sizin Allah yolunda hareket etmeniz için sahanın büyümesi ama şeytanın size tesiri istikametinde sahanın küçülmesi demektir. Öyleyse Allah için olun. Zikrinizi arttırmaya çalışın ve bilin ki en büyük ibadet zikirdir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, nefs nedir? Nefs ile mutluluk arasında nasıl bir ilişki vardır muhterem efendimiz?
1: Nefs afetleri ifade eder. Ruh ise mutlulukların işaretini taşır. Bütün insanlar için nefs adı verilen bir müessese her an vardır. Ne zaman size kötülük yapmış bir kişiye siz de bir kötülük yaparsanız nefsiniz buna sevinir. Ama ruhunuz sevinmez. İnsanlardan intikam almak bir marifet değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara ruh veriyor. Niçin veriyor ruhu? O kişinin iç dünyasında huzur bütün boyutlarıyla oluşsun ve yerleşsin diye. Ama kişi Allah yoluna giriyor, mürşidine tabi oluyor, tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. İşte böyle insanlara Allah Teala ermiş evliya diyor. Ermiş, nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Peki bu kişi ruhsuz mu? Evet, ruhsuz. Ruhu

0: gelenlerden olsunlar. Böylece mutluluğun en büyüğünü hepsi yaşasın inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzleyicimizin ikinci suali, maddi şeyler bizi mutlu eder mi muhterem efendimiz?
0: Maddi şeyler herkesi mutlu eder. Kazandığı, helal kazandığı bir para, ayakkabısı eskiyen bir insanın yeni bir ayakkabı alması, aklınıza hangi açıdan ne geliyorsa, her güzel şey insanın mutluluğu için bir sebeptir. İnsanlara göre güzelliklerin standardı değişir. Talep durumuna göre, ihtiyacına göre. Ama eğer insanlar Allah'ın helal olarak verdiği nimetlerle doyuyorlarsa, helal para kazanıyor da onu harcıyorlarsa, hep dünya üzerinde mutlu insanlar olarak yaşarlar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz, Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasıl yapmamız lazım muhterem efendimiz?
0: Bu abdesti alacaksınız, hacet namazı kılacaksınız ve Allah'tan Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, benim de ruhumu sana ulaştır diye talepte bulunacaksınız. Bu kadar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, misafirlerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle gül kokan o mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz. Eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Sevgili kardeşlerimiz, elbette sizlerle beraber olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti. Ama her şeyin bir sonu var. Bugün de bu konuda bir sona ulaştık. Sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadıktan sonra Allah'a çok hamd ediyoruz, çok şükrediyoruz ki Allah Teala bizlere bu imkanları veriyor. Hep Allah'tan bahsederek saatlerce beraber olmamız mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi ifade ederek bugünkü konuşmamıza inşallah burada son veriyoruz. Bu konuşmayı burada tamamlıyoruz. Unutmayınız ki bize çok büyük bir mutluluğu siz yaşattınız. Belki biz de size aynı şeyi gerçekleştirdik. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu bir sevgi nişanesi. İnsanlar hep huzur içinde yaşayacaklar. Eğer Allah'ın dostu olurlarsa. Biz de hepiniz için bu istikamette bir hedefin sahibiyiz. Sizleri sonsuz mutluluklara bırakıyoruz. Mutluluklarınız sonsuz olsun. Hep Allah için yaşayın. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الرحمن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha Allah'la beraber olmanın mutluluğunu yaşamak üzere. Bir defa daha hayırlarda yaşamak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir hayırlarda yaşamak vardır. O süreç içerisinde daima derece kazanırsınız. Amel defterimize hep pozitif rakamlar, yeşil rakamlar yazılır. Hep kazançlı olursunuz. Sonra mı? Bir ikinci alternatif daha var. Şerlerde yaşamak. O zaman da hep derece kaybedersiniz. Kırmızı rakamlarla negatif, nakıs rakamlar sizin olur. Birinci de zayıf rakamlar, pozitif rakamlar, artılar, kazançlar, hayırlar. İkinci de negatif rakamlar, kırmızı rakamlar, derece kaybettiren rakamlar ve şerlerde yaşarsınız. Birinde Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz, derece kazanıyorsunuz, hayırları yaşıyorsunuz. İkincisinde negatifleri yaşıyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yatay ve dikey eksenlerin kesiştiği noktanın üst tarafı Allah'ın ülkesidir. Negatif sayıların bittiği yer, sıfıra ulaştığı yer, sıfırdan sonra pozitif dereceler başlayacaktır. Pozitif dereceler. İşte derecat kazanıyorsunuz demektir bunun manası. Orası Allah'ın ülkesidir. Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ülkesinde olmak ya da şeytanın ülkesinde olmak. Bu sizin davranışınıza bağlı bir olay. Allah'ın ülkesindesiniz, mutlusunuz. Huzur içinde, Allah'ın ülkesinde yaşantınızı devam ettirirsiniz. Eğer şerle meşgulseniz, o zaman şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz, mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamanız mümkün değil. Ancak mutsuzluğu yaşayabilirsiniz. Çünkü burada şeytan size tesir ederek Allah'ın doğruları yerine kendi yanlışlarını işletiyor demektir. Nefsinde afetler var oldukça insanlar her iki alemde de yaşarlar. Ya güzel bir şeylerle nadiren meşgul olurlar, başka insanlar için hayır yaparlar, Allah'ın emirlerini yerine getirirler, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler ve özellikle zikir yaparlar. O devreler içinde derecat kazanırlar, hayırlar işlemişlerdir ve mutludurlar. Allah ile beraberdirler. Allah'ın ülkesinde yaşarlar. İşte devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniye derecat kazanmak istiyorsanız, istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikre ulaştığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Ancak o zaman devamlı derecat kazanan bir insan olursunuz, hayrın sahibi olursunuz. Ancak o zaman Allah ile tezekkür edersiniz, konuları konuşursunuz. Ehli hayır, ehli tezekkür olursunuz. Ancak o zaman Kur'an hakkında hüküm sahibi olursunuz. Allah'ın üst seviye dostu olursunuz. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olan birisi olursunuz. Daimi zikrin sahibi olursunuz. Kalp gözünüz mutlaka açılır. Kalp kulağınız da mutlaka açılır. Allah'ın gösterdiği her şeyi kalbinizdeki gözle görürsünüz. Allah'ın söylediği her şeyi işitirsiniz. İşte burası hikmet noktasıdır. Hikmet sahibi olursunuz. Daimi zikrin sahibi olan herkes kesintisiz bir mutluluğu iç dünyasında da başka insanlarla olan ilişkilerinde de Allah ile olan ilişkilerinde de yaşar. O hep kesintisiz, devamlı bir mutluluğu üç aleminde birden yaşamaya devam edecektir ömrü boyunca. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada sizi Allah Teala bir hedefe ulaştırmak istiyor. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Nisa 103'te Allah Teala buyuruyor ki: "Feskür Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubihim." Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Sonsuz zikir, daimi zikir Allah Teala tarafından üzerinize farz kılınmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Daimi zikre ulaştığınız zaman yaşayabileceğiniz mutluluk sonsuz bir mutluluktur. Üç aleminizde birden tam bir sülfe sükun halinde olursunuz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz o hedefe ulaşabilmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki başka bir yolu yok mu? Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. İşte davranış biçimleri bunun için önemli. Eğer davranış biçimlerinizi en güzel standartlara çıkartabilirseniz, başka insanlarla ilişkilerinizde sizden onlara sadece mutluluk ulaşan bir insan olursunuz, olursanız, etrafınızdaki insanlara hayatınızı adarsanız, sizden onlara devamlı onların mutluluğunu sağlayacak güzellikler ulaşırsa, hayatınızı onları mutlu kılmaya adarsanız ve her yerde, her zaman başka insanlarla olan davranışlarınızda onları kırmama konusunda, onları mutlu etmek konusunda bir faaliyetin sahibi olursanız. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman mutluluğu yaşarsınız. Başka insanlarla olan davranışınız mı? Bütün gün başka insanlarla berabersiniz. İnsan sosyal bir mahluktur. Kiminle beraberseniz Allah'ın kanunlarını sakın unutmayın. Allah'ın kanunlarında üç grup var. Birinci grupta siz varsınız. İkinci grupta diğer insanlar var. Üçüncüsü de Allah. Şimdi Allah-u Teala'yı hakim unsur olarak devre dışı bırakalım. Sizi ve diğerlerini düşünelim. Sizlerle diğer insanların arasında bir birleşik kaplar sistemi var. Nasıl birleşik kaplar halinde olan iki su toplayıcısından birisine su koyarsanız, onun su seviyesini yükseltirseniz, kaplar birleşikse mutlaka ikinci kaptaki su seviyesi de aynı düzeyde yükselecektir. Birinde ne kadar artış olmuşsa, seviye yüksekliği olmuşsa 3 santim, diğerinde de 3 santim su yüksekliği mutlaka tahakkuk eder. İşte tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, sizlerle etrafınızdaki insanların münasebeti bu dizayn içerisinde. Sizden çevrenizdeki insanlara ne ulaşırsa, çevrenizdeki insanlardan size aynı şey geri döner. Su seviyesinin eşitliği bozulmaz. Sizden çevrenize negatif bir şey gittiği zaman sizdeki su seviyesi alçalır. Onlar da size negatif bir şeyler ulaştırarak seviyesinizi gene eski noktaya ulaştırırlar.
Yani ikinci olayda da onların tarafında eksilme olur. Negatif bir değer oradan size ulaşır. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. İki seviyede önce daha yüksekti, sonra aşağı düştü. Şimdi aksini düşünelim. Siz karşınızdakine güzel bir işlevde bulundunuz. Onu mutlu eden bir işlevde bulundunuz. Ona mutluluk verdiniz. Sizin dışınızdaki insanlardan, ondan değil, bir başkasından size mutlaka pozitif bir geri dönüş olacaktır. Birleşik Kaplar Kanunu böyle çalışır. Negatif bir şey verirseniz topluma, oradan negatif bir geri dönüş. Pozitif bir şey verirseniz, pozitif bir geri dönüş söz konusu. Negatifin karşılığı negatif, pozitifin karşılığı pozitif. Ve eşitlik hiç bozulmaz. Eğer ben kimseye bir şey yapmadım, bu bana niçin yapıldı diyorsanız iyi düşünün. Mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyse, Allah'ın koyduğu kanun buysa, o zaman mutlu olmak zor bir şey mi? Hayır. Eğer sizden çıkacak olan şeye dikkat ederseniz, sizden çıkacak olan pozitif bir davranış biçimi ise, başka bir ifadeyle pozitif bir dalga boyu yayıyorsanız, yani güzel hislerinizin çevreye yansıması onlara mutluluk verecek bir hüviyette ise, onlar sizin bu davranışınızdan mutluluk duyacaklardır. Dost olduğunuzu hemen hissedeceklerdir. Ve sizin onlara ulaştırdığınız mutluluk başka bir yerden size mutlaka geriye dönecektir. Eşit şartlarda eşit sonuçlar. Sizden topluma geçen, ulaşan neyse, toplumun bir başka yerinden onun size geri dönüşü. Allah'ın ilahi adaleti mutlaka gerçekleşir. Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ın katında hesap derhal görünür. Görünür. Allah hesabı anında dizayn eder kiramen katibin melekleriyle. Birincil seviyede hesap kötü bir davranışın derecat kaybetmesiyle eşitlenir. Kişi başkasına kötülük etmiştir. Amel defterinde o işlev derhal yer alır. Kiramen katibin melekleri o kişinin amel defterine hologram usulü üç boyutlu olarak o olayı kaydederler. Hayat filminize olay kaydedildi ve negatif dereceli olarak kaydedildi. Derecat kaybettiniz başkasına yaptığınız kötülük dolayısıyla. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda derecat kaybeden bir olayda bulundunuz. Derecat kaybettiniz. Başka birine huzursuzluk verdiniz, sıkıntı verdiniz. Farkına bile varamazsınız ama başka bir yerden size mutlaka bir kötü davranış ulaşacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu davranış biçimlerinize dikkatle bakın. Her şeyi en güzel boyutlarda yaşamak istemez misiniz? Size hayatınızı huzursuz etmeyecek
sevineceğiniz pozitif anlamda bir şeylerin geri dönmesini istiyorsanız, o zaman siz etrafınıza karşı pozitif davranışlar sergilemek mecburiyetindesiniz. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Kendisini de sevmenizi ister Allah-u Teala. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a şunu söyletiyor. Habibim de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Şimdi söyleyin bakalım. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız mutlaka mutlu olursunuz. Şu basit tavsiyelerimizi, önerilerimizi, Allah'ın emirleri olduğu için belki de bizim de emrimiz, insanlara onları mutlu eden davranışlarda bulunun. Onların size aynını geri döndürmesi şu anda söz konusu değil bizim sözlerimizde. Şu anda onu söylemiyoruz. Onun çok daha ötesinde bir güzellikten bahsetmek istiyoruz. Sözlerimizin birinci kısmında ne dedik? Siz başkasına kötülük ettiğiniz zaman toplumun başka bir yerinden aynı ölçekte bir negatif davranış size mutlaka ulaşacaktır. Allah'ın kanunu bu. Siz bir başkasına pozitif davrandığınız zaman çevrenizden bir başka yerden size aynı sizi mutlu edecek olan pozitif davranış tekrar geri dönecektir. Ama şimdi söylediklerimiz, bunun ötesindeki söylediklerimiz, şimdi söylediklerimiz bunun da ötesinde. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum? Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona, onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Bu güzelliği dizayn eden ruhunuz, bu olayı yaşamak üzere harekete geçtiğiniz için kazandığınız dereceler ve hayır, bir de Allah, üçünüz berabersiniz. Ruhunuz, kazandığınız dereceler ve Allah. Eğer nefsinizi tasfiye etmişseniz, daimi zikrin sahibi olmuşsanız, o zaman bir dörtgenin karenin içinde yaşarsınız. Dördüncü kenarı da nefsiniz olur. Çünkü nefsiniz artık ruh hüviyetindedir. Bir mutluluk üçgeninde veya bir mutluluk dörtgeninde yaşarsınız. Biz genel olarak insanlar daimi zikre ulaşamadıkları için, çok büyük bir kesime ulaşamadığı için üçgeni kabul edelim. Bir mutluluk üçgeni. Daha o insana mutluluk vermeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren içinizi bilemediğiniz bir huzur kaplar. Bu Allah'ın size gönderdiği huzurdur.
O andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Mutlu bir insansınız. Ne zamana kadar? Onu düşündüğünüz sürece Allah size hep mutluluk verir. Tatbik ettiniz, aldınız, bir hediye aldınız. O kişiyi götürüp memnun edeceksiniz. Onun mutluluğunu sağlayacaksınız. Memnun olmasını sağlayacaksınız. Bu sevinç içerisinde ona ulaştığınız ana kadar hep mutlu bir insansınız. Ne gördük? Sizi mutlu yapan o kişi değil. Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Sizin iç dünyanız, aklınız, iradeniz, düşünce sisteminiz, paranız, zamanınız hepsi kombine olarak bir hedefe götürüyor sizi. Başka birini mutluluk etmek konusunda bir cehdin, bir gayretin sahibisiniz. Allah-u Teala tarafından anında görülür. Sizin içinize muhteşem bir mutluluk Allah-u Teala tarafından verilir. Huzur duyarsınız. Başka birisine bir yardımda bulunabilmenin huzuru. Ve o yardımı gerçekleştirdiğiniz ana kadar Allah-u Teala'nın size bu mutluluk ulaştırma işlemi hep devam eder. Sonra mı ne olur? Sonra diyelim ki bu kişiye ulaştınız. Hediyenizi verdiniz. O kişi bu hediyeden mutluluk duysa da, duymasa da o ana kadar Allah-u Teala sizi hedefiniz Hakk'a ait olduğu için, hedefiniz başka bir insana mutluluk sağlamak olduğu için mutlu kılmıştır. Daha çok mutluluk istiyorsanız o kişiyi mutlaka memnun edecek olan bir hediye seçin. O zaman o kişinin o hediyeyi aldığı zaman gözlerinde okuduğunuz mutluluk sizin için ikinci bir mutluluk vesilesi olacaktır. Velev siz bütün gücünüzle çalıştınız ve ona en çok mutlu edecek olan şey budur diye bir şey aldınız ama o kişi bunu sizin ümit ettiğiniz kadar beğenmedi. Öyle de olsa Allah-u Teala sizi ona mutluluk vermeyi düşündüğünüz andan bu hediyeyi ona ulaştırdığınız noktaya kadar mutlaka saadet içinde bir insan yapar. Ulaştıktan sonra da mutlu olabilirsiniz. O kişinin mutluluğunu gördüğünüz zaman bu da konunun yaptığınız güzel işlerin cabası. Şimdi sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki insanlarla olan ilişkilerinizde onları mutlu etmek sizi de mutlu ediyor. Buraya kadar güzel. Ya mutsuz etmek sizi de mutsuz eder. Ne zaman bir başkasına bir kötülük etmeyi planladıysanız, başka bir insanın haddini bildirmeyi, ona hakaret etmeyi, onu dövmeyi, onu yaralamayı, ona bir kötülük, bir küstahlık etmeyi, bir haksız fiil yapmayı ne zaman planlamaya başlarsanız, planlamaya başladığınız anda yardımcınız artık Allah değildir. Mutluluk sizin hayatınızın o bölümünde yoktur. Başkalarına kötülük edecek olan bir insan bunun için zamanını kullanır, parasını kullanır, Allah'ın verdiği enerjiyi kullanır. Kullandığı her şey negatif istikamette kullanılan birer faktördür. Ve o kişiyi sadece ve sadece mutsuz kılar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
Ne zaman şeytan sizi kandırmışsa, yardımcınız şeytansa, bir başkasına kötülük planlıyorsanız, dizayn ediyorsanız, kuruyorsanız, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir davranış biçiminde artık siz Allah'ın ilkesinde değilsiniz. O sıfır noktasının altında şeytanın ülkesindesiniz. Nefsinizin afetleri üçgenin bir kenarını teşkil eder. Şeytan ikinci kenarını teşkil eder. Ve işlediğiniz günah dolayısıyla kaybettiğiniz dereceler üçüncü kenarını teşkil eder. Siz bir mutsuz insansınız. Başkalarının kuyusunu kazan, onlara kötülük eden, onların sadece huzursuzluğu için çalışan bir kişi. Evvela kendiniz huzursuzluğu yaşarsınız. Şimdi düşünelim, 10 saatlik bir aktif hayatınız var diyelim günde. Bu 10 saatin her birini bir başkasına iyilik yapmak için, bir başka insanı mutlu etmek için harcadınız. 10 saat boyunca siz mutlu bir insansınız. Sizi mutlu yapan da o kişiler değil, Allah. Sırf o kişilere kendinizi adadığınız için zamanınızı, paranızı, enerjinizi, Allah'ın size verdiği her şeyi o insanların mutluluğu için harcadığınız cihetle mutlusunuz. Sizi mutlu yapan o kişiler değil, Allah. Peki o kişilerden de mutluluk alır mısınız? Elbette. Eğer götürdüğünüz hediye, yaptığınız iyilik onların takdirini kazanmışsa, gözlerinde mutluluğu okumuşsanız, belki biraz minneti okumuşsanız, o zaman onların mutluluğundan da ayrıca kâm alırsınız. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman bir insan başkalarına kötülük yapmak için planlar kursa, o noktadan itibaren o kişi mutsuz bir insandır ve mutsuzluğu devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece etrafınızdaki mevcut olan 10 kişidir diyelim. Bu 10 kişinin her birine yapacağınız her iyilik, o iyiliği yapmayı düşünmeye başladığınız andan ona ulaştırdığınız zamana kadar sizi mutlaka saadet içinde yaşatır. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onlara ne kadar mutluluk ulaştırırsanız siz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse hayatınızın her gün 10 saat aktif hayatınızın her birini, her bir saatini bir başka insanın mutluluğu için kullanabilirsiniz. Bunun neticesinde 10 insanın her birine harcadığınız zaman süresi boyunca siz hep mutlu bir insan olursunuz. Yetmez, daha ötesi de var sevgili kardeşlerim. O kişilerin de bu verdiğiniz hediyeden, gayretinizden mutluluk duyduklarını eğer bir vaka olarak kabul edersek, buradan sonra da bir sonuca ulaşıyoruz. O zaman Allah-u Teala size yeniden bir ferahlık veriyor. Ruhunuz da nefsinize inşirah veriyor.
ve hedefe ulaştıktan sonra da yeni bir mutluluk, yeni bir huzur yaşıyorsunuz. Onun için sizlere diyoruz ki etrafınızdaki insanların her birisi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutluluk verdiğiniz sürece. Ama yaptığınız şey o insanlara kötülük etmek ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman duyduğunuz şey o insanlarla olan bütün ilişkilerinizde onlara huzursuzluk vermek ve sizin için de sonuç huzursuz olmaktır. Allah'ın sizin etrafınızda var ettiği, sizinle beraber olan, hayatınızı beraber geçirdiğiniz, hangi toplumda, nerede olursanız olun, mutlaka birileriyle berabersiniz. İnsan sosyal bir mahluktur. Bilin ki nerede olursanız olun, kimlerle beraber olursanız olun, her bir etrafınızdaki her bir insan sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlarla meşgul olmaktan çekinmeyin. Her birinin hatırını sorun. Her birinin mutlu olacağı şeyleri, en azından onlara nasıl davranırsanız mutlu olacaklarını artık biliyor olmalısınız. Onlara, onları mutlu edecek şekilde davranın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini sizin için yaşatmaya hazır olduğu güzellikleri yaşamak sizin göreviniz olmalı. O insanlara bunu anlatmalısınız. Onlarla konuşmalısınız. Onları mutlu etmeye, onlara huzur vermeye, onları memnun etmeye çalışmalısınız. Dikkat edin ki bu verdiğiniz memnuniyet onların nefslerinin afetlerini tatmin edici şeytanın tuzakları olmasın. İhtiyaç içinde olan bir insana bir hediye alıp verdiğiniz zaman o kişinin bir ihtiyacını gidermiş olursunuz. Ona Allah sizin için bir hediye ulaştırmanızda sizi vasıta kılmıştır. O kişiyi mutlu edersiniz. Bu kişi diyelim ki bir uyuşturucu müptelası ve siz ona uyuşturucu götürüyorsunuz. Aranızda böyle bir insan yoktur biliyorum ama çarpıcı bir misal olarak söylüyorum. O zaman o kişiye iyilik etmiş olmazsınız. O zaman ona kötülük etmiş olursunuz. Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. O insan götüreceğiniz o uyuşturucudan o an sevinç duysa bile onu kullandığı zaman düşeceği bataklık onun huzursuz olmasına sebebiyet verecektir. Onun nefsindeki bir hastalığın onu memnun edeceği bir şeyi getirdiniz. Bir içki müptelasına bir şişe viski alıp götürdünüz. Ya da vodka veya rakı. Gene yanlış bir şey yaptınız. Mutlu olamazsınız. Nefse hizmet ettiğiniz sürece siz mutlu bir insan olamazsınız. Etrafınızdaki insanlar da sizin mutluluk kapılarınız olamaz. Hem onlar mutsuz olurlar, hem de siz mutsuz olursunuz. Bir adam sizi banka soymaya çağırıyorsa, aman ben buna yardım edeyim, gideyim bankayı beraber soyayım derseniz, hem suçlu olursunuz, hem de o kişiye yardım etmiş falan olmazsınız. Onu mutlu etmek istikametinde değil, mutsuz etmek istikametinde yardım etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, farklılıkları belirtiyorum. Rabbani yolla zulmani yolun
farklılıklarını, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk vesilesidir. Ne zaman onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarını mutmain kıldığınız sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece, ruhlarının hasletleri istikametinde onlara yardımcı olduğunuz sürece. İşte burada mutluluk varsa, ne zaman başka insanlara acı verseniz, ızdırap verseniz, onları huzursuz edecek bir şeyler yapsanız, bu sefer de onların mutsuzluğuna sebebiyet vermiş olursunuz. Şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Etrafınızdaki her kişi sizin için bir mutsuzluk kapısı olur. Aslında Allah'ın muradı, etrafınızda kim varsa onları size, sizi mutlu kılmak için vermesidir. Ama ne zaman siz o insanların mutsuzluğuna sebebiyet verirseniz, siz bundan mutsuzluk duyarsınız. Allah'ın sizin için etrafınızda bulundurduğu hedefler, sizin yanlış davranışlarınız sebebiyle size mutluluk ulaştıramazlar. Tam aksine sizi mutsuz kılarlar. Sırf sizin yaptığınız davranış biçimleri sebebiyle. Bir başka ifadeyle onlar mutluluğunuzun da vasıtasıdırlar, mutsuzluğunuzun da vasıtasıdırlar. Her yaptığınız davranışta, öyleyse bunun sizi mutlu veya mutsuz edecek olan bir davranış biçimi olduğunu bileceksiniz. Herkes mutluluğunuzun bir parçasıdır. Eğer onları mutlu edecek olan hedefleriniz var, bunları uyguluyorsanız. Etrafınızdaki herkes mutsuzluğunuzun bir vasıtasıdır. Eğer gayeniz onları mutsuz etmekse, huzursuz etmekse ve bunu uyguluyorsanız. Öyleyse insanlar Allah-u Teala'ya sorar. Ya Rabbi, bu kişi bana kötülük etti. Neden onun kötülük etmesine müsaade ettin? Kişiden alıyorlar suçu, Allah'ın üzerine yüklüyorlar. Allah-u Teala onları neden bu kötülüğü yaparken engellemedi diye. Sevgili kardeşlerim, Allah hesabı görmüştür. O kişi size o fenalığı yaptığı an, onun amel defterine yaptığı kötülük kadar derecat kaydolunmuştur. İnsanlar neden cehenneme gidecek zannediyorsunuz? Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar bir hayat yaşarsınız? Bir düşünün. 100 sene yaşayın. Olmaz ama 150 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Ama ya cehenneme gideceksiniz, ya cennete gideceksiniz ve orada trilyonlarca sene yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, 100 sene yaşadığını düşünün. 100 seneye karşı 100 trilyon sene. Bir sonsuz hayat. Trilyonlarla falan ölçmeye gerek yok. Sonsuz demek yeterli. Sonsuz bir cennet veya cehennem hayatı. Bu dünyada kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla veya eksik olmasına göre tecelli eder. Öyleyse bir ticaretse maksadınız, o zaman hayırlı bir ticaret yapın. Kazandığınız dereceler fazla olsun, sonsuz bir cennet hayatı yaşayın. Bunun için de
Çok basit, Allah-u Teala'nın hediyesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle, bunun gayreti içinde olmak suretiyle, siz bütün gayretinizle birisine bir iyilik yapmak istediniz ama öyle bir olay oldu ki bunu başaramadınız. Sizin elinizde olmayan sebeplerle başaramadınız. Ama bunu dilediğiniz sürece son dakikasına ulaşana kadar hep mutlu oldunuz. Allah size mutluluğu yaşattı. Siz o hedefe ulaşamasanız bile o hedefe ulaşmak istediğiniz süreç içerisinde, diyelim ki bir saat içinde mutlu bir insan olursunuz. Çünkü Allah Teala size mutluluğu mutlaka yaşatır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki mutluluk denilen bir müessese var. Ve başka insanlar mutluluğunuzun da kapısı olabiliyor, mutsuzluğunuzun da kapısı olabiliyor. Ama merkezinde onlar yok. Merkezinde siz varsınız. Amelin sahibi sizsiniz. Ameliniz sizin kalbinizde neye göre şekilleniyorsa, başka birine mutluluk vermek veya başka birine mutsuzluk vermek, hangi standardın içinde iseniz ona göre Allah-u Teala'dan size mutluluk gelir, ona göre Allah-u Teala'dan size mutsuzluk gelir. Öyleyse mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Allah-u Teala sizin neden mutsuz olduğunuzu biliyor. Neden sıkıntılı olduğunuzu biliyor. Mutsuzluğunuzun ve sıkıntınızın sebebi başkaları değil sevgili kardeşlerim. Sizsiniz. Sizden onlara sıkıntı gittiği sürece, onları huzursuz ettiğiniz sürece Allah sizi hep mutsuz kılacaktır. Şeytanın ülkesinde yaşayacaksınız. Sizden başka insanlara onları mutlu edecek güzel davranışlar gittiği sürece siz mutlu olacaksınız. Onları da mutlu kılacaksınız. Öyle yaptığınız zaman siz Allah'ın bir mutluluk vesilesisiniz. İkinci tür davranışınızda siz şeytanın bir mutsuzluk vazifelisisiniz. Öyleyse şimdi etrafınızdaki insanlardan her kim mutsuzsa ve eğer siz de mutsuzsanız, biliyorsunuz ki mutsuzluğunuzun sebebi ne eşinizdir, ne onun akrabalarıdır, ne etrafınızdaki diğer insanların size yaptığı davranışlardır. Onlar size nasıl davranıyorlarsa bilin ki davranışın müsebbibi sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman başınız sıkılsa, size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Sanki kabahat %100 karşı tarafa aitmiş gibi bir anlatım biçimine girersiniz. İstersiniz ki etrafınızdaki insanlar da size inansınlar da
vah vah ne kadar kötü davranmışlar diye sizi desteklesinler. Sevgili kardeşlerim, doğru mu yaptınız? En büyük yanlışınız nerede biliyor musunuz? Müracaat edeceğiniz yer başka insanlar değil, Allah. Etrafınızdaki insanlar sizlere karşı yapılan haksızlıklara çözüm getiremezler. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek? Neden? Şeytan bunları istediği için. Allah bunları istemez. Allah etrafınızdaki insanlara hep güzel davranışları anlatmanızı ister. Sizin güzel davranışınız, size yapılan güzel davranışlar, doğrular, sizi ve başka insanları mutlu eden gerçekler. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen veya sizin başka insanlara yaptığınız sizi mutlu edecek veya onları mutlu edecek davranışlar. Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunları duymak istiyoruz sizden. Belki o zaman doğrularla yanlışlar arasındaki farkı daha iyi anlayabilirsiniz. Belki o zaman siyahlarla beyazlar çok daha berrak bir şekilde karşınıza çıkar. Başkalarını başkalarına şikayet ettiğiniz sürece bunun adı dedikodudur. Allah'ın hiç hoşlanmadığı bir davranış biçimidir. Allah Teala diyor ki, müracaat merciği benim diyor. Bana müracaat edeceksiniz diyor. Başka insanlar problemlerinize çözüm getiremezler. Ama ben getiririm diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer davanız insanları mutlu etmekse, onları saadet içinde bir dünyada yaşatmaksa, o zaman her şeyin çok güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Başka insanları mutlu etmek hep hedefiniz olmalı, şiarınız olmalı. O zaman kendinize yeni bir dünya kurarsınız. Herkes de sizi mutlu etmek için bir gayret sahibi olur. Siz hayatınızı onlara adadığınız sürece onlardan size geri dönen şey size mutluluk vermek üzere gayret etmeleri olur. Öyleyse her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin sizin için yaratıldığını, sonsuz bir saadeti başkalarıyla paylaşmak üzere var olduğunuzu, görevinizin etrafınızdaki insanlara sadece mutluluk vermek olduğunu, bu mutluluğu verebilirseniz ancak kendinizin mutlu olabileceğinizi anladığınız nokta hayatınızın bir dönüm noktası olacaktır. Ve böylece mutlulukları yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin ama hepinizin
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhim galil maktubi aleyhim ve reddalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet çağının önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişlerimiz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Allah-u Teala yarattığı bütün mahlukat içinde en çok insanı seviyor. Sadece ona ruhundan öfürmüş. Ve emanetini de geriye istiyor. Hayattayken ruhunuzu bana teslim edeceksiniz diyor. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. Fizik vücudunuzu da teslim edeceksiniz diyor. Bir defa daha yeter mi? Gene yetmez. Nefsinizi de teslim edeceksiniz diyor. Gene yetmez. İradenizi de teslim edeceksiniz diyor. Ama diyor, ben cennetle cehennemi ayıran standart olarak bir tek dileğinizi bile yeterli görürüm. Kim diyor bana ulaşmayı

Dilerse diyor Allah Teala, dilediği anda, bu dilek kalpten bir dilekse, dilediği anda o kişinin cehennemden kurtulması söz konusudur. Kişi yaşıyor. O zaman biz onu mürşidine ulaştırırız diyor Allah Teala. Mürşidine ulaştırırız, tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetin sahibi olur. Ve ruhu vücudundan ayrılır. O ayrılan ruhunu da diyor Allah Teala, biz kendimize ulaştırırız diyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıyor. Ama diyor sizi siz ulaştırmışsınız gibi mükafatlandırırız diyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar çok torpilliyiz. Allah Teala biz insanları o kadar seviyor ki biz insanı kendi suretimizde yarattık diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaratması hepimiz ister insan olalım, ister cin olalım. Düşünebileceğiniz bütün canlılar hepsi Allah Teala tarafından yaratıldı. Hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Yaratan Allah Teala, yüce Rabbimiz. O yaratandır. Bizleri de hamdolsun ki yaratmış, yaratmış ki varız. Ve de gene en çok hamd eder şükür ederiz ki Allah'tan bahsetme imkanının sahibiyiz. Bu öylesine büyük bir zevk ki sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsedebilmek. Öylesine büyük bir zevk ki Allah'ın dostu olabilmek. Allah'ın dostunun ötesinde Allah'ın sevgilisi olabilmek. Sevgili olmak daimi zikre ulaşmakla mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği andan itibaren Allah'ın dostudur. Ama sevgili olmak farklı bir müessese sevgili kardeşlerim. İradeyi de Allah'a teslim etmekle sonuçlanan bir müessese, gerçekleşen bir müessese. Allah'ın en çok sevdikleri ruhlarını, içlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Görüyorsunuz ki teslimlerin adedi dört tane ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ama safalar bunlardan ibaret değil. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etmek. Yedi safa, ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, dört tane teslim. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah Teala her şeyi insan fıtratıyla bağıntılık olarak insanlar için öylesine güzel yaratmış ki Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın oldukça mutluluğunuz daha çok, daha çok, daha çok artacaktır. Zikir seviyenizle mutluluğunuz paralel gittiği gibi daimi zikirden sonra Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı, Salah makamı üç ayrı mertebe ifade eder. Ve de sırasıyla saydığımız zaman
İhlas makamı ulul albab makamından daha çok mutluluk verir. Salih makamı ihlas makamından daha çok mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek temel hedefiniz olmalı. İnsanlar nefs sahibidir. Size yanlış davranışlarda bulunabilirler. Ama siz Mir Vakfı'nın mensupları onlara yanlış davranışlarda bulunmamalısınız. Çünkü siz Mehdi, İmam, Halife, Resul'ün Mir kelimesinin dört harfinin de sahibinin emrinde olanlarsınız. Ona tabi olanlarsınız. Bunun manası Allah'a şu dünya üzerinde devrin imamı olması sebebiyle en yakın olana tabi olmanızdır. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah Teala'dan yetki almadıkça yetki sahibi olamaz. Yetkinin vericisi Allah'tır. İnsanı yetiştiren ve o seviyeye ulaştıran gene Allah'tır. Bir insan kendi kendine bu hedefleri aşamaz. Ruhunun vücudundan ayrılabilmesi için mutlaka Allah'tan mürşidini sormak mecburiyetindedir. Mürşidine tabi ol, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidine tabi olmak mecburiyetindedir. Ve bu mecburiyetten sonra da ard arda vücut bulacak olan ruhunu, içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek o kişi için doyulmaz zevkleri ifade edecektir. Muhtevasını alacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki kim Allah'a yaklaşırsa özellikle irade tesliminden sonra dünya bir insan için bir cennet olur. Peki kötülükler olmuyor mu o noktadan sonra? Oluyor. Oluyor ama tesir sahaları sıfırlanıyor. Çünkü Allah Teala nefsin bütün afetlerini yok ediyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar ve diğerleri 19 tane afet o kişi için artık geçerli değildir. O Allah ile dost olmuştur. Öyle bir seviyededir ki Allah'ın zatına dahil Allah'ın sırlarına insanlara açıklamayı uygun gördüğü sırlarının en üstününe sahip olmuştur. Onun için yerler gökler fark etmez. Allah Teala ona gösterir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak Allah'ın çok büyük bir nimeti. Her şeyden evvel Allah Teala dostluk seviyesine göre kişiye sevgiyi yaşatır. Sevmek konunun en önemli dizaynına sahiptir. Öyleyse nasıl
Satrançta şah muhtevası en üstün bir muhtevayı ifade ederse, Allah Teala ile ilişkilerde de devrin imamı olmak aynı muhtevayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu devirde bu göreve Allah bizi tayin etmiş. Onun için bize 7 kıta ayrı ayrı göstermiş. Bunları sizlere yıllarca uzun uzun anlattık. Hepiniz 7 tane gök katı hakkında yeterli bütün bilgilerin sahibisiniz. Öyleyse Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Bir insan için fiziğin ötesi Allah'ın büyük nimetidir. Ve bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Kim Allah'a ne kadar liyakat gösterirse, ne kadar layık olursa, o kadarının mükafatını otomatik olarak alır. Allah Teala hiçbir şeyi kimseden gizlemek istemez. Ama insanların layık olması bu istemezliği yok eder. Çünkü kim hangi noktaya kadar riyetin sahibi olacak? Allah Teala bunu evvelden takdir etmiştir. Herkes kendi seviyesinin liyakatine sahip olur. O zaman 7 kat yerler, 7 kat gökler insanlar için Allah'ın nimetleridir. Ne kadarına layık olunursa o kadarı gösterilir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerden en çok isteyeceğiniz şey sevgidir. Başka insanları sevmenizi ister. Herkese onlar size kötü davransalar da güzel davranmanızı ister. Belli bir noktaya ulaştığınız zaman zaten kin tutamazsınız. Hiç kimseye karşı kindar olamazsınız. Hiç kimseden intikam almayı Allah Teala size yetki olarak vermemiştir. Eğer bir yere vardıysanız siz intikam alamazsınız. İntikam almak aklınızdan bile geçmez. İnsanlar kötülük yapmazlar mı? Size de yaparlar. Ama onlara karşı kin duyamazsınız. Evvela Allah-u Teala kini kaldırmış devreden. Kin duyamadığınız cihetle intikam almayı da Allah-u Teala size yasak kılar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyin yasak kılınması Allah'ın hayır ondan intikam almayacaksın şeklinde bir ifadesiyle oluşmaz. İç dünyanızda Allah Teala nefsinizin afetlerinden intikamı, kini yok etmiştir. Bu afetler mevcut değilse o zaman aklınıza bile gelmez intikam almak. Evvela şunu çok iyi yerlerine oturtalım sevgili kardeşlerim.
Hiç kimse yaptıklarının bedelini Allah'a ödemedikçe bu dünyadan ayrılamaz. Kişi ödemek istemiyor, olabilir. Ama sistem otomatik çalışır. Kişi hangi günahları işlemişse o kadar derecat kaybının sahibidir. İşte Allah-u Teala'nın eşitliği sağlayan ölçüsü budur. Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar derecat kaybettiyse kişi, o kadar negatif puanın sahibidir. Ve bu rakam ne kadar yüksek olursa, negatif puanlar, kişinin cehennemi o kadar aşağıya iner. Nasıl 7 kat cennet varsa, 7 kat da cehennem var sevgili kardeşlerim. Ve de Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Sistem otomatik çalışır. Herkes o istikamette Allah-u Teala'nın dizaynı içinde yaptıklarının bedelini eğer dünya hayatında ödemediyse ahirette mutlaka ödeyecektir. Şimdi düşünelim, kişi günahlar işlemiş, sonra tövbe etmiş, sonra da Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra da ölmüş. Bu kişi kalpten Allah-u Teala'yı dilemiş midir? Onu Allah-u Teala ve onun melekleri çok iyi bilirler. Dilemişse bu kişi yaptığı bütün hatalara rağmen birinci kat cennete girecektir. Eğer Allah ona mürşit sevgisi vermişse, hacet namazını kılıp mürşidini göstermiş de o kişi de gidip mürşidine tabi olmuşsa, bundan sonra rahmetli olmuşsa o kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kişi rahmetli olmadı, davetini gerçekleştirdi, yaşıyor. Yaşarsa 7-8 aylık bir devre içinde, belki biraz daha uzun sürebilir bir takım insanlarda, ama bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve onu sanki o bu hedefe kendi gayretiyle, %100 kendi gayretiyle ulaşmış gibi onu mükafatlandırır. Allah Teala hep bizim lehimize sonuçları ortaya koyar. En çok sevdiği insandır. Bu sebeple en çok sevdiğine, sadece ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. İnsan Allah'a en yakın mahluktur. Çünkü Allah sadece insana ruhundan üfürür. Sevgili kardeşlerim, büyük melekler var. Ama onlarda ruh yok. Allah Teala onlara ruhundan üfürmüyor. Ayrıca Allah Teala diyor ki biz insanı kendi suretimizde yarattık. Sevgili kardeşlerim, Allah için her zaman bir tek hedef asli unsur taşır. Bu insan adı verilen mahlukun mutlu olmasıdır.
İster ki Allah Teala bütün insanlar mutlu olsun. Ama bunu insanın iradesine vermek zorunluluğu vardır. Çünkü aksi takdirde haksızlıklar oluşabilir. Allah Teala da insanların bütün hayatı boyunca kiramen katibin meleklerine, dört melekten oluşuyor, böyle bir görevi vermiştir. Doğuşundan ölümüne kadar her saniye o kişinin hayatı üç boyutlu olarak filme alınır. O kadar mı? Hayır, iki melek bunu yaparken, iki melek de o kişinin düşüncelerini filme alırlar. Acaba Allah Teala neden hem fiilleri hem de düşünceleri dikkate alıyor? Çünkü sevgili kardeşlerim, Allah için önemli olan kişinin hangi fiili ne düşünüp yaptığıdır. Allah'ın katında son derece önemli bir konu. Çünkü kişinin suçluluk derecesi buna paralel olarak oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde size milyarda bir bile haksız bir puan verilmesinin mümkün olmadığını iyice yerlerine yerleştirin. Bu Allah'ın adaletidir. Her an isteseniz de istemeseniz de derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Ben şu anda işte buradayım. Oturuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala bir, zikri emrediyor. İki, çok zikri, yani günün yarısından daha çok zikri emrediyor. İki, üç, daimi zikri de emrediyor. Ama Allah Teala sadece zikri emrediyorsa bile, eğer bir insan olduğu yerde duruyorsa, oturuyorsa, hiçbir şey yapmıyorsa derecat kaybetmiyor olabilir mi? Allah Teala ona zikri farz kıldıysa, zikretmediği sürece herkes derecat kaybeder. Zikretmediği sürece diyoruz. Hiç derecat kaybetmeyenler daimi zikrin sahipleridir. Ulul-elbab makamı, muhlis olanlardır, ihlas makamı ve salihlerdir, salih makamının sahipleri. Onlar daimi zikrin sahibi oldukları için devamlı derecat kazanırlar. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah Teala insan için çalışmasından bir şey, başka bir şey yoktur diyor. Çünkü zikir, o da bir çalışmadır. Çalışma muhtevasını ifade eder. Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yapmak veya sessiz ve aynı zamanda derinden zikir yapmak. Burada dişlerin arası son derece küçük aralıklarla açılır, kapanır. Karşımızdaki insan bile bunu fark etmeyebilir. İşte daimi zikrin ötesi bu noktada kendisini gösterir. Orada kesintisiz bir zikir kişi uyurken de devam eder. Sevgili kardeşlerim, her an
Allah'ı zikretmek ifade açık. Ayaktayken de bir, otururken de iki, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin emri Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Öyleyse uyurken de Allah'ı zikretmek durumundasınız. Bu bir emirdir. Ama Allah Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmış ve onları bırakmış Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi veya getirmemeyi. Herkes kendi iradesiyle tahakkuk ettirecektir. Ama bunun ya mükafatını görecektir ya da mücazatını. Mükafat biliyorsunuz, mükafatlandırma, mücazat da cezalandırma demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği insan. Kendi suretinde yarattığını söylüyor. Ve o en çok sevdiği mahlukun daimi olarak kendisini zikretmesini istiyor. Talebi bu. İşte kişinin zikir seviyesi neyse yüzde o seviyede derece kazanır. Elbette namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi insana derecat kazandırır. Ama bunların arasında kesintisiz olan bir tek muhteva vardır. O zikirdir. Ne diyor Allah-u Teala? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Acaba neden Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yatarken de demiyor da yan üstü yatarken de diyor? Burada bize bir işaret var, bir ihtar var. Yatarken diyor yan üstü yatın. Kulağınızın üzerine yatın. Hangi kulağınızın üzerine yatarsanız, eğer Allah'ı zikrediyorsanız, onu kulağınızda hissedecek olan bir formül kullanın. Sevgili kardeşlerim, yan üstü yattığınız zaman kulağınızda kalbinizin atışlarını duyabilirsiniz. Bu sebeple yan üstü yatmak önemli ve Allah-u Teala bunu üzerinize farz kılmış. Kulağınızı yastık üzerinde sağa sola biraz oynattıktan sonra bir noktada kulağınızda bu tarzda çift atan bir sistem seslerini yakalayacaksınız. İşte bu sizin zikrinizdir. Her çift atışta Allah, Allah, Allah ve Allah kelimesini kullanacaksınız. Ve başlangıçta hemen böyle yaptınız diye birinci gün olmaz. Olması şart değildir zaten. Ama kısa bir süre sonra kalbinizin atışlarını net olarak duymaya başlayacaksınız. İçinizdeki ses kulağınız kımıldamasa da Allah kelimesini tekrar etmeye devam edecektir. Ve bir sabah uyandığınız zaman kendi zikrinizi devam ettirdiğinizi göreceksiniz. İşte hayatınızın en güzel günlerinden bir tanesi, daimi zikirde olduğunuzu yakalayabilmek. Sevgili kardeşlerim, o günün mutluluğunu kolay kolay unutamazsınız. Allah-u Teala'nın ne kadar büyük nimetleri varmış dersiniz. İnsanları daha çok seversiniz. Onların size karşı yaptığı hataları, günahları
affetmeyi usul haline getirirsiniz. Allah Teala'dan kimse hakkında onların cezalandırılması istikametinde talepte bulunmayacak bir noktaya ulaştırır Allah Teala sizi. Öğrenirsiniz ki hesaplar sizinle başka insanlar arasında değildir. Hesaplar bütün insanlarla Allah arasındadır. Hesapların sonucu Allah'ta vücuda gelir. Zikir arttığı sürece Allah'a karşı olan sevginiz de devamlı artar. Daimi zikirde ona en çok sevenlerden olursunuz. Allah-u Teala'ya çok hamd edersiniz, çok şükredersiniz. Böyle bir hedefe Allah-u Teala sizlere ulaştırdı diye. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah-u Teala'nın insanları nasıl bir mutluluğa ulaştırdığı müessesesi. Allah-u Teala'nın bütün mahlukatından farklı olarak insana ruh vermesiyle bir hüviyet kazanmıştır. Sadece Allah ruhundan insana üfürmüş Adem Aleyhisselam'a. Ve ondan sonra her doğan insan doğduğu anda Allah-u Teala tarafından ruh üfürülmesi olayıyla karşı karşıya. Bu ruhu bedava vermiyor. Tekrar bana iade edeceksiniz diyor. Dünya hayatını yaşarken herkes ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmekle mükellef. Allah-u Teala hepsini üzerimize farz kılmış. Bunların hepsini Allah'a teslim etmezsek cehenneme mi gideriz? Hayır sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala o kadar bizden yana ki bir kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip bu anda öldüğünü düşünelim. Daha mürşidine ulaşmamış, ruhunu Allah'a teslim etmemiş, veçini, nefsini, iradesini, hiçbirini Allah'a teslim etmemiş. Sadece ey yüce Allah'ım demiş, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır demiş ama ölmüş. Ölünce ruhu otomatik olarak zaten Allah-u Teala'ya ulaşır. Bunun manası o kişi gayret etmemiştir. O kişi henüz bir gayretin sahibi değildir. Sadece bir talepte bulunmuştur. Böyle bir tek talep, hem de kişinin talep edip de ölmesi halinde hiçbir fiili gerçekleştirmeden, doğru dürüst zikir bile yapamadan kişinin ölmesini misal olarak veriyoruz, en çarpıcı misal olarak. Nereye ulaşıyor konu? Cennete ulaşıyor. Kişi ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği Allah-u Teala tarafından biliniyor. O kişi konuşamayacak durumda olsa, kalbi dilekle dilemiş olsa gene geçerli Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala bütün insanlardan bunu mutlaka ister. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın ne kadar hayırhah davrandığı belli değil mi? Bir tek dileği insanın ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demesi ve ölmesi.
O kişiyi cehennem adı verilen o korkunç işkencelerin yapıldığı sistemden tamamen uzaklaştırması ve bütün zevklerin, güzelliklerin oluştuğu cennete ulaştırması işte bu kadar basit bir sebebe dayalı. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye kalpten bir dilek. Bundan sonra kişi ölse gideceği yer mutlaka birinci kat cennet. Ama kişi yaşıyorsa mutlaka mürşit sevgisi verecektir Allah-u Teala ona. O kişi mürşidine ulaşacaktır. Ulaşınca ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa ruh mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Çünkü ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen bu başlangıçtaki Allah'a ulaşmayı dileme, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması Allah tarafından garanti ediliyor ve deruhte ediliyor. Allah bununla kendisini görevli sayıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım. Ve kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O noktayı bir defa daha tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olmuş da hedefine ulaşamadan ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılırsa bundan sonra ölürse kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyleyse acaba Allah-u Teala'nın bizleri ne kadar çok sevdiği anlaşılıyor mu sevgili kardeşlerim? Biz bu yüzden Allah'a hayranız. O bizim Rabbimiz. Biz bir hiçiz. Ama bu hiç aynı zamanda Allah'ın Risalet verdiği birisi. Sevgili kardeşlerim, can kardeşlerim, sevgili dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki bir defa daha Allah bizleri bir Allah sohbeti yapmak üzere bir araya getirdi. Allah'ın emrettiği standartlarda, emrettiği konularda, emrettiği tarzda sevgili kardeşlerim, bir güzelliği daha beraber yaşamak için hazır mısınız? Bir Allah sohbetinde Allah ile beraber olmak için, onun dizaynı içinde olmak için. Öyleyse yeminlerden bahsetmek istiyorum sizlere bu akşam. Hadi şimdi sizinle beraber zamandan evvele doğru bir yolculuk yapıyoruz. Ve A'raf suresinin 172. ayeti kerimesine ulaşıyoruz. Bu ayeti kerime zamandan evvele aittir. Ezelde. Ali Vela gününden bahsetmek istiyorum size. Allah-u Teala diyor ki, biz bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki diyor, elestü bir rabbüküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allah-u Teala böyle söylüyor bize. Hepimiz kalbimizle Allah'ın söylediklerini duyuyoruz. Kalbimizle Rabbimizi görüyoruz karşımızda. Baş gözlerimiz değil, kalbimizdeki gözlerle görüyoruz. Kalbimizle işitiyoruz ve kalbimizle cevap veriyoruz. Ne diyoruz? Allah-u Teala soruyor. Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz negatif suallerin Arapçadaki pozitif cevabını veriyoruz. Bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala diyor ki, hepsini bütün insanların nefslerine şahit kıldım diyor. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Ne demek istediğini Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, o zaman dediniz ki diyor, İşittik ve itaat ettik. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne demişiz? İşittik ve itaat ettik. Öyleyse Allah Teala bize ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda hepimiz diyoruz ki evet Rabbimizsin. Nefslerimize bizleri şahit tutuyor. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye diyor. Öyleyse Allah'ın bizden aldığı bir şeyler var ki biz bundan haberdar değildik demeyelim diye. İşte o bir şeylerin ne olduğunu Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah-u Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim deyip de bizden bela cevabını alınca, evet sen bizim Rabbimizsin cevabını alınca, diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse sizlere emrediyorum ey nefsler, bana yemin vereceksiniz. Bana teslim olacağınıza dair, kalbinizi teskiye ve tasfiye edeceğinize dair bana yemin vereceksiniz. Ey ruhlar, sizlerden de misak istiyorum. Fizik vücudunuz hayattayken, fizik vücudunuz ölmeden evvel bana geri döneceksiniz. Ey fizik vücutlar, veçhler,
sizlerden de ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız. Soruyor Allah-u Teala, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Nefsler yemin veriyor tezkiye ve tasfiye olacaklarına, yani Allah'a teslim olacaklarına dair. Ruhlar misak veriyor, ölmeden evvel Allah'a geri döneceklerine dair. Fizik vücudumuz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a geri döneceğine dair, Allah'a geri dönerek ulaşacağına dair. Ve nefslerimiz yemin, ruhlarımız misak veriyor, fizik vücutlarımızsa ahd veriyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına dair. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala soruyor. Sözlerimi işittiniz mi dedikten sonra, biz semina dedikten sonra, Allah-u Teala bize yeminleri, misakleri, ahdleri bizden aldıktan sonra soruyor. Emrime itaat ettiniz mi diyor. Diyoruz ki, atana, itaat ettik. Biz itaat ettik. Allah-u Teala buyuruyor, bu yeminlerinizi, misaklarınızı, yani misakinizi üzerinize farz kıldım diyor Allah-u Teala. Üzerinize yükledim diyor. Aslında üç yeminimizi birden üzerimize o gün yüklemiş Allah-u Teala. İşte ezelde Allah ile böyle bir ilişki içerisindeyiz. Öyleyse üç tane kelime geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yemin, misak ve ahd. Başka? Ahdallahi geçiyor, Allah'ın ahdi. Başka? Allah'ın vasiyeti geçiyor. Öyleyse bunların hepsinin ayrı bir manası var. Birbirlerinden farklı anlamlar taşıyorlar. İşte bugün, bu akşam konumuz bu yeminlerimiz. Genel anlamda hepsi yemindir. Türkçe'de yemin dediğimiz zaman neyi anlıyorsak yemin kelimesinden, hepsi yeminlerimizdir. Ama Kur'an'daki isimleriyle anlamalıyız. Kur'an'da da yemin kelimesi yemin olarak geçiyor. Sağ taraf olarak da geçiyor yemin. Hatta Allah-u Teala kendinden bahsederken yeminihi diye kullanıyor. Sağ tarafıyla dürdüğünü söylüyor gökleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içinde beraber olmak, güzellerin de güzeli. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yemine, misake, ahde, hadi gelin beraberce biraz daha yaklaşalım. Nerede bahsediyor Allah-u Teala nefsimizin Allah'a verdiği nesnenin yemin olduğundan? Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde bahsediyor. Diyor ki, küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Yemin sahipleri
cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yeminler var, Allah'a verdiğimiz misaklar var, Allah'a verdiğimiz ahitler var. Çoğul olduğumuz için onları da çoğul kıldım ama aslında her birimiz için Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd söz konusu. Öyleyse bu yeminimiz, yemin sahipleri yani yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacak diyor Allah Teala. Cehennemdekiler kim? Nefslerinin Allah'a verdiği yemini yerine getirmeyenler. Peki bu nefsimizin Allah'a verdiği yemini yerine getirirsek cennet ehli olacağımıza göre, bir başka ifadeyle felaha ereceğimize göre, acaba nefsimizin ne olması lazım? Hangi istikamete yemin vermiş olması lazım ki onu yerine getirelim de Allah'ın cennetine girelim? Şef suresinin 7-8-9. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha. 8. ayette onlara Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir diyor. Ve 9. ayette de Allah Teala diyor ki kat eflaha men zekkaha. Felaha ererler. Kimler? Men o kişiler ki zekkaha, onu yani nefslerini tezkiye ederler. Nefsini tezkiye eden felaha erdi diyor Allah Teala. Kat değeri geçmiş zaman takısı olduğuna göre nefsini tezkiye edenler felaha erdi diyor. Öyleyse nefsin tezkiyesi diye bir olay var. Demek ki Allah Teala'ya nefsimizin verdiği bir yemin var, nefsimizi tezkiye etmek. Tezkiye, temizlemek, arıtmak anlamına gelen bir kelime. Hakkında rapor vermek anlamına gelen bir kelime. Başarısıyla alakalı bir rapor. Tezkiye. Memuriyetlerde teftiş geldiği zaman tezkiye adına denir. Amirler memurları hakkında tezkiye doldururlar. Başarılarının durumu hakkında yukarıya bilgi ulaştırılır. Buna da tezkiyedir. Öyleyse nefsimiz Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiş. Güzel. Peki ruhumuz ne vermiş Allah-u Teala'ya? Misak vermiş. İşte Rad suresi 20 ve 21. ayetler. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yankudunel misak. Misakı bozmazlar. Allah'a verdikleri misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlar da? Söylüyor Allah Teala. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Neymiş o? Allah Teala tarafından emredilmiş. Ezelde ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, misakimiz Allah Teala tarafından emredilmiş. İşte demin söylediğimiz Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki olgu bu. Misakinizi üzerinize farz kıldım diyor Allah Teala. Üzerinize yükledim diyor. Öyleyse Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine beraberce bir göz atalım. Ne diyor Allah Teala?
Vezkürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın üzerimizde bir nimeti var. Ve misakahüllezi ve ona olan misakinizi, Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve ona olan misakinizi hatırlayın diyor Allah Teala. Ve ese kakum bihi. İskültüm, dediniz ki semina, işittik ve etana ve itaat ettik. Ettekullah, Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe alîmün bizzâti sudur. Allah sudurlarda

misak ve ahd vermişiz. Allah'a verdiğimiz nefsimizin yemini, misak, misakinizi hatırlayın diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Orada demek ki Allah'a verdiğiniz misakiniz var. Ne diyor Allah Teala? Onlar misaklerini bozmazlar. Nedir misakleri? Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri budur diyor Allah Teala. Peki Allah-u Teala misak deyince acaba sadece bunu mu söylüyor? Ruhumuzun Allah'a verdiği bu yemini mi söylüyor? Rad suresinin 3 ayet sonrası 25. ayet-i kerimesi gene aynı şeyi söylüyor. Bu sefer de tersten alarak söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala onlar Allah'a evvelce misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Allah'a evvelce misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği bir şey var, ruhumuz, ve onu kesiyorlar. Neymiş o? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey, misakimiz. Evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen misaklerini bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Öyleyse misakini bozan bir kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişi. Peki, başka bir anlamda daha kullanılmıyor mu acaba misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de? Kullanılıyor. Allah-u Teala, Âl-i İmrân Suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz nebilerden misak almıştık diyor. Ve misak aldığımız zaman onlara demiştik ki diyor, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Yani nebilerden sonra, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e diyor Allah Teala yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair sizden misak istiyorum. Bana bu misakı veriyor musunuz? Dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Bu kesin sözü misaki bana verdiğinizi nebiler diyorlar ki evet. Dilimizle de ikrar ediyoruz ki o Resul'e yardım edeceğiz. Ona iman edeceğiz. Dilimizle de ikrar ederiz ki bu misaki veriyoruz. Allah-u Teala diyor ki birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse burada da misak var. Allah'ın bütün nebilerden aldığı bir söz. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız o bahsedilen Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir
diyorlarsa

Da Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde o gün nebilerden söz aldığımız gün var ya diyor, misak aldığımız gün, o gün senden de misak aldık diyor Allah Teala. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o gün o nebilerin arasında bulunduğunu ve ondan da kendisinden sonra gelecek olan bir Resul'e iman edeceğine ve ona yardım edeceğine dair misak aldığını söylüyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir söz, kesin bir söz, misak. Ve bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bundan sonra yani o Resul kendisini beyan ettikten sonra kim o Resul'e tabi olmazsa tabi olmayanların hepsi fasıktır diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Ve o gün gelmiştir ama Resul'e tabi olunmamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelen bütün nebilere ve bu nebiler var olduğu ve var olmadığı sürece, çünkü aralarında büyük fetret devirleri var. Hz. İsa ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam arasında 700 yıl, Hz. Musa ile Hz. İsa arasında 2000 yıl. Sevgili kardeşlerim, o fetret devirlerinde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri vardı. Allah-u Teala Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Tabii burada kavimlerin çoğunluğu kastediliyor, %90'dan fazlası kastediliyor. %90'dan fazlası bütün kavimlerde Allah'ın Resullerini hep inkar etmişler, reddetmişler. Hep 110'un altında rakam. Kabul edenler, tabi olanlar, onların da adım adım gerçekleşmesi söz konusu. Baştan bütün Resuller mutlak olarak reddedilmişler, inkar edilmişler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bütün nebilerden de misak aldığını söylüyor. Ayrıca Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onların hepsinden diyor, mukaddes kitaplarda yazılı olanları inkar etmeyeceklerine dair misak alınmamış mıydı onlardan diyor Allah Teala. Hepimiz o konuda Allah'a misak vermişiz. Allah'ın indirdiği kitaplar arasında farklılık gözetmeyeceğimize dair, onları inkar etmeyeceğimize dair Allah'a misak vermişiz. Kesin söz alınmış hepimizden. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir de Allah'a verdiğimiz ahdimiz var. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd. Allah Teala Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve en ibuduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a verdiğimiz bir de ahdimiz var. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarmak ve Allah'a kul olmak.
Öyleyse yemin, misak ve ahd. Üç tane yemin. Ama yemin ve misak ve ahd ile alakalı konular burada bitmiyor. Allah Teala ahdallahi kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'ın ahdi. Demin başka bir vesileyle söylediğimiz, misak sebebiyle söylediğimiz Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yerine getirirler. Sevgili kardeşlerim, sakın bizim ahdimizle, bizim Allah'a verdiğimiz ahdle Allah'ın ahdini birbirine karıştırmayın. Bizim ahdimiz bu Yasin 60 ve 61'de ben sizlerden ahd almadım mı diyor. O zaman o bizim ahdimizdir. Bizim ahdimiz fizik vücudumuzla alakalı. Şu vücudumuzu, fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Bu kadar. Ama Allah'ın ahdi, Allah'ın ahdi çok farklı bir hüviyet taşıyor. Allah hem bizden ahd almış, hem de bize ahd etmiş ki Allah'ın ahdi ruhumuzu da, veçhimizi de sırasıyla, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı, Allah'ın ahdi dediğimiz zaman ruhumuzu, veçhimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemiz. Böylece yeminimizi sırasıyla söyleyelim. Misakimizi, ahdimizi ve yeminimizi yerine getirmemiz. Bitiyor mu? Hayır. Biz Allah'a bu üçünü verdik. Yemin, misak ve ahd. Peki Allah? Allah bunların ötesinde bir şey daha istiyor bizden. İrademizi de Allah'a teslim etmemiz. Hakka tukatihi, takvanın sahibi olmamız. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminittukullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun. Önce Müslüman olun diyor Allah Teala. Sonra ölün. İşte bu Müslüman kelimesi burada kullanıldığı anlamıyla bir remz taşıyor. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun. Müslüman olun. Dikkat edin, Müslüman kelimesi ruhunuzun, veçhinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini içerir. Hepsi Müslüman kelimesinin içindedir. Hakka tukatihi, takvayı ifade eder ve remz oradadır, işaret oradadır. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Müslüman olarak ölün. Allah'a ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi, iradenizi teslim etmiş olarak ölün. Allah'ın farzı. Bir hakkın takvaya ulaşmamız Allah-u Teala tarafından farz kılınıyor. İrademizi Allah'a teslim etmemiz farz kılınıyor. Ve böylece Müslüman olmak şerefine eriyoruz. Ruhumuzun, veçhimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi, ölmeden evvel teslim olmak,
her şeyimize teslim olmak. Dört emaneti de Allah'a teslim etmek. Nefsimiz başlangıçta rehine. Ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Bu teslimden sonra da nefsimiz rehine. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edene kadar nefsimiz rehine. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudumuz da emanet oluyor. İlk emanet ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimiz rehineydi. Teslim edene kadar, teslim olduktan sonra da rehine. Ama fizik vücudumuz emanet oldu. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Nefsimiz emanet oldu. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. İrademiz emanet oldu. İrademizi de Allah'a teslim ettik. Müslüman olduk. Bu remzin taşındığı bir teslimiyet. Hakka tukatihi takvanın sahibi oluşu, oluşumuzu ihata eden, bir hakkın takvanın sahibi olarak İslam olmak. Bu tarzda bir teslime Müslüman olmak diyor Allah Teala. Ve nerede geçerse Allah Teala diyor ki size Müslüman adını Hazreti İbrahim'in Hanif dini gereğince size Müslüman adını veren o Allah'tır diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin tatbikatında Allah üzerinize bir zorluk yüklemedi diyor. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin gereklerini yerine getirerek Müslüman getirdiğiniz için, getireceğiniz için size Müslüman adını veren o Allah'tır diyor. Yani Allah'a ruhuyla, veçhiyle, nefsiyle ve iradesiyle teslim olanlar adına anlamına gelen Müslüman kelimesini veren odur diyor. Ve orada da geçiyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. وَلَا تَمُوتُنَّ اِنَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Peki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar mı? Hayır, bu kadar da değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir de vasiyetinden bahsetmiş. Bize vasiyet ettiğini söylüyor. Ve bu vasiyeti ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de kaplıyor. Şimdi bakalım En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerine gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Maide En'am. 152'nin baş tarafında Allah Teala "Ve la takrabu ma'al yetimi illa billati hiye ahsunu hatta yebluga eşuddah. Ve efful keyle vel mizane ve bil kıst. La nukellifu nefsen illa vusaha. Ve iza kultum fadilu ve lev kane za kurba." Diyor ki buraya kadar Allah Teala yetimin malına buluğ çağına erişinceye kadar güzel şeklin dışında yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru yapın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Söz söylediğiniz zaman, yani şahitlik ettiğiniz zaman anlamına geliyor. Akrabanız dahi olsa adaleti muhakkak yerine getirin. Ondan sonra söylediğine bakıyoruz. Konumuzla alakalı olan kısma geldik. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Ahdallahi veya ahdillahi, Allah'ın ahdını ifa edin. Efu, ifa edin, yerine getirin.
Zalikum, işte bu sizin için. Vassakum, sizin üzerinize vasiyetidir. Bihi, onunla. Lealeküm tezekkürün. Bunları iyice tezekkür gerekir ki tezekkür edesiniz. Umulur ki tezekkür edersiniz. Zalikum, işte bunlar vassakum, sizin için vasiyettir. Allah'ın vasiyetidir. Allah size bununla, Allah'ın ahdi ile vasiyet etti. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. İşte bu Allah'ın vasiyetidir diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyeti, yemin, sırasıyla söyleyelim, misak, ahd, yemin ve iradenizin Allah'a teslimi, Müslüman olur. Öyleyse Allah'ın vasiyeti ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini içeriyor. 153'e bakıyoruz şimdi. Ve enne haza sırat-ı müstakimen. İşte bu, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz, Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi. Sırat-ı müstakimdir. Bunların hepsini yerine getirmeniz sırat-ı müstakimdir. Her biri ayrı bir sırat-ı müstakimde tecelli eder demek istiyor Allah Teala. Fette bi uhu. Öyleyse ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebu'u sübüyle, diğer yollara sakın tabi olmayın. Feteferraka biküm an sebilihi. Onlar sizi Allah'ın yolundan tefrikaya düşürürler. Ayırırlar. Zalikum vassakum bihi lealleküm tettekûn. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir ki bunlarla size vasiyet etti. Umulur ki takva sahibi olursunuz. İşte Allah-u Teala size bunları takva sahibi olasınız diye vasiyet etti diyor Allah-u Teala. Ve bu takva sahibinin hudutlarının nereye kadar gideceğini Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Orada Allah-u Teala söylüyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve mâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a, bir hakkın takvaya kadar bütün takvalarda teslim olun, sonra ölün. Ölmeden evvel teslim olun. Böylece Müslüman olun. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim olmuş, teslim etmiş birisi olun diyor Allah-u Teala. Allah'ın vasiyeti. Ne gördük? Allah'ın
vasiyeti var. Ne gördük? Allah'ın ahdi var. Ne gördük? Bizim yeminimiz, misakimiz, ahdimiz var. Bunların hepsi ayrı ayrı hidayet. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi, her biri ayrı bir hidayeti simgeliyor. Ama En'am suresinin bu 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala vasiyetini de Allah'ın ahdini de takvaya ulaşmak olarak anlatıyor. Ruhunuzun ve içinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimiyle takvaya ulaşırsınız diyor. Takvanın sonu budur diyor. Son takva iradenizin Allah'a teslimidir diyor Allah Teala. Çünkü söylediği şey hem Allah'ın ahdi En'am 152, hem Allah'ın vasiyeti En'am 153, her ikisinde de sıratımızda kimlerle Allah'ın ahdini ve Allah'ın vasiyetini yerine getireceğinizi ifade ediyor Allah Teala. Mutlaka yerine getirmenizi emrediyor. Ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini mutlaka yerine getirmenizi emrediyor. Ve bu ahdin yerine getirmesinin Allah'ın vasiyeti olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve bu Allah'ın vasiyetinin ve ahdinin yerine getirmesinin de sizi takva sahibi kılacağını ifade ediyor. Vasiyeti yerine getirin ki asıl takva sahiplerinden olun diyor. Yani bir hakkın takvanın, yani hakkul yakin takvasının sahibi olun. Bir başka ifadeyle bu takvanın sahiplerine Müslüman adını veriyor Allah Teala. Halbuki insanlar için Müslüman olmak ne kadar kolay. Nüfus kağıdınızda Müslüman yazıyorsa tamam, siz Müslümansınız. Oysa ki Müslüman olabilmek İslam şerefinin en son noktasına ulaşabilmek demek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a verdiğiniz yeminler, misaklar ve ahdler. Hepsi de hidayet. Böyle yapın ki hidayete eresiniz demiş oluyor Allah Teala. Peki ruhunuzun Allah'a ulaşması hidayet mi? Ruhunuzun Allah'a ulaşması hidayet. Fizik vücudunuzun Allah'a kul olması hidayet mi? Fizik vücudunuzun Allah'a kul olması hidayet. Nefsinizin Allah'a teslim olması hidayet mi? Nefsinizin Allah'a teslim olması da hidayet. Öyleyse ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hüdallah diyor. Allah'a ulaşmak var ya, ruhunuzun Allah'a ulaşması, işte o hidayettir diyor Allah Teala. İnne hüdallahi hüvel hüda diyor. Birincisini Âl-i İmrân 73'te, ikincisini Bakara 120'de söylüyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması hidayet. Yani misakinizi yerine getirmeniz bir hidayettir. Peki. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmeniz hidayet mi? Evet, hidayet. İşte Allah Teala şöyle buyuruyor. Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul bahs ederiz. O kavimlerde bulunan insanlar insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. O kavimlerde bulunan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye.
Peki sonrası nasıl ayet-i kerimenin? Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olan hidayete ermiş. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Hidayete erememişler, tabi olmamışlar ve üzerlerine dalalet hak olmuş. Dalaleti hak etmişler. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak neymiş? Hidayetmiş. Demek ki misakimizi gerçekleştirmemiz hidayete ermemizi ifade ediyor. Ahdimizi gerçekleştirmemiz gene hidayeti ifade ediyor. Peki yeminimizi gerçekleştirmemiz o da hidayet. Bakınız Maide 105'te ne söylüyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum. La yedurrukum men dalle izat edeytum. Sümme merciukum cemiyan. Diyor ki Allah Teala nefisler üzerinizdedir. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ey amene olanlar. Nefisler nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Neydi sorumluluğu nefslerinizin? Tezkiye olmak. Öyleyse nefslerinizin tezkiyesi üzerinize farzdır diyor Allah Teala. Nasıl da ifadesi? Kat eflaha men zekâ diyordur Şems 8'de. Andolsun ki onlar felaha erdiler. Nefslerini, onu, nefslerini tezkiye edenler felaha erdi. Nefslerini tezkiye edenler felaha erdi diyor Allah Teala. Kurtuluşa cennet saadetine erdi. Öyleyse nefsinizi tezkiye etmek felaha ermek. Kurtuluşa cennet saadetine ulaşmak. Burada da Allah Teala nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir dediğine göre nefsinizi tezkiye etmek, daha ileride tasfiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Ve şöyle buyuruyor. La yedirrüküm men dalle izah tedeytüm. Siz hidayet üzere olduğunuz zaman, hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman, üç cepheden birden. Bir, nefsiniz nefs tezkiyesine başladığı zaman, nefsinizin hidayeti. İki, ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman ruhunuz da hidayette oldu. Üç, fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladığı zaman, iza o zaman. İza tedeytüm, hidayet üzere olduğunuz zaman. La yedirrüküm, size zarar veremezler. Men, kişiler, dalle, dalayette olan kişiler, siz hidayette olduğunuz zaman size zarar veremezler. Hangi hidayet? Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerine bize borçtur diyor Allah Teala. Bu noktadan bahsediyor. Yani nefs tezkiyesinin de bir hidayet olduğu kesinlik kazanıyor. Allah Teala aynı müesseseyi nefs tezkiyesinin bir hidayet olduğunu Zümer 23'te de daha açık bir şekilde anlatıyor. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen. Allah kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak ikişer ikişer indirir diyor. Ne indirir? Bir evvelki ayete gelirmede Zümer 22'de söylediği nurları. Ne diyor Zümer 22'de? Sadece diyor Allah'ın göğüslerini şerh ettiği, yardığı, yani göğüslerinden kalplerine yol açtığı, nur yolu açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor.
Ondan sonra da bu nurun ikişer ikişer indirildiği ve Kur'an'a ve onun içindeki ayetlere müteşabih olduğunu, benzer olduğunu biliyor. Nasıl Kur'an bir zarfsa, ayetlerin, sözlerin her biri birer mazrufsa, zarfın içindekilerse, Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazlan, rahmet zarftır, fazl mazruftur. İkişer ikişer indirir diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Mesaniye ikişer ikişer. Takşeirri minhü, ondan kişi huşuya ulaşır diyor. Cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrillah. O kişinin tüyleri, cildi ve kalbi ürperir diyor. Bu gelen Allah-u Teala'nın nurlarından. Yahşemle Rabbim ve huşu sahibi olur kişi diyor. Sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm. Ondan sonra o kişinin derisi de, vücudu da titrer. İlâ zikrullah, Allah'ın zikrinden. Böyle bir dizaynda bu nurların gelişinin de bir mana ifade ettiğini görüyoruz. Geliyor ve kişinin kalbini adım adım Allah'tan gelen nurlar aydınlanıyor. Ve Allah'ın zikrine yönelik olarak kalbi kişinin bu noktaya ulaşır diyor. Arkasında diyor ki Allah Teala zalike hüdallahi yehdi men yeşâ. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki dilediği kişiyi bu hidayete erdirir. Demek ki Allah'tan gelen nurlar kişinin nefsinin kalbinde nefs tezkesini gerçekleştiriyor. Bunun da adına hidayet diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir yeni sohbetimiz tamamlanıyor. Yeminler, ki yemin kelimesi misaki de, ahdi de, Allah-u Teala'nın vasiyetini de, Allah'ın ahdini de ifade ediyor. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, Allah'ın hepinizi sonsuz saadete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Yedi Ruhu adındaki programımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz inşallah hadislerle yedi sefa dört teslim. Yine her zaman olduğu gibi muhterem hocamız bizlere suallerimize Kur'an-ı Kerim ayetleriyle cevap verecek inşallah. Muhterem hocam hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz inşallah?
1: Hoş bulduk, Allah razı olsun, siz de iyisiniz inşallah.
0: Hamdler, şükrederiz. Muhterem hocam bugünkü konumuz hadislerle yedi sefa dört teslim. Hadislerin dinimizdeki yeri, önemi nedir muhterem hocam? Açıklar mısınız?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ulul Azm Nebilerinden bahsediyor. Ulul Azm Nebilerin başında da son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirildiği iki can serveri Peygamber Efendimiz var. Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki size Allah-u Teala kitabı ve hikmeti verdi. Kitap hepimizin elinde Allah'ın koruması altında olan son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Hikmet ise Allah-u Teala'nın irşatla vazifeli kıldığı mürşit ki bu hikmet de hadisleri muhtevasını alıyor. Kur'an-ı Kerim'in açıklaması babında. Onun için iki can serveri Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Neden Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz? Peygamber Efendimiz kitabı bir ağaca benzetiyor. Kökü şeriat, gövdesi tarikat, dalları marifet ve meyvesi hakikat hikmettir. Öyleyse eğer hikmet bu ağacın meyvesi ise ve meyve ile ağaç arasında bir irtibat yoksa o zaman zaten mümkün değil. Bu açıdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisler için verdiği ölçüyü eğer kullanabilirsek Kur'an'ın açıklaması babında Resulullah'ın hadisleri bizlere bir yardımcıdır. Bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacak. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Yani hadisler bir nevi eğer hani kitap ağaçsa hadisler de bu ağacın bir meyvesi. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ya alim olun, ya öğrenen olun, işiten olun veya seven olun. Dördüncüsü, beşincisi olmayın helak olursunuz buyuruyor. Bu hadis-i şerifle Velasır suresinin bağlantısını açıklar mısınız Muhterem hocam?
1: Evet. Gerçekten İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki Kur'an kaybolmaz. Ama farz-ı mahal kaybolduğunu düşünürsek, tek başına var her söz süresi varlığı Kur'an'ın bütününe eşdeğerdir. Var her söz süresi Kur'an'ın bütün ruhunu ihtiva ediyor. Ruh itibariyle var her söz süresi Kur'an'ın bütünüdür. Allah-u Teala birinci ayette asra, zamana yemin olsun. Buradaki asır derken yine asır ile devrin imamı arasında bir ilişki, bir illiyet rabıtası var. Onun için İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy diyor ki doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Her devirde asrın idraki devrin imamıdır. Bir nevi ona yemin olsun ki innel insane lefi husr, insanlar hüsrandadır. Öyleyse Allah-u Teala'nın genel hükmü, dünya hayatına gelen herkes bir şey bilmediği, ilim standartlarında bir şeye sahip olmadığı için hüsranda. Yani bir şey bilmediği, herkes ayetlerden gafildir başlangıç noktasında. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala Nahl 78'de hepiniz annenizin karnında hiçbir şey bilmeden dünyaya geldiniz. Ayetlerden gafil olan ayetleri bilmeyen herkes hüsranda. Ama hüsrandan kurtulanlar kimler? İşte Velasır Suresinin 3. ayet-i kerimesi 4 grubu ihtiva ediyor ki bu Velhasır Suresinin 3. ayet-i kerimesi adeta, hatta şöyle de diyebiliriz. Velhasır Suresinin bütünü bu hadiste gizli. Künnü alimen, alim olun. Burada Velhasır Suresinin sabrı tavsiye eden her bölümü alimlerdir. Ev mutalimen, ya öğrenen olun. Öğrenenler de hakkı tavsiye edenlerdir. Ev samihan, işiten olun. İşitenler mürşide 12 tane insanla tabi olanlardır. Ev muhibben, seven olun. Sevenler de kalbin Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve la tekunu hamisen, beşincisi olmayın. Yani beşinci grup hüsranda olanlar olarak zikrediliyor. Burada Asr suresinin 3. ayet-i kerimesi 4 grubu ihtiva ediyorsa beşincisi de hüsranda olanlar. Beşincisi olmayın, ayetlerden gafil olmayın manasını, helak olursunuz. Beşinci grup kimdir? Beşinci grup ilme ve ilim ehline. İlim ehli işte Rasulü suresinde olan birinci ayet-i kerimede zikredilen ilme ve ilim ehline. Yani Allah-u Teala'nın ayetlerinden ve o ayetleri bize açıklayan Allah'ın mürşidinden habersiz olan insanlar. Dolayısıyla gerçekten bu hadis ile Velhasır Suresi arasında %100 bir illet rabıtası var. Hadis de Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. Velhasır Suresi de Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. Allah razı olsun.
0: Yine Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde zandan sakının, zan yalanların en büyüğüdür buyuruyor. Zandan sakınmak, sakınmanın önemini açıklar mısın?
1: Evet. İki can serveri Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde buyuruyor ki enne astakul hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Ve hidayet için en hayırlısı iki can serveri Peygamber Efendimiz'dir. Ve kullu muhtesetin bid'a. Hepsi diğerleri bid'attir. Zan ile bid'at birbirinin eş değeridir. Kullu kullu bid'atin delale. Zanlar da insanları delalette bırakır. Ve kullu delaletin finnar. Ve delalette olanların da gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah'ın Resulü, daha doğrusu şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde, 12. ayet-i kerimesinde, 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala eyyamen olan zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Suyu zan var, hüsnü zan var. Allah suyu zanı yasaklamıştır. Suyu zandan kurtulabilmek için de mutlak surette ihlasa ermişlerden olmak lazım. Muhlisler kimlerdir? İhlasın 7 şartından bir tanesi düşüncelerinden hesaba çekilmektir. Öyleyse 19 afetin içerisinde, nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin içerisinde zandır. Ve eğer kişi zanına tabi olursa o zaman kesinlikle Allah'ın yolundan o zan onu saptırır. Nitekim İsra Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Rabbimiz, hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme. Yani ilmin olmayan bir şey hakkında zanda bulunma. Açıklamaya çalışma. Muhakkak ki işitme, görme ve idrak hepsi ondan sorumlu olur. Öyleyse bilmediğin bir şey hakkında kişi hükümde bulunursa o zandır. Zanın hüsnü kısmı tamam Allah-u Teala izin veriyor. Ama suizan Allah tarafından yasaklanmıştır ve insanı Allah yolundan saptırabilen bir muhteva taşıyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde kişinin dini aklı ölçüsündedir buyuruyor. Mülk Suresi 8-9-10. Ayet-i kerimesine göre akledemeyenlerin Resulü yalanladığını görüyoruz. Akletmek ne demektir Muhterem Hocam?
1: Evet, çok güzel bir sual. Akledenler kimlerdir? Allah-u Teala'nın akledenler olarak zikrettiği şey Haç Suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah'ın kalplerine ihbat koyduğu kişilerdir, akledenler. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمَ O kendilerine ilim verilenler bilsinler ki اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ İrşad kademesinin söyledikleri haktan inen sözlerdir. فَيُؤْمِنُ بِي ona iman ederler فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ Allah onların kalplerine ihbatı koyuyor. اُوْتِ الْاِلْمِ Kendilerine ilim verilenler. O kişi ilmi kimden alıyor? O ilmi kişi ilim ehlinden alıyor. Hac 54 ile Muhammed Suresinin 16. ayet-i kerimesini birlikte tezekkür edecek olursak, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki, seni dinleyenler var. Sohbet bitiminden sonra senin yanından ayrıldıkları zaman, o kendilerine ilim verilenlere diyorlar ki, bu ne söyledi? O zaman sohbeti dinleyen iki grup var. Bir, ilim verilenler var. Bu ilim verilenler kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Biri de dinlemesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. İlim kendilerine verilmesine rağmen ilmi reddedenler var. İşte Hac 54'te o ilim verilenler, irşad kademesinin, ilm, util ilm, söyledikleri şeyin haktan inen sözler olduğuna iman ediyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah da onların kalplerine ihbatı koyuyor. İlim yoksa akletmek yok. Yani göz için ışık neyse, beyin akletmek için de ilim odur. Yani sizin göz bebeğiniz açık olabilir. Ama zifiri karanlık bir mağaradaysanız, açık olmasına rağmen göremezsiniz. Görme işlemi gerçekleşmez. Görme işleminin olabilmesi için mutlak surette ne olması lazım? Işığın da olması gerekir. Beyninizin, zihninizin bütün fonksiyonları faal halde, tamam. Ama ilim yoksa o zaman akledemiyorsunuz. İşte nasıl göz bebeği için ışık neyse, beynimiz, aklımız için de ilim odur. Onun için akledebilmek için mutlak surette ilmin sahibi olmak gerekiyor. Vahyin sahibi olmak gerekiyor ki Allah-u Teala da bunu veriyor. O zaman akledenler kimler? Akledenler kalbin ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala'nın baş gözündeki hicab-ı müsterihi almıştır. Basar hassasi üzerindeki şavdat-ı perdeyi almıştır. O kişi irşad kalimesine baktığı zaman onu mürşit olarak görüyor. Arkasından mürşit olarak görünce mürşidin sözlerin haktan inen sözler olduğunu da anlıyor, idrak ediyor. Kulaklardaki vakrayı aldığı için, semih hassasının mührünü açtığı için. Arkasından Allah-u Teala mührü açıyor, kalbin mührünü açıyor, ekineti alıyor. Ekinet, idrake engel olan bir sistem. Ama ekineti alıp yerine ihbatı koyduğu zaman, o kişi artık Allah'ın ayetlerini idrak ediyor. Allah'ın ayetlerini idrak ettiği için util ilim. Öyleyse akledenler kimlerdir? Util ilim, ilim verilenlerdir. Onlar kalben ulaşmayı dileyen, irşad kademesinin sözlerinin haktan inen sözler olduğuna kesin iman edenlerdir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, kişiyi felakete götüren üç şey, cimrilik yapan, nefse uyan ve kendini beğenen. Bu kavramlar ikinci basamakla bağlantısını anlatır mısınız?
1: Evet. Cimrilik nefsimizin bir afetidir. Nefse uymak da, nefsini ilah edinmek de, nefse tabi olmak da yine bu afetlerin toplam bir neticesidir. Kendini beğenmek kibirli olmaktır. O zaman nefsin 19 afetinden bir tanesi cimrilik. Her şeyden evvel bundan kurtulmamız gerekir. Allah'a giden yol insandan geçer. Siz Allah'tan yardım almak istiyorsanız sizin ilk adımı atmanız lazım. Allah yolunda bir şey yapmanız lazım. İlk adım ne? Siz onun kullarına bir şey verirseniz, o zaman da Allah Teala size verecektir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kul hakkı diye bahsettiği zekat kısmında zekatı olmayanın namazı, zekatı olmayanın orucu, zekatı olmayanın haccı, zekatı olmayanın cihadı, zekatı olmayanın dini yoktur diyor. Bu cimrilik afeti böyle bir bela diye devreye koyuyor. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki sen verirsen ben de sana vereceğim. Dolayısıyla evvel emirde kişinin böyle bir ilk adımı atması gerekir. Çevremizde ihtiyaç sahibi olan çok kişi var. Ki Can Serveri Peygamber Efendimiz buyuruyor ki dünya içinde kendinizin altındaki insanlara bakın. Etrafımızda çok ihtiyaç sahibi insan var. Eğer biz onların ihtiyacını temin edebilirsek, eksiklerini de tamamlamasında yardımcı olabilirsek Allah da bizimkini gerçekleştirecektir. Bu açıdan Allah'a giden yolun giriş kapısı bu cimrilikten kendimize azade kılmak, kurtarmaktır. Hazreti Ali cimri kimdir diyor, zekatını vermeyen kişi. O zaman kişi cimri ise mutlak surette nefsine de uyuyor. Nefsine uyuyorsa mutlak surette kibirlidir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz Allah'ın davetine icabet etmeyenler Allah'ın Resulüne asi olur buyuruyor. Allah Teala nereye davet ediyor? Resul nereye davet ediyor Muhterem Hocam?
1: Evet, çok güzel bir şey. Allah Teala'nın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. Allah da kendi zatına davet ediyor. Ama Resul de Allah'a ulaşmaya davet ediyor. Veya başka bir deyimle ifade etmek gerekirse Allah, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Resul de Allah'a ulaşmaya davet ediyor. Birisi dilemeye, öbürü ise ulaşmaya davet ediyor. O sebeple Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Vallahu yed'u ila daris selam. Allah Allah'a ulaşmayı dilemeye daris selama davet ediyor. O dileyen kişiyi de yehdi men yeşâ ila sirat-ı müstakim. Sirat-ı müstakim ulaştırıyor. Sirat-ı müstakime ulaşan kişi de Allah'ın Resulü Allah'a ulaşmaya davet ediyor. Dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi otomatikman Allah'a ulaşmayı davet edene karşı isyan ediyor. Böyle bir şey yoktur diyor. Çünkü dilememiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ve nitekim bugün de aynı neticeyi görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar Resul'ün ondan sonraki bütün uygulamaları tamamen reddediyorlar. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz şerlerin en şerlisi kıyamet günü faydasız ilim sahibi olan alimlerdir buyuruyor. Faydasız ilim sahiplerine değil de Allah'ın Resullerine, Allah'ın velilerine insanlar nasıl ulaşabilirler Muhterem Hocam?
1: Evet, Allah'ın Resulüne ulaşabilmesi için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte az evvel Allah'ın davetine icabet etmeyen Resul'e isyan eder. Resul'e isyan edenin Resul'ü bulması zaten mümkün değil. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah zaten onu mürşide ulaştırıyor. Dolayısıyla onun birinci görevi Resul'e ulaşabilmesi için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şimdi Allah Resulü diyor ki, demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşit var mı acaba? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehli edep. Yani şimdi mürşit mi olur ya diyen bir insan, bileceksiniz ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Çünkü ulaşmayı dilese, ulaşmayı dileyen kişiyi mürşide ulaştırmak Allah'ın sorumluluğu altındadır. Allah'ın garantisindedir. Neyse Allah'ın garanti ettiği bir şeyi kulağa vermemesi mümkün değil. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, 7 sefa İslam'ın birinci sefası Allah'a ulaşmayı dilemek. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet beslerse Allah da onu kendisine ulaştırmaya muhabbet besler. Kim de Allah'a ulaşmayı gerek görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerek görür buyuruyor. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız?
1: Ya bu işte çok güzel bir şey. Şimdi şu anda ekranda kadın, bay ve bayan herkes hak aynasında kendisine bakacak olursa, hak aynası Kur'an-ı Kerim. aynada kendisini olarak görecektir. Zahiri aleme ait bir fizik beden, berzah alemine ait olan bir nefs, Allah'ın zatından üfürülen bir ruh, bir de serbest irade. Hak aynası Kur'an. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman men habbebe lika Allah'ı, men habbebe lika Allah'ı deyince zaten otomatikmen isteyen ve istemeyen durumu ortaya çıkıyor. Ölümle ulaşmak olsaydı bu

0: ruhunu Allah'a ulaştırmayı isterse, Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı diyor. Kim bunu istemezse, iradesini kullanmazsa, irade istemektir. O zaman istemeyen kişi iradesini kullanmayan kişidir. İsteyen kişi iradesini kullanan insandır. Kim iradesini kullanmazsa, o zaman da Allah-u Teala kesinlikle o kişiyi kendisine ulaştırmayı dilemez. İrade nefsin afetlerine karşı koyan güç. Kalbe baktığı zaman böyle bir irade beyanını kalpte Allah görmese, Allah asla onu kendisine ulaştırmaz, onu kendi derat halinde bırakır. Ama böyle bir isteme talebi, yani irade devreye girerse, istemek demek iradenin devreye girmesi demektir. İsterse o zaman kesinlikle Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştırmayı diler. Yani kalbindeki o isteği gördüğü an o isteğe bağlı olarak mutlaka devreye girer. Hazreti Ömer kalbi istekleriniz arasında Allah'a birinci sıraya koymak. İşte kalbi istekler arasında Allah'a birinci sıraya koymak bu manaya geliyor. Nefsin afetleriyle kişi hep dünyaya talep sahibi. Ama irade devreye girdiği zaman irade nefsin afetlerine karşı olan güç. Yani irade dünyaya karşı olan bir güç. İrade Allah'ı talep ediyor. Devreye eğer kullanmaya girerse o zaman irade devreye girdiği zaman Allah Teala mutlaka o kişi kendisine ulaşmayı diliyor ve garanti gerçekleştiriyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun muhterem hocam. Yine Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez diye söylüyor. Sahabe sen de mi ey Allah'ın Resulü? Ben de ama Allah beni rahmetine gark etmiş buyuruyor. Kalbe rahmet girmesi nasıl gerçekleşiyor muhterem hocam?
0: Evet, şimdi üçüncü basamakta kişi iradesini kullanarak Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala'nın da 99 esması var. Rahim esmasıyla. Yani biz diliyoruz, ilahi iradede rahim esmasıyla diliyor. Ve ilahi irade rahim esmasıyla dilediği an ondaki engelleri kaldırıyor. Baş gözündeki cami nöstreyi kaldırıyor. Basar asası üzerindeki şahat adlı perdeyi kaldırıyor. O kişi irşad kademesini irşad kademesi olarak görüyor. Kulaklardaki vakrayı kaldırıyor. Ve semi hasasını açıyor. O kişi irşad kademesinin sözlerin haktan inen sözler olduğunu iman ediyor. Ekineti, idrake mani olan engel. Yani ekinet bir kişinin kalbinde varsa o ayetleri algılayamaz. Ama mührü açıyor, ekineti alıp yerine neyi koyuyor? Mührün alınmasından sonra ekineti alıp yerine ihbat koyuyor. İhbat ayetleri algılayan bir sistem. Ekinet ayetlerin algılamasına engel olan bir sistem. Kişi bu söylediğimiz gibi mürşidi mürşid olarak görmese, onun sözlerinin, yani mürşidin sözlerinin haktan inen sözler olduğunu iman etmese, o zaman otomatikmen idrake engel olan ekineti Allah almıyor. Almayınca o ne yaparsa yapsın, ayetleri algılayamaz. Ayetleri algılayabilmesi için Allah'ın rahim esmasıyla o ekineti alıp yerine ihbatı koyması gerekir ki, akledenler kimlerdir? Allah'ın kalplerine ihbat koyduğu kişilerdir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde kalbimi, bakışlarımı ve nurlu kıl buyuruyor. Bu hadis-i şerifle 5-6-7. Basamaktaki bağlantıyı anlatır mısın?
0: Aynen öyle. Rahim esmasıyla Allah tecelli ettiği zaman ifade ettiğimiz gibi evvela kalbimin sırası nasıldır? Sırayı bir daha söyle.
1: Kalbimi nurlu kıl, lisanımı nurlu kıl, bakışlarımı nurlu kıl buyuruyor Muhterem hocam.
0: Bakışlarımı nurlu kıl. Evet. Şimdi evet, çok güzel. Demek ki kalbin nurlu kılınması ekinetini alıp yerine ihbatın konulmasıyla gerçekleşiyor. Arkasından bakışımı nurlu kıl, Mijab-ı Müstire'yi alıyor ve Basara Süzen Gışavut adlı perdeyi kaldırıyor. Bakışı nurlu, gerçekten irşad kademesi irşad kademesi olarak görüyor. Lisanımı nurlu kıl, o noktasında o kişi irşad kademesinin sözlerinin haktan inen sözler olduğunu biliyor. Ondan sonra artık zannına tabi değil, haktan inen sözlere tabi oluyor. Böylece ilk 7 basamakta o kişi akleden birisi oluyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Bakara Suresi'nin çok manidar

0: Mümin olanlar kimlerdir? Hüsrandan kurtulanlar, yani cennetlik olan insanlar. Öyleyse bir insanın cennete gidebilmesi kendisini hüsrandan kurtarmasına bağlı ve amin olmasına bağlı. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, engellerin kendisinden kaldırıldığı, yani bakışı nurlu olan, lisanı nurlu olan ve kalbi nurlu olan bir insandır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine Peygamber Efendimiz hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir buyuruyor. Bu tövbenin mürşit önünde yapılan tövbeyle bağlantısı var mı? Var ise nasıl anlatmalıyız Muhterem
0: Hocam? Evet, herkes hata yapabilir ama hata yapanlar en hayırlısı tövbe edenlerdir. Evet, mürşit önündeki bağlantısı var kişi. Amin olup dıktan sonra bize hatalar işlettiren nefstir. Nefsimizdir. O zaman nefsin ezelde kâr-ı bayrağında Allah-u Teala'nın kendisine almış olduğu yemini yerine getirmesi gerekir. Nefsin bu yemini yerine getirebilmesi 7 tane kalp şartına bağlı. İşte Allah-u Teala ne yapmıştır? Kalbin mührünü açmıştır. 1. İdrake engel olan ekineti almıştır. 2. İhbati koymuştur. 3. Kalbe hidayetle ulaşmıştır. Yani 4. O kalbi kendisine yetiştirmiştir. 5. Kalben giden nur yolunu açmıştır. 6. Ve kalbe imanı yazmıştır. 7. 7 tane kalp şartının sahibi olan insan gerçekten günahları sevaba çeviren insandır. Bize hataları işlettiren odur. Ve ilk etapta biz mürşidlerine bu tövbeyi gerçekleştirdiğimiz an ne diyoruz? Diyoruz ki biz evet bunları yaptık. Ama bir daha yapmak istemiyoruz. Tövbe ediyoruz. Allah-u Teala da bu tövbeyle birlikte bize 7 tane nimet veriyor. Bu nimetlerden birincisi de kalbe imanın yazılması. İkinci olarak devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. 2 tane düşmanımız var. Bunlardan birincisi ikincisinden büyüktür. Birincisi nefsimizdir, ikincisi şeytandır. Evvela Allah-u Teala birinci düşmanı devreden çıkartmak üzere bize bir takım rahim esması ile değişiklikler yapıyor. Ondan sonra ikinci düşmanın da devreye girmemesi için devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gönderiyor. Şimdi baktığımız zaman şu anda devrin imamının ruhu geldiği zaman 4 cepheden Allah'ın bizi koruma altına, devrin imamının kanatları altına aldığını görüyoruz. Burada görüyoruz, kanatlarını indir. Tabi olan kimselere kanatlarını ger, önüne arkadan onları muhafaza et. Müminlerden sana tabi olanlara kafi. Burada devrin imamının ruhunun bir koruma vazifesi söz konusu. Yine devrin imamının ruhunun bu koruma vazifesinin ötesinde bizi zulmani ilimlerden de koruduğunu görüyoruz. Bakara 102, sihir büyüz tesir etmez, delalette olanlara size zarar vermez, şeytanın fısıldarı size zarar vermez, musibete size zarar vermez. Yani adeta içten ve dıştan bizi koruma altına alıyor devrin imamın ruhu. Dıştan şeytana karşı, içten nefsimize karşı. Bu korumayı gerçekleştirdikten sonra günahlarımız, o güne kadar işlenen günahları Allah sevaba çeviriyor. Ve arkasından zikir dersine başlıyoruz ki zikir nefsimizin manevi kalbindeki karanlıkları ve afetleri azaltan bir vasıta emirdir. Zikre başladığımız an arkasından o zikrin kalpte sağladığı tezkiye paralel ruh da gök katlarında yükseliyor. Bu zikri yapan tabii ki fizik bedendir. Ama fizik bedenin zikirle Allah'ın katından nefse infak ettiği bir şey vardır. Bunun neticesinde de ruh yükselmeye başlıyor. Ve böylece kişi 7 kademedeki tezkiye, 7 tane gök katının yükselmesi, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması ve böylece Allah'ın bir sevgilisi olması Allah-u Teala tarafından hedeflenmiştir. Ama tövbeyi niçin gerçekleştiriyoruz? Tövbe nefsimizin afetlerinden kurtulmak, tezkiye ve tasfiye olmak içindir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Allah kullarının üzerindeki nimetini görmek ister buyuruyor. Bu nimet kavramını açıklar mısın?
0: Bu nimet her devirde devrin imamının ruhudur. Gerçekten de az evvel ifade ettiğim gibi o nimet başımızın üzerine geliyor ki evet şu anda kalplerine iman yazdırmış olan kimselere kanatlarını indiriyor, affedersiniz. Yine tabi olan kimselere kanatlarını ger. Yani adeta bu kanatlarla nefsin bizi alt etmesine engel oluyor. Öbür tarafta da yine zulmani ilimlerin bize zarar vermesi şeytanın vasıtasıyla engel oluyor. Dolayısıyla bu nimet devrin imamın ruhudur. Başımızın üzerine geldiği zaman bundan sonraki Allah-u Teala ile ilişkilerimiz hep nimete dayalıdır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Yine Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde hocam, gerçek mücahit nefsiyle cihat edendir buyuruyor. Nefsle cihat nasıl gerçekleşiyor muhterem hocam?
0: Evet, nefsle cihat başlayabilmesi için mutlaka o kişinin 7 tane kalp şartının sahibi olması lazım. Müşrikinle bu tövbeyi gerçekleştirdiği zaman kalbine iman yazılır ve nefse cihat başlar. Cihadın yegane silahı zikirdir. Dış düşmanlarla yapılan savaş ayrıdır. Bu küçük cihattır. Ama nefse yapılan cihat cihad-ı ekberdir ve bunun yegane vasıtası zikirdir. Zaten bu noktada ıslah edici amellere başlıyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Senin düşmanının en düşmanlısı, en şiddetlisi iki tarafın arasında bulunan nefsi buyuruyor. Nefs şeytandan daha mı düşmandır muhterem hocam?
0: Evet. Çünkü İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde iki düşmanı da tarif ediyor. Şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben bunları size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz bana icabet ettiniz. Yani hiç kimse şeytan sebebiyle cehenneme gitmiyor. Çünkü bizi cehenneme götüren işlediğimiz fiillerin bize kaybettirdiği negatif dereceler. Ama hiçbir şeytan bize yanlışı yaptıramıyor. Sadece yanlışın yapılmasına davetiye çıkartıyor. Negatif tesir ediyor. Ne diyelim? Şöyle söyleyelim. Kahvede kişi okey oynuyor. Cuma namazı ezanı okunuyor. Arkadaşlarından bir tanesi hadi camiye cuma namazına gidelim diyor. Öbürü de okey oynayalım. Her ikisi de bir davetçi. Birisi Allah'a davet ediyor. Diğeri de negatif şeye davet ediyor. İşte burada da iblis o negatif şeye, o davetiye çıkartırken öbür tarafta da ezan Allah'a davet ediyor. Ama siz diyor benim davetimi kabul ettiniz. Allah'ın davetini reddettiniz. Ama orada iblisin bizzat ona zorla bir şey yaptırması söz konusu değil. Sadece davetiye çıkartıyor. Dolayısıyla bir insan hiç kimsenin sebebiyle cehenneme gitmiyor. Cehenneme gidiş kişinin bizzat işlediği amellerin neticesinde kaybettiği derecatların sonucudur. Ameli işleyen kişinin kendisidir. Pozitif veya negatif istikamette. Dolayısıyla başkasının sebebiyle insanlar cehenneme gidemez ama başkalarının sebebi insanlar cennete girebilir. Niye? Çünkü kişi bize zulmeder, derecat kazandırır ama başkası ne yaparsa yapsın bize derecat kaybettiremez. Çünkü fiili işleyen biziz. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz ruhun Allah'a ulaşmasını ölmeden önce ölünüz ifadesini kullanmış. Bu ifadeyi niçin kullanmış ve üçüncü safayla bağlantısını anlatır mısın?
0: Ölmeden önce niçin kullanıyor? Çünkü ölümle zaten ruh Allah'a ulaşıyor. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması bir iradenin neticesinde değil. Külli iradenin neticesinde. Ölüm kaderdir. İlahi iradeyle gerçekleşiyor. Ölüm kader olduğuna göre ilahi irade, ölüm de diriltmek de öldürmek de Allah'ın elinde. Yani ölümle ruhun Allah'a ulaşması ilahi iradenin talebi taatında kaderdir. Ama hayattayken ölmeden evvel ölünüz, ölümle ruh Allah'ın zatına ulaştığına göre hayattayken bunu yaptığını dediğin zaman kendi irademizle bunu yapmamız isteniyor. Kendi irademizle de ismet istenmesi, ya isteriz iradeyle veya istemeyiz. İstemediğiniz takdirde akıbetimiz cehennem, istememiz halinde de ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 1'e 700 versin. Yani normal standartlarda bundan evvelki bir insan hangi sebeple bir hayır işlese işlesin, onun 1'e karşılık 10 derecat arttırımını Allah-u Teala'nın kanunlara görüyoruz. En'am suresinin 160. ayet-i kerimesinde "Men ca'a bil haseneti felev aşru emsaliha." Kim bir hayırla gelirse mutlaka onun 10 katı söz konusu. "Men ca'a bil seyyiti felev yüzâ ilâ misliha." Kim seyyiat işlese misliyle cezalanır. Ama kişi ölmeden evvel ölürse, yani ruhu vücuttan ayrılır, nefs tezkiyesine başlarsa, o zaman her tezkiye kademesine paralel bu 1'e 10, 1'e 100 oluyor. Yani onun 10 katı arttırıyor. 1'e 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Yani 1'e 10 iken bundan sonraki her kademede 10 artışla 1'e 700'e kadar ulaşıyor. Ölmeden evvel ölün, yani iradenizle ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin manasına geliyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, dünyada zühd sahibi olmak kalbi rahatlatır. Dünyaya rağbet ise kalbi yorar, bedeni yorar. Zühd sahibi nasıl oluyor Muhterem Hocam?
0: Bir daha söyle bakayım.
1: Dünyada zühd sahibi olmak kalbi rahatlatır. Dünyaya rağbet ise kalbi ve bedeni yorar buyuruluyor. Zühd sahibi dünyada kalbi rahatlatıyorsa zühd sahibi nasıl oluruz Muhterem Hocam?
0: Zikirle, yani zahitler kimlerdir? Bir negatif zühd var, bir de pozitif zühd var. Allah Teala negatif zühdü Yusuf Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Onlar Yusuf'u az bir de bedelle sattılar. Hiç Yusuf'a ulaşmış olsaydı ne yapacaktı? Zikre başlayacaktı. Ama az bir bedelle Yusuf'u satıyorlar. Anlıyoruz ki bunlar dünyaya rağbet edenler, zikre değer vermeyenlerdir. Ama öbür tarafta Cuma suresinin 10. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قُدِيَ السَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاسْكُرُوا اللّٰهَ كَسِرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Burada da pozitif zühd var. Namazı kılıp bitirdikten sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın fazlını arayın. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاسْكُرُوا اللّٰهَ كَسِرًا. Allah'a çok zikredin. 24 saatlik bir zaman diliminde çok zikir 13 saate denk geliyor. 11 saat zikirsiz olarak geçiriyor. Zikri, yani şöyle söyleyelim, kalbi istekleriniz arasında Allah'a birinci sıraya koymadıkça. Şu anda bu noktada Cuma suresinin 10. ayet-i kerimesinde çok zikreden bir insanın kalbinde Allah birinci sırada mı? Evet. Dolayısıyla birinci sırada ki o zaman felaha ulaşıyor. O zaman zikirsizlik kalbi ve bedeni yorar, zikir ise rahatlatır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, zühd sahibi olan insan, insanlardan beklentisi azalıyor. Bu durumda olan insanların diğer insanlarla olan ilişkileri daha sağlıklı olur mu Muhterem Hocam?
0: Elbette. Elbette. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsini hakim olan, olabilen kimsedir buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısın?
0: Evet, öfkesine galip gelendir. Yine hadisler söz konusu olduğu zaman hemen ayetlere bakmamız lazım. Bu hadisle Ali İmran Suresi'nin 134. ayet-i kerimesi birbiriyle uyum halinde. اَلَّذِينِ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَّاءِ. Onlar ki bollukta ve darlıkta da infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. Şimdi çok manidar bir ayet. Bollukta ve darlıkta infak edenler, öfkelerini yutanlar. Yani nefsin 19 afeti var. Öfkeyi yutuyorsa, öfke ve gayz afeti artık o kişiye negatif istikamette bir tesiri yoksa, diğer afetler de öyle. 19 afet var ama artık akla bir şeyi kabul ettiremiyorlar. Akıl onları bypass ediyor. Akıl devamlı bu noktada ruhun talebine uyuyor. Akıl ruhun talebine uyunca otomatikmen fizik vücut teslim oluyor. Neden fizik vücut teslim oluyor? Çünkü fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak ettiği fiiller işlememek. Ruh bu seviyede mi? Ruh zaten 19 tane hasrette mücehaz. Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiili işlemiyor. O zaman fizik bedenin kumandanı akıl da ruhun talebine uyarsa otomatikman bu gerçekleşmiş olur. Allah Teala da bunu ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine Peygamber Efendimiz, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerini korumakta, acımakta tek vücut gibidir. Bizler de kardeşlerimizi sevmekle mutlu bir şekilde yaşamak için nasıl tek vücut halinde olabiliriz?
0: Evet. Daimi zikre ulaştığımız an, Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve Haşr suresinin 10. ayet-i kerimesinde, Haşr 10'da dikkatle bakın, bir talep söz konusu. Rabbimiz bizi mağfiret et, kalplerimizde müminlere karşı kin bırakma diyor. Yani o kişi, müminler birbirini sevmekte, birbirini acımakta, bir vücudun azaları gibidirler noktasına gelebilmesi için daimi zikre ulaşması gerekir. O kişinin kalbinde kin ve nefretin artık tamamen bitmiş olması lazım. Bunlar kimlerdir? Bunlar daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin sahibi gerçekten tek vücut sahibi olan insanlar. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Yine muhterem hocam, Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kim bir yerde oturur, orada zikretmezse, zikretmeden kalkar ise Allah'tan ona bir noksanlık vardır. Kim bir yerde yatar, orada Allah'ı zikretmezse, ona Allah'ın bir noksanlığı vardır. Kim bir müddet yürür ve o esnada Allah'ı zikretmezse, Allah'tan ona bir noksanlık vardır. Bu daimi zikri anlatır mısınız?
0: Evet, yani burada görüldüğü gibi kişi şöyle düşünebilir. Tamam, ben namaz kılmıyorum. Benim şu anda kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse her şey yolunda. Halbuki her şey yolunda değil. O kişi başkasına belki kötülük yapmıyor. Namaz da kılmıyor ama Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştır. Daimi zikri farz kılmışsa o zikri yapmadığı takdirde derecat kaybediyor. Dolayısıyla derecat kaybetmek istemiyorsa daimi zikrin muhtevasına bütünüyle sahip olması lazım. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine ihlasa ermiş kişiler hidayet meşalleridir buyuruyor. İhlasa ermiş kişilerin özelliği, hidayet meşalleri olmalarının sebebi nedir Muhterem Hocam?
0: Evet. Çünkü Allah Teala şeytanın muhlislere artık bir tesir vücuda getirmediğini buyuruyor. Ve muhlisler artık insanlardan hiçbir şey talep etmezler. Ne diyordu Allah Resulü hadisinde? Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kesenler kimlerdir? Muhlis kullardır. Onun için 7 tane ayet-i kerimede dikkatle bakın ne diyor Allah Teala? Size tebliğimize karşı bir ücret istemiyoruz. Onlar Allah yolunda yaptıkları hizmetlerden dolayı asla bir talep sahibi değiller. İnsanların elinden bir beklenti içinde değil. Bunlar kimlerdir, bu özelliklerin sahibi olan kişiler? Muhlis kullardır. Muhlis kullar olunca bu sebeple onlar hidayet meşalesi oluyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine Peygamber Efendimiz, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayet erersiniz buyuruyor. Her devirde Allah'ın vazifeleri görevi yapmakta mıdır Muhterem Hocam?
0: Elbette. Bu tabi olun dediği kişiler iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Çünkü onlara, o gökteki yıldızlara benzetilen sahabeye tabi olan aslında kime tabi olmuştur? Allah'a tabi olmuştur. Çünkü onlar iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. Şimdi ruhunu teslim eden, fizik vücudunu teslim eden, nefsini teslim eden, iradesini teslim eden bir insan aslında Allah'ın yeryüzündeki bir temsilcisidir. Ona tabi olan aslında kime tabi olmuş oluyor? Allah-u Teala'ya tabi olmuş oluyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz yine bir hadis-i şerifinde, benden sonra Nebi gelmeyecek ama benden sonra imamlar gelecek. Kim imamlara itaat ederse bana itaat etmiş olur. kim de asi gelirse bana asi gelir buyuruyor. Her devirde Allah'ın bu şekilde vazifeli imamları var mı?
0: Vardır. Yani insanla Allah arasındaki ilişkilere en üst seviyedeki makam nübüvvettir. Nebilerdir. Ama Peygamber Efendimiz Hatem-ül Enbiya'dır. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَعَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّب۪ي Peygamber Efendimiz Hatem-ül Nebi olduğu için doğal olarak bu ayette dayalı olarak benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar gelecek. İşte o imamlar her kavmin içerisinde Allah'ın tayin ettiği veli resullerdir. Onlardan bir tanesini seçiyor Allah-u Teala. Ali İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde o seçtiği kişiye gaybı bildiriyor ve onu vekaleten devrin imamı olarak atıyor. O zaman insanla Allah arasındaki muhtevada makamların en üst seviyesi nübüvvet makamıdır. Daha sonra imamlıktır. Daha sonra risalet makamıdır. Daha sonra velayet makamıdır ve bu şekilde bir makamlar silsilesi devam ediyor. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide en üst noktada olan makam nübüvvettir. Peygamber Efendimiz de bu sona eriyor. Ama Nebi gelmeyecek fakat imamlar gelecek. Bu imamlar da her devirdeki kavim Resulü arasında seçilen vekaleten devrin imamıdır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Allah-u Teala ayetlerinde bu makamları anlatırken, Peygamber Efendimiz hadisinde irşat makamını anlatırken, bugün dil tatbikatında yok bunlar öğretisinde. Bunların olmamasının sebebi nedir Muhterem Hocam?
0: Bunların olmamasının sebebi, insanlar dini Kur'an'dan değil, kendi emaniye bilgiler, zanlardan öğrendikleri için, el yazması kitaplardan öğrendikleri için. Yani bu anlattıklarımız o kişilerin öğretisinde yoksa, o zaman kalplerinde ekinet var. Ekinet bir kişinin kalbinde var olduğu süre içerisinde o kişi ayetleri algılayacak seviyede değil. O zaman ayetleri algılamayan bir insan o dini algılamadığı kaynaktan öğretebilir mi? Öğretmez. Bu sefer de Kur'an-ı Kerim'e paralel bir emaniye kültürü, kitap kültürünü oluşturur ve onlar Allah'ın mürşitleri dini Kur'an'dan öğretirken onlar da dini o paralel el yazması kitaplardan öğretiyorlar. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bana yaklaşanı severim. Onların gören, duyan kulağı olurum, gören gözü olurum, söyleyen dili olurum buyuruyor. Bu hadis-i şerifi açıklar mısın?
0: Bu tasarrufta olan imamı tarif ediyor. Gerçekten Allah-u Teala'nın her devirde kavim Resulü arasından seçtiği birisi vardır. Tasarrufunu almıştır. Ve tasarrufunu aldığı kişi de tasarruf altındaki olan imamın söylediği söz Allah'ın kendisine söylettirdiğidir. Yaptırdığı Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine Peygamber Efendimiz ümmetimin en hayırlısı diye ifade ettiği Mehdi Aleyhisselam'ın özellikleri ve görevlerini anlatır mısınız?
0: Yine Mehdi Aleyhisselam deyince mutlaka hak aynasından olaya bakmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'e göre 7 grup ayet-i kerime Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde baktığımız zaman bütün ulul azm nebilerinin Mehdi Aleyhisselam'a yardım edeceği zikrediliyor. Ulul azm nebilerinin Mehdi Aleyhisselam'a yardım etmeleri nasıl gerçekleşir? Hazreti İsa Aleyhisselam fiziki olarak yardım edecek. Ama diğer peygamberler de yardım edecek. Nasıl? Rüyalarında. Mesela şu anda Peygamber Efendimiz'e rabıta halinde olan, ondan sual sorup öğrenen kişi neyi gösterecek Peygamber Efendimiz? Bu devrin imamının Mehdi Resul olduğunu söyleyecek. Hazreti Musa'ya soranlar kimi söyleyecek? Mehdi Aleyhisselam'ın devrin imamı olduğunu söyleyecek. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a soranlar vesaire. Yani onlar rüyalarında sormaları halinde mutlak surette o yardımı alırlar. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam rüyada değil, bizzat yeryüzüne inip yardımcı olacak. Öbür tarafta Tövbe suresinin 32. ayet-i kerimesi, 33. ayet-i kerimesinde yine ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler var. Bunlar kimlerdir? Ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Bir de cehennemlik olan ikinci bir grup var. Bunlar da müşriklerdir. Allah-u Teala diyor ki o müşrikler istemese de. Müşrikler kimlerdir? müşrikler ayetlerden gafil olan insanlar. O müşrikler istemese de Resul, hak dinle dinin bütün safhalarını açıklamakla vazifeli kılmıştır. Onlar istemese de, o müşriklere Allah'a ulaşmayı dilemese de mutlaka Resul 7 safha 4 teslimi anlatacak. Furkan suresinin 27-28. ayet-i kerimesinde bahsi geçen, ey benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti, bu Kur'an'dan ayrıldı. Şu an dünya üzerinde ne kadar insan varsa, insanların %90'dan fazlası, hak dini kutsal kitaplardan değil, emaniye bilgilerden öğrenip yaşanıyorlar. Bu doğru değil. Bunlar Kur'an'ı terk etmiş olan insanlar. Devam edecek olursak, Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde Dabbedürer'den bahsediyor. İnsanların Allah'ın ayetlerine yakın sahibi olmadı. Zaten ayetlere yakın sahibi olmayanlar Kur'an'ı terk edenlerdir. Ve Duhan suresinin bu ayetlerinde de ilim insanlardan alınıyor. İlmin insanlardan alınması noktasında bu sefer insanlar o ilim ehlinin yerine cahilleri koyuyorlar. Bilmediklerini gidip onlara soruyorlar. Bu bilmedikleri mesela şu anda iki grup insan var şirk içinde olanlar. Hepsi şirk içinde ama bu şirk içinde olanlar da iki gruptur. Bir şirk içinde olanlar bilmediklerini ehli zikre soranlardır. Bir şirk içinde olanlar bilmediklerini gidip tağuta soranlar. Emaniye bilgilerin sahibi olan sonra. Elbette onlardan sormaları halinde hiçbir zaman hedefe ulaşamazlar. Ama hedefe ulaşabilenler ehli zikreden bilmediklerini soranlardır. Ehli zikreden bilmediklerini soranlar onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama dilemeyenler de ehli zikirden değil de normal ulaşmayı dilemeyenlerden soruyor. O zaman o cahiller hem kendilerini hem de sual kendilerine sual soranları da saptırıyorlar. Hem kendileri sapıyorlar hem de sual soranları da saptırıyorlar. Ama bütün bunlara rağmen Allah-u Teala diyor ki onlar ne yaparsa yapsın Allah nurunu tamamlayacak. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nuru söndürüyorlar. O kafirler istemese de Allah'ın nurunu tamamlayacak. Müşrikler ne yaparsa yapsın mutlaka Resul 7 sabah 4 teslimi açıklar vaziyette ve bunların hepsinin yegane kaynağı kutsal kitaplar. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam değindiniz gerçi ama Peygamber Efendimiz ilmin insanlardan alındığı zamandan bahsediyor. Bu zaman o zaman mı ve bu ilmin insanlardan aldığı zaman mülk süresi evet. Doğan 10, 11, 12, 13, 14 ile bağlantısı var mı?
0: Evet. İlmin insanlardan o hem de Furkan suresinin 30. ayet kelimesiyle. Benim kavmim Kur'an'ı terk etti. İlim deyince Kur'an akla geliyor. Benim kavmim Kur'an'ı terk etti deyin noktada. Yani insanlar Kur'an'dan ayrılmış durumdalar. Dini Kur'an'dan öğrenmek yerine tam tersi Kur'an'a muhalif olan el yazması kitaplardan öğreniyorlar. Allah Teala Hicr suresinin 91. ayet-i kerimesinde bu Kur'an dışı kaynaklara başvuranların Kur'an'ı parça parça ettiğini ifade buyuruyor. Kur'an parça parça edenler Kur'an'ın bir kısmına tabi oluyorlar. Halbuki dini Kur'an'dan öğrenenler Kur'an'ın bütününe tabidirler. Başlangıç noktasında hiç kimse bu muhtevanın sahibi değil. Yani bu yetenekte değil. Ama ehli zikir olan dediğimiz kişi kitabın bütününe tabi olandır. Bilmediğinizi ehli zikre sorarsanız, cevabını alırsanız o cevabı nasıl size verir? Kur'an'ı bütününden veriyor. Ama burada Kur'an'ı parça parça edenler herkes bir parçasıyla ilgileniyor. Diğer tarafı devre dışı tutuyor. Böylesi bir muhteva bir kısmına iman edip bir kısmına iman etmemek kişiyi azaba götürüyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam yine Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam zamanında cahil alim olur, cimri cömert olur, korkak da cesur olur buyuruyor. Bu hadis-i şerifi açıklar mısın inşallah?
0: Evet, şimdi kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi kendisine ulaştırır. O zaman cimriyi cömert kılan Allah'tır. Korkağı cesur, cesaret sahibi kılan yine Allah'tır. Ve cahili alim kılan yine Allah'tır. Çünkü Allah buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse, iradesini kullanırsa ben onu kendime ulaştıracağım. Allah Teala'nın o insanı kendisine ulaştırabilmesi için onun cömert olması lazım. Kendisine ulaştırabilmesi için onun cesur olması lazım. Kendisine ulaştırabilmesi için onun alim olması lazım. O zaman bunlar gerekliyse bu gereksinmeleri o kişiye sağlayan kimdir? Allah'tır. Ama Allah'ın rahim esmasıyla bunu sağlayabilmesi mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Yine Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde kim ahdine vefa etmezse onun dini yoktur. Kim de emanetine riayet etmezse onun imanı yoktur buyuruyor.
0: Bu emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Şimdi hemen söyleyelim. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildi. Hepimizin bir cevabı var. Kalü Bela günü. Nedir bu Kalü Bela günü? Kalü Bela gününde Allah-u Teala nefsimizden yemin almış. Yedi kademede tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Kalü Bela gününde Allah-u Teala ruhumuzdan misak almış. Allah'a teslim olacağına dair. Kalü Bela gününde Allah fizik vücudumuzdan ahd almış. Şeytanı kurulmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair. Şimdi hal böyleyse emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Emanet ruhsa o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde ne yapmış oluyor? Emanete ihanet etmiş oluyor. Emanete ihanet edenin dini olabilir mi? Ahde vefa etmek hayır mümkün değil. Çünkü kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o kendisini şeytana kurulmaktan kurtulup Allah'a kul ediyor. Ama bu dileğin sahibi olmayan, bu dilek de ruhun talebidir. Bu dileğin sahibi olmayan kişi imkansız. Onun sebeple emanete riayet etmeyen kişinin imanı yok. Yani kalben Allah'a ul emanet ruh. Eğer nefs emanete riayet etmezse kalbine iman girmiyor. Eğer fizik vücut ruhun talebine uymazsa o kişi işte itiraf kurmaktan kendisini kurtaramıyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde bu Kur'an'ı zikri biz indirdik, muhafızı biziz buyuruyor. Hicr 91'de de Kur'an'ı parça parça ettiler buyuruyor. Bu parça parça ettikleri manalarını mı değiştirmişler muhterem hocam?
0: Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dinde fırkalara ayrılanlar, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde şirk içinde olanlar. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun, namaz kılın, müşriklerden olmayın. Kimdir bu müşrikler? Müşrikler dinde fırkalara ayrılanlardır. Rum 32. Minellezine ferku dinehum, dinde fırkalara ayrılanlar. Kullu hul kanu şi'a, grup grup olmuşlar. İşte o grup grup olanlar Kur'an'ın bir grup, bir muhtevasına tabi olurlar. Kullu hizbin, her grup, her hizip, her fırka yanındakiyle ferahlanıyor. Halbuki Allah Teala'nın emri Kur'an'ın bütününe tabi olmak. Şimdi mürşitten Kur'an öğrenmeyen herkes Kur'an'ın bir kısmına tabi. Kendisi için bir şey önemli kılıyor. Öbürünü devre dışı tutuyor. Dinde fırkalar ayrılanlar. Mesela şu anda kavga edenler de böyledir. Kavga edenler din adına kavga edenler. Gidin tek tek onlarla konuşun. Göreceksiniz ki dinin bir kısmına önem veriyor, diğerlerini hayır, olmasa da olur. O da, o da, o da. Halbuki irşad kademesinden din öğrenen kişi, mürşid, kitabın bütününe tabi olandır. Dolayısıyla ne bir harfi eksik, ne bir harfi fazla. Ancak Allah'ın koruması altında olan bütününe tabi olduğumuz an kurtuluş için söz konusu. Yoksa Kur'an'ı parça parça edip bir kısmına iman edip bir devreden dışı tutmak, yani inkar etmek bizi cehennem azabına götürüyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Kutram hocam, bize ayrılan süremiz sona erdi.
0: Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah'a emanet olun inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere İslam'dan kopan Kur'an gerçeklerinden bahsediyoruz. Bu konumuzun 8. bölümünü oluşturacak. Affedersiniz, 9. bölümünü oluşturacak. Konumuz ihlas. İhlas İslam'dan kopmuştur. İhlası, hadi gelin sizinle beraber ihlasla Allah-u Teala'ya dua ederim şeklinde bir hüviyete bağlamışlar. Yani işten olursa bir şey, o ihlaslı oluyormuş. İhlas da, Kur'an'daki ihlas da o demekmiş. Oysa ki, sevgili kardeşlerim, ihlas Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın 7 safhasından 6.'sının adıdır. Muhlis olmak, ihlas sahibi olmak demek. Ve bütün sahabe ihlas sahibi olmuşlardı. Ama ihlasın, kalpten bir talebin vücut bulmasıyla tahakkuk edeceğini zannetmek bir saftirliktir. Allah'ın ayetlerinden haberdar olmanın en açık delilidir. Kur'an'ın ruhunu bilmeyenler tarafından yazılmış olan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin aslında Allah'ın katında bir değeri yoktur. Onlar dinlerini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar arasında doğruya çok yakın şeyler yazmış olanlar da, doğruları kabul edenler de var. Onları tenzih ederiz. İhlas ve halis kelimesi, muhlis kelimesi, muhlasin kelimesi aynı kökten gelir. İşte ihlas bir makamın adıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safhayı, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safhayı, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safhayı, fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safhayı, nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safhayı, muhlis olmak altıncı safhayı ulaştırır Kur'an-ı Kerim'de. 28 basamaklık bir merdivenin 27. basamağını ifade eder. Muhlis olmak. Nefsin kalbini halis kılmak. Ve bundan sonra geriye bir makam kalır. Salah makamı. Salah makamının 5. kademesinde de kişi iradesini de Allah'a teslim eder ve Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. İrşada memur ve mezun kalanın cümlesiyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz ihlas. Kur'an'dan kopmuş olan kavramlardan birisi. 28 basamağın neresine oturduğunu bir tarafa bırakın. Bugünün din adamları 28 basamağın 28'inden de haberdar değiller. Mesela bir takva kavramı. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvadasınız. Üçüncü basamaktasınız. Ondan evvel takva sahibi falan olamazsınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Bunların hiçbirinden haberdar olmayanlara
Biz din öğretmeye kalkıyoruz. Sevgili kardeşlerim, en çok acıdığımız zamanımızın din adamlarıdır. Allah'ın dininden habersiz olan bu zavallı insanlar televizyonları parsellemişler, okulları parsellemişler ve de din öğretiyorlar insanlara. Onları cehenneme götürecek olan bir din öğretisi. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir trajediyi yaşıyoruz. 70 milyon insan bu din adamlarının öğretisiyle cehenneme doğru gidiyor. İşte üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabi olur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. 23. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. 26. basamakta nefs Allah'a teslim olur. 27. basamakta kişi muhlis olur. Yani nefsinin kalbi halis olur. Şimdi kısaca bu basamaklara bir atıf yaparak oradan gelerek bir kişinin nasıl muhlis olduğunu beraberce görelim. Birinci basamak olayları yaşıyor. Herkes yaşar. İkinci basamak olaylar karşısındaki tavrı ortaya koymak. Ve herkes senede en az iki defa musibetlerle imtihan olur ve tavrını ortaya koymak mecburiyetindedir. İstese de istemese bir tavır sergileyecektir. Bu kişinin kimliğini ortaya koyar. İşte bu noktada insanların %90'dan fazlası seçilir Allah-u Teala tarafından. Nereye seçilir? Onlar Allah'a ulaşmayı engelleyenler değildir. Onlar seçilenlerdir. Onların arasından onda birden daha az kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmayı dilesinler diye Allah Teala tarafından seçilirler. Ama %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dileyenler üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Dileyen üçüncü basamaktadır. Tecelli dördüncü basamakta tecelli eder, oluşur. Ve bu tecellinin neticesinde Allah-u Teala'nın rahim esması tecellisi neticesinde Allah-u Teala o kişiye furkanlar verir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o inananlara, yani hak mümin olmayan mümin olanlara sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hak müminlerdir. Öyleyse hak mümin olmayanlara, yani sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyip de sadece Allah'a inananlara diyor ki, ey inananlar, takva sahibi olun. Takva sahibi olabilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin, yani sevaba çevirsin. Öyleyse insanlık bu ayette muhteşem bir müjde almış durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun günahlarını örtecek. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği an Allah Teala işitiyor, biliyor ve görüyor ve derhal rahim esmasıyla tecelli ediyor kişi de. Bu tecelli o kişi üzerinde kör, sağır ve dilsiz olan o kişi üzerinde öyle bir tesiri icra ediyor ki o kişi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor.
Ne yapıyor Allah Teala? O kişinin gözleri üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Gizli perde. O kişinin görme hastası olan basar hastasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alıyor. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala, işitme engelini. O kişinin işitme hastasının mührünü açıyor. Geliyor kişinin kalbine, kalbin mührünü açıyor Allah Teala. Sonra kalpteki ikinliti alıyor, idraki önleyen müesseseyi, kalbe ihbat koyuyor, idraki sağlayan bir vasıta. İdraki engelleyen engeli alıyor, ihbatı alıyor, affedersiniz, ikinliti alıyor, yerine ihbatı koyuyor. Kalbe idraki sağlayan bir Allah-u Teala'nın ilahi konfitürü. İşte 7 tane faktör. Bu 7 faktörün her birinde o kişinin günahlarının 7'de biri kadar bir dereceyi o kişinin amel defterindeki sağ tarafa yeşil rakamlarla yazılan amel defterinin sağındaki o muhteşem ilaveye bakıyoruz. Her bir Allah-u Teala'nın muhtevası, yani gözleri açması iki, kulakları açması iki, kalbi açması üç, 7 tane Allah-u Teala'nın verdiği o ihsanlar, her biri o kişinin günahlarının 7'de biri kadar sevap yazılmasına sebebiyet veriyor. Kişinin sevaphanesine. Günahlar ve sevaplar. Kaybedilen dereceler, nakıs dereceler, kazanılan dereceler, zahit dereceler. Kişinin amel defterine kaybettiği derecat kadar derecat kaydediliyor. Ne oldu? Kişinin günahları örtüldü. Sevapları var olduğu için o kişi günahları sevaplarından az olan birisi ya da asıl ifadesiyle sevapları günahlarından fazla olan birisi oldu. Gideceği yer cennet oldu. Peki ne yaptı bu kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Peki bundan sonra ne olur? Allah o kişiye ulaşır, kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasını tecelli etti. 5, 6 ve 7. basamakta görme, işitme ve idrak etme kesimleri halledildi kişinin. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaştı. 9. basamakta Allah o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. İşte 8. basamaktaki ulaşmayı söylüyor Allah Teala. Femen yu'min billahi yehti kalbehu diyor. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dileyerek iman ederse, Allah onun kalbine ulaşır diyor. Onun kalbine ulaşırım diyor. Sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kalbini Allah'a çeviriyor. Allah Teala Kaf suresinin 35. 33. ayet-i kerimesinde diyor ki kurumuş topraklar yağmura nasıl hasretse işte böyle bir huşunun içinde olan insanlara insanların kalbini Allah kendisine çevirir diyor. 9. basamak. 10. basamakta Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'ın nurları o kişinin kalbine ulaşabilsin diye. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahi en yehtiyehu yeşra sadrehu lil islami. Allah kimi kendisine
ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeye açar. İslam'ı açmak, teslime açmak. İslam kelimesi de teslim kelimesi de selim kökünden geliyor. İslam dini Allah'a teslim olma dini demektir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Bütün dinler aynı dindir. Tek bir din söz konusu olmuştur. Ve de İslam'da o tek dinin bugünkü ifadesidir. Tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Öyleyse Allah göğsümüzü yarıyor, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar diyor ve İslam'a teslime, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için açar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda vücut buluyor. Bunları Allah Teala dizayn etmiş. Herkes için bütün kapılar ardına kadar açık. İnsanlardan istediği tek bir şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Onu mutlaka muhlis kılar Allah Teala. İşte bu kişiyi Allah Teala bu safhalardan geçiriyor. O kişinin kalbine o yardığı yarıktan kişi zikir yaptığı zaman rahmet ve fazl isimli iki tane nur gönderiyor. Zümer suresi 22. ayet-i kerime. O kişinin kalbine Allah'ın zikriyle nur girdiği zaman o kişinin kalbinin durumuyla kalpleri zikirsizlikten veya zikirle kararmış, kasiyet bağlamış kişilerin kalbi aynı olur mu diyor Allah Teala Zümer 22'de. Göğsünü yardığımız ve göğsünden kalbine nur yolu açtığımız ve kalbine o yoldan nur gönderdiğimiz kişinin kalbiyle kalbi kararmış ve sertleşmiş olan, kasiyet bağlamış olan kişinin kalbi aynı olur mu diyor. Bu nurlar girmeye başlar nefsimizin kalbine. Sadece rahmet nuru girebilir ve sadece %2 girebilir. Bu giriş Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde anlatılmış. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şey, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Kişinin kalbinde huşu oluştuğu zaman o kişi hacet namazını kılıp mürşidini soruyor ve Allah ona mürşidini gösteriyor. İşte Allah Teala

ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kimliğini isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu Allah'a sorun. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Ama huşu sahipleri hariç diyor. Huşu sahiplerinin özelliği neymiş? Özelliğini söylüyor. Onlar o huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Kesin şekilde inananlardır. Onlar aynı zamanda ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a döneceğine de kesin şekilde inananlardır. İşte bu nokta kişinin hacet namazıyla sorduğu kişi mürşittir. Sorar, Allah onu gösterir. Kişi gider mürşidine ulaşır. Ama kişinin bunun için, bu hedefe ulaşması için huşu sahibi olması lazım. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmiş olması lazım. Sadece onlar mürşitlerini sorduklarında Allah'tan cevap alabilirler. Diğerleri cevap alamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Ve mürşidin farz olduğunu söylüyor Allah Teala. Diyor ki: "Ya eyyühellezine amenettekullâhe ebtegû ileyhil vesîlete." Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, amel olanlar, yeniden takva sahibi olun ve Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak vesileyi isteyin. İşte bu hacet namazıyla isteniyor ve nasıl istendiğini söyledik. Âl-i Bakara suresi 63-64. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşide ulaşınca o noktaya kadar kişi tam 12 tane ihsan almıştır Allah Teala'dan. Bu sefer nimetler yağmaya başlar kişiye. 1. O kişinin kalbinin içine iman yazılır. 2. Devrin imamının ruhu başın üzerine gönderilir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerlerine Allah'ın katından ruh, Allah'ın emrinden ve katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır. 2. Nimet. 3. Onların günahları sevaba çevrilir. Allah Teala diyor ki Furkan 70'te, kim mürşidine tabi olur, böylece kim tabi olur, böylece mümin olursa, imanı artan bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, nefs tezkiyesi burada başlar, Allah onların günahlarını, seyyiatini hasenata çevirir diyor, sevaba çevirir diyor. Bu da günahların sevaba çevrildiği bir noktadayız sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu standartlar içinde olaya bakıyoruz. Herkes için aynı şeyler geçerli. Mürşidine ulaşan kişinin mutlaka bütün günahları sevaba çevrilir. O kişi nefs tezkiyesine başlar. O kişinin kalbi artık müsait hale gelmiştir. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbihini çekerek Allah'ın ismini tekrar ederse Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat isimli nurlar o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır ve kalbinin içine girer. Rahmet de, fazıl da, salavat da
o kişinin kalbinin içine girer.

Fakat kalpte kalıcı olanlar başlangıçtaki sadece %2 rahmetin ötesinde artık sadece fazıllar olacaktır. O kişinin nefsinin kalbinde %7 fazla biriktiği zaman kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. O kişinin böylece nefsi emmarede olması söz konusudur. Nefsin kalbinde %2 fazla bir tarafa bırakalım. %2 rahmeti bir tarafa bırakalım. Bundan sonra hep fazılar gelecektir. %7 fazıl biriktiği zaman ruh birinci gök katına çıkar. Burası nefsi emmaredir. Ela ve ma ve ruhu nefsi inne nefse le emaretin bis sui ila ma rahime rabbi. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya böyle söylüyor: Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi bu noktada tahakkuk ediyor. Burası Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği yer.

Neresi? Başlangıçta o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Rahim Esması'na tecelli. Bu tecelli kişiyi ruhunu birinci gök katına ulaştırdığı yere kadar götürüyor. Burası nefse emanedir. Sonra kişi zikrini arttırmaya devam ediyor. Artan zikirle nefsin kalbine giren nurlar artıyor. Bir defa daha %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Nefsi levame, kişi nefsini kınıyor. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerimesi. O nefse kasem ederim ki fela uksumu bin nefsi levameti. Hayır, öyle değil. O levame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Burası ikinci defa %7 fazıl, ikinci gök katı. Ruh ikinci gök katına yükseliyor. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi, nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene, birinci faktör, o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. İkinci faktör, kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Üçüncü ayet-i kerime. Burada o kişinin durumu anlatılıyor. Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Ruh üçüncü gök katında. Ve dördüncü gök katına ruhun ulaşması için o kişinin nefsi mutmainneye ulaşması lazım. Dördüncü defa %7 fazıl birikimiyle nefsi mutmainne oluşur. Allah Teala diyor ki ela bi zikrullahi tatmainnul kulubu. Dikkat edin ki Allah'ı zikretmekle kalpler mutmain olur, doyuma ulaşır diyor Allah Teala. Kalplerin mutmain olabilmesi, tatmine ulaşabilmesi, doyuma ulaşabilmesi sadece bir tek anahtarı gerektirir. O anahtar zikirdir. Zikir, Allah Teala tarafından Allah'a ulaşmayı dileyen birinin zikri duyulduğu Allah Teala tarafından derhal Allah'ın sünnetullah tarafından derhal duyulur ve sünnetullah oraya Allah'ın ilahi kainattaki her zerreye kumanda eden ilahi kompütörü sünnetullah oraya Allah'ın rahmetiyle fazlını, rahmetiyle salavatını gönderir. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilememişse ne kadar zikrederse etsin, o kişinin kalbine hiçbir zaman, o kişinin göğsüne hiçbir zaman Allah'ın nuru ulaşmaz. Tabiatıyla kalbine de ulaşmaz. Öyleyse her şeyin bir anahtarı var. Sevgili kardeşlerim, anahtar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemenin anahtarı da Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şimdi konumuz olan ihlasın anahtarı da aynı anahtardır. Her şey oradan başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. İşte böylesine bu kadar güzel bir dizayn gerçekleştirmiş Allah Teala. İnsanları bir hiç karşılığı mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve kişinin ruhu mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Dördüncü katta nefsi mutmainne var. Sonra nefsi radiye geliyor. Beşinci gök katı. Nefsi radiye geliyor. Nefsi radiye beşinci gök katı. Nefsi mardiye altıncı gök katı. Nefsi radiyede biz Allah'tan razı oluyoruz. Nefsi mardiyede Allah da bizden razı oluyor. Ve ruh altıncı gök katına çıkıyor. Hem mutmainne, hem radiye, hem de mardiye Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde ifade buyurulmuş.
Diyor ki Allah Teala ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, diyor Allah Teala, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor, sen de diyor Allah'a geri dön, Allah'a rücu et, geri dönerek Allah'a ulaş. Fizik vücuda sesleniyor, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte burası Vardiye Kademesi ve daha sonrası son kademe, yedinci kademe, Teskiye Kademesi. Allah Teala diyor ki Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Diyor ki Allah Teala kim Allah'a milaki olmayı dilerse, kim nefsini tezkiye ederse, Fatır 18, kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır ve ruhu Allah'a ulaşır. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. Kim tezkiye olursa o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Çünkü nefsi ezelde Allah'a tezkiye olacağına dair söz vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner diyor. İnallahim masir diyor. Ruh Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. 21. basamak. Allah'ın zatında ruh yok olur. 22. basamak. Böyle olan insanlara evvap diyor Kur'an-ı Kerim. Ve Allah Teala ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla Allah'ın o ruha mehap olacağını ifade ediyor. Sebe suresinin 39. ayet kelimesinde zalikel yevmül hakkı fe men şa ittehaze ila rabbihi meaba diyor. İşte o gün hak günüdür. O gün kişi kendisine Allah'a ulaşan bir yolu, yol ittihaz eder. E kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor. Sığınak olur diyor. İşte ruh Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'ın zatında yok oluyor ruh. Burası Allah'ın zatında ifna olmaktır. Fena makamını işaret eder. Öyleyse bu noktaya kadar geçen olaylara bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? Farz. Allah Teala Rum 31 ve 32'de diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi olun ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, farz. O kişi mürşidine ulaşmıştır. 14. basamakta farz mı? Söyledik ki Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesi farz. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi. Allah Teala diyor ki Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا اَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْمُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Allah Teala buyuruyor, onlar tağuta kul olmaktan, şeytana, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan
iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Tağut'u kulken Allah'a kul olmuşlar. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. Mürşitlerine tabi oldular mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Diyor ki Allah Teala orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Fetih suresi 13. ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün sahabe tabi olmuş. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmış. Allah Teala ruhlarını, sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştığını kesinleştiriyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala Zümer 18'de bu istikametteki hedefi söylüyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. İnne hüdallahi huvel huda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el huda hidayettir. Hidayete ermiş bütün sahabe. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve de Allah'a teslim etmişler. Bundan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşmanın da farz olduğunu gördük. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak farz mı? Farz. Zümer suresi 51. Zümer suresi 8. ayet-i kerime. Affedersiniz. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış. Gördük ki bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Bundan sonrası sahabe daha çok zikrediyor. Daha çok zikir bir yerden sonra o kişiye bir taht ihsanını ifade ediyor. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasından sonra Allah'ın zatında yok olması, me'ab olması, o kişinin evvap olması söz konusu, ruhun me'aba ulaşması, me'abda yok olması söz konusu. İşte böyle bir durum tahakkuk ediyor, ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Burası ruhun Allah'ta ifna olduğu, yok olduğu nokta. Fena fillah, fena, fani olmak, yok olmak. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak, fani olmak. Burası 22. basamak. Sonra o kişiye Allah Teala bir taht veriyor. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e çıkmış kişinin. 61'deyken 61'e ulaşınca Allah Teala o kişiye bir taht ihsan etmiş Allah'ın katında. Allah'ın ininde baki oluyor kişi. O tahtın üzerinde o kişinin ruhu o tahtın üzerinde baki oluyor Allah'ın ininde. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre onlara Allah'ın katında tahtlar vardır diyor Allah Teala. Nefsin kalbindeki nurlar %71'den sonra bu makamda geçer. Burası beka makamıdır. Allah'ın zatında baki olma makamıdır. Herkes bu makamlara kolayca erişebilir. Ve bundan sonra konunun zorluğu başlıyor. Bu makamdan daha yukarıya çıkabilmek için kişinin mutlaka zahit olması gerekir. Negatif zühd, Kur'an-ı Kerim'de
Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala o ayet-i kerimede, onlar Yusuf'a karşı zahittiler, bu sebeple Yusuf'u az bir değerle sattılar diyor. Yusuf'a değer vermiyorlardı. O negatif zühd. Ama zahit pozitif zühdün sahiplerine denir. Zahit demek her gün 12 saatten daha fazla Allah'ı zikreden kişi demek. Kur'an-ı Kerim'de 3 zikirde farz kılınmış. Ara sıra zikretmek farz mı? Farz. Allah Teala zikri demin söylediğimiz Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde farz kılmış. Vezkür ismi Rabbike ve tebettilileyhi tebtila, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşana kadar geçen zikir az zikir, günün yarısından daha az zikir. Peki günün yarısından daha çok zikir, çok zikir farz mı? Evet, o da farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesira, ey amin olanlar Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani bu çok zikrin sahiplerinin amin olanlar olduğunu, Allah sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler diyor Allah Teala, siz beka makamına geldikten sonra artık Allah'ı çok zikirle zikretmek mecburiyetindesiniz diyor. Bu çok zikirle zikretmek günün yarısından daha fazla zikretmek. İşte kim her gün Allah'ı günün yarısından daha fazla zikrederse ancak o kişinin kalbindeki nurlar %71'i aşar ve kişinin zikrinin artışıyla paralel olarak %81'e kadar bu zühd makamında yürür. Ve kişi daimi zikre ulaşmadan evvel nefsin kalbinde %81 nur birikimi gerçekleştiğinde bu kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Bundan sonra o kişi daimi zikre ulaşır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada o kişinin nefsinin kalbinde %81 nur vardır. Geri kalan %19 karanlık olmasına rağmen fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirir. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Allah Teala'nın Kur'an'daki işareti Âl-i İmran 20. Habibime, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bitti. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Farz mı? Farz olduğu da kesin. Allah Teala buyuruyor ki Yasin 66 ve 61'de Elem ehad ineyküm ya beni Adem'e la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eyni buduni hâzâ sırat-ı müstakim, ey Ademoğulları ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu sırat-ı müstakimdir ve ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah Teala. Hepimizden ahd almış fizik vücutlarımızdan, Ademoğulları fizik vücutlarımız. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Sonra daimi zikre ulaşıyor kişi. Daimi zikre ulaşınca birinci özelliği kişinin daimi zikre ulaşmış olması. Daimi zikir sebebiyle ikinci özelliği nefsinin kalbinde hiç afet kalmıyor. Üçüncü özellik o kişinin kalp gözünü açıyor Allah Teala, göstermek istediği her şeyi kalbi, kalp gözüne gösteriyor. Dördüncü olarak o kişinin
Kalp kulağını açıyor Allah Teala, Allah'ın bütün söylediklerini, Allah onunla konuştuğu zaman Allah'ın bütün söylediklerini kişi işitiyor. Bu dört tane temel şart, o kişinin üç tane vasıf şartı kazanmasına sebebiyet veriyor. O kişi ehli tezekkür oluyor. Allah'la her zaman her konuyu konuşabilmek, tezekkür etmek imkanının sahibi oluyor. Bir, ehli hayır oluyor. Daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanıyor, her an hayır kazanıyor. Ehli hikmet oluyor. Allah'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin hangi kademeye ait olduğunu bir bakışta görüyor. Ve aynı zamanda hakim veya hakem olduğu zaman mutlaka adaletle hüküm veriyor. Çünkü Allah-u Teala'dan sorarak hüküm veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu makam ulul-elbab makamıdır. Daimi zikir nefsin teslimini içerir. İşte İhlas makamı bundan sonraki makamın adıdır. Ulul-elbab makamında bütün insanlara yedi kat yerler gösterilir. Yani yerlerin melekûtu. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cehennemler aşağı doğru. Eksi bir, eksi iki, eksi üç diye gidiyor. Aşağı doğru cehennemler yer katlarının altına doğru, aşağısına doğru gidiyor. Yedi kat cehennem. Ve Allah Teala o kişiye yedi kat yerlerin melekûtunu gösteriyor. Ulul-elbab makamının bir özelliği daha var. Ulul-elbab makamındayken kişiye ana dergah da gösterilir. Devrin imamının dergahı. O dergah bizim dergahımızdır. Allah-u Teala'nın bu devirde devrin imamlığına tayin ettiği kişi o biziz. Huzur namazının imamıyız. Allah-u Teala'nın huzurunda namaz kıldıran bizim ruhumuzdur. Her gün bizden ayrılıp da ruhumuz oraya gitmiş değil. Zaten ruhumuz Allah'a ulaşmış. Ama Allah-u Teala onun katında bir ruhumuzu orada huzur namazının imamlığına vazifeli kılmış. Ruhumuz hep oradadır. Bir ruhumuz oradadır. İndi ilahidedir. Orada huzur namazını kıldırır. Bir başka ruhumuz Ümmül Kitab'ın altındadır. Boşlukta duran Ümmül Kitab'ın altındaki ruh, oradaki müderris, o kürsünün başındaki kişi, o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulul-elbab makamının sonrası ihlas makamıdır. İhlas farz mıdır? Evet, farzdır. Allah Teala diyor ki Beyne 5'te ve ma umiru illa leyabudullahe. Onlar emrolunmadılar. İlla Allah'a kul olmakla emrolundular. Muhlisine muhlis kullar olmakla emrolundular. Lehuddine onun dininde. Onun Allah'ın dini için halis kullar, nefslerinin kalbini halis kılmış muhlis kullar olmakla emrolundular. Hünefaya hanifler olarak. Üzerimizde demek ki emrolunmuş, farz kılınmış. Peki bütün sahabe muhlisler oldular mı? Hepsi oldular siz sevgili kardeşlerim. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara, o ümmelere ve kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisin. Muhlisler
öyle kişilerdir ki onlara Allah Teala 7 kat gökleri gösterir. Devrin imamının ruhu da, devrin imamının dergahı da, zemin kattaki, o da elbette daha evvel, zaten daha evvelki kademede gördüğü bir husustu. Ulu'l-Elbab makamında ve de birinci gök katında açıkta yapılan secde, ikinci gök katında su varılma havuzlarının bulunduğu kesimle yedinci kata kadar çıkabilenlerin bulunduğu ikinci kesim, üçüncü kat gökyüzünde bir köşke benzeyen iki katlı dergah, dördüncü gök katında Beyt-ül Makdis'in aslı, beşinci gök katında Beyt-ül Haram'ın aslı, altıncı gök katında Sıbkatullah olma mahalli, buz kalıbına benzeyen o nurdan çıkan nurların, ışıkların nasıl oradaki ruhların derilerini onun rengine boyadığı, nasıl çatlattığı ve sadece çatlamayan bir kişinin oradan ayrılıp daha üst kata çıkabildiğinin görüntüsü gösterilir kişiye. Bu noktadan sonra o kişiye Allah Teala yedinci katın sırlarını gösterecektir. Birinci alem kader hücreleridir. Altıgen kader hücreleri. İkinci alem Ümmü Kitap'tır. Orada da devrin imamı görev yapar. Üçüncü kat, üçüncü alem, üçüncü katta yedinci katın üçüncü alemi kudret denizidir. İnsanların kudret denizine insan ruhlarının nasıl daldıkları gösterilir. Dördüncü alem makamı Mahmud'tur. Orada da bütün olayları her gün devrin imamı görür. Beşinci alem Divan-ı Salihindir. Divan-ı Salihinde olan olayları da Allah Teala ona gösterir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafilenin sağ kanadında oraya ulaştığı için Divan-ı Salihine ulaşıldığı andan itibaren o gün Divan-ı Salihinin başkanlığı devrin gavsındayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geçer. Kafile tekrar geri döndüğü noktaya kadar hep orada o gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir ruhu başkanlık eder Divan-ı Salihine. Ve Divan-ı Salihinden sonra zikir hücrelerine gelir ruhlar. Orada her biri 2 metreden daha yüksek küresel bir sistemin içine girip orada günlük zikirlerini yaparlar. Orası zikir hücreleridir. Muntazam sıralar halinde her biri otururlar ve zikirlerini yaparlar. Zikrini tamamlayabilen kişi ancak her gün olmaz. Belki birkaç günde bir, belki birkaç haftada bir kişi zikir tamamlaması emrini aldığı zaman o sitretin müntahaya ulaşır. İndi ilahinin en yüksek noktasındaki ağaç oradan Allah'ın zatına doğru dikey bir yolculukla ulaşır. Allah'ın zatına ulaşır. İşte insanlardan kim sitretin müntahayı görürse o zaman o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Salah makamına geçer. Bunun işareti tövbe-i nasuha davet edilmektir. İhlas makamının sonu tövbe-i nasuhtur. Salah makamının başı gene tövbe-i nasuhtur. Allah Teala nasuh tövbesiyle tövbe ettirir kişiye. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek nasuh tövbesi tamamlanır. Bu noktadan sonra tövbe-i nasuh tamamlandıktan sonra
O kişinin günahlarını örter Allah Teala, ona salah nuru verir ve günahlarını sevabı çevirir. Bu dört kademe, tövbe-i nasuh, günahların örtülmesi, salah nuru verilmesi ve kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayından sonra o kişinin iradesi de Allah'a teslim olmak üzere hazır hale gelmiştir. İrade Allah'a teslim olur ve kişi salah makamının 5. kademesindeki son noktaya ulaşır. İşte ihlas makamı bundan evvelki son makamdır. Ve tabiatıyla İslam'dan kopan kavramlardan en önemlilerinden biridir. İnsanlar bu söylediğim şeylerden uzaktan yakından haberdar değiller. Ve biz onlara dinlerini öğretmeye uğraşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir gün kimliğimiz kesin şekilde insanlar tarafından anlaşılacak. O zaman bugünün din adamları omuzlarındaki ağır vebali idrak edecekler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki İslam'dan kopan kavramlardan ihlas makamını bu akşam sizlerle beraber gözden geçirdik. O makama nasıl ulaşıldığını, o makamda neler olduğunu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Nebiler ve Resuller konumuz. Kur'an'dan koparılan mefhumlardan bir tanesi de bu. Sevgili kardeşlerim, Allah ne söylemişse Kur'an-ı Kerim'de, şeytan onun tersini bütün insanlara, öğretim kadrolarına kabul ettirmiş. Yani Kur'an'ın bütün temel hedeflerini iblis kökten yok etmiş. Tam tersini asırlar boyu süren bir aldatma müessesesinden sonra kabul ettirmiş ve yerleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki nebi tabiri yalnız peygamberleri kapsar. Peygamber dediğimiz kişileri. Resuller iki ayrı grupta mütalaa edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, nebi resuller, peygamber olan resuller. İki, veli resuller, peygamber olmayan resuller. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala peygamberlerinden başka hiç kimseye nebi demiyor. Kimler için kullanıyor nebi kavramını? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanıyor ve nebilerin sonuncusudur diyor. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelmeyecek, yani peygamber gelmeyecek. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İsa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti Musa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İbrahim için kullanıyor. Hazreti Lut için kullanıyor. Hazreti Nuh için kullanıyor. Hazreti Salih için kullanıyor. Nebi, nübüvvet müessesesi Allah'ın kendilerine kitap verdiği resullerden oluşan bir dizayn ve peygamberler kendilerine kitap verilen ve aynı zamanda da resul olan kişilerdir. Peygamber dediğimiz zaman, nebi dediğimiz zaman aynı zamanda mutlaka resuldür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nebi resuldür. Hazreti İsa bir nebi resuldür. Hazreti Musa bir nebi resuldür. Hazreti İbrahim bir nebi resuldür. Hazreti Nuh bir nebi resuldür. Hazreti İsmail bir nebi resuldür. Hazreti Davud bir nebi resuldür. Kur'an'da 20'den fazla nebi adı geçiyor. Hepsi kendilerine kitap verilen ve bizim Türkçemizde peygamber olarak nitelendirdiğimiz kişiler.
Hepsi de, bütün nebiler de aynı zamanda mutlaka Resul'dür. İşte sevgili kardeşlerim, netice oraya ulaşıyor. Allah Teala ne demiş? Bütün nebiler Resul'dür demiş. Aynen geçerli. Ve akaid de aynı şeyi söylüyor. Bütün nebiler Resul'dür. Ama buraya kadar iyi de bundan sonrası akaidin dört temelinden üçü tekliyor. Bütün nebiler Resul'dür. Çünkü nebilerin hepsi Nebi Resul'dür. Ama akaid diyor ki bütün Resuller Nebidir. Bu ağızdan dolma ilim, ama ilimlerini Kur'an'a vurduğunuz zaman kocaman bir boşlukla karşılaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ve insanlar Kur'an'ı ellerinin tersiyle itip onlara kitaplar ve insanların kulaktan dolma söyledikleri şeyler neyse onları iddia ediyorlar. Nebi ile Resul'ü karşılaştırıyorlar ve diyorlar ki Nebi olmadan Resul olunmaz. Hadi bakalım, buyurun şimdi. Yani insanlar önce peygamber oluyorlarmış, sonra Resul oluyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, velayet risaleti ihtiva eder. Ama velayet nübüvveti ihtiva etmez. Bir evliya nebi olmaz. Veli nebi mümkün değil. Mutlaka nebinin risalet sahibi olması lazım. Yani Nebi Resul müessesesi var Kur'an-ı Kerim'imizde. Veli nebi müessesesi yok. Halbuki iddialar var. Nebi rüyalarla amel eden, Allah'tan vahiy alamayan, kendine az bilgilerle normal insandan biraz daha ötede olan bir kişi olarak tarif ediliyor. Bu kadar da Kur'an'dan habersizlik biraz ayıp oluyor. Allah Teala biz diyor bütün nebilere kitap verdik diyor. Niçin vermiş kitabı biliyor musunuz? Onunla hükmetsinler diye diyor. Nübüvvetin temelinde, temel miyarı, temel ölçüsü hükmetmektir. Risaletin ölçüsü hükmetmek değildir. Hüküm, hükmetme olayı nübüvvete aittir. Diyor ki, biz nebilerimize kitap veririz ki onunla hükmetsinler diye. Allah-u Teala'nın Nebi kavramıyla Resul kavramı birbirinden çok ciddi bir şekilde ayrılıyor. Bütün Nebilerin Resul olduğu gerçeği Kur'an'la tamamen örtüşüyor. Evet, bütün Nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Veli Resuldür, bir kısmı Nebi Resuldür.
Nübüvvet Kur'an-ı Kerim'de tam peygamberlik işareti olarak kullanılmıştır. Sadece Allah Teala peygamberler için kullanmıştır nübüvveti, nebi kelimesini. Kur'an'da Kur'an-ı Kerim boyunca her ayeti tek tek gözden geçirdik. Kur'an-ı Kerim boyunca hiç kimse nebi olmayan, peygamber olmayan birisini Allah-u Teala'nın nebi adıyla andığını ifade edemez, iddia edemez. Nereye ulaşıyoruz? Allah-u Teala'nın dizaynında bir hedefe doğru yürüyebilmek, Kur'an'ın kültürüne sahip olmayı gerektirir. Öyle boş laflarla peynir gemisi yürümez. İnsanlar asırlardan beri boylarıyla mütenasip olmayacak uzunlukta yalanlar uydurmuşlar. Ama sevgili kardeşlerim, biraz ayıp olmuyor mu? Bu kadar Kur'an'dan habersiz bir dizaynda sevgili kardeşlerim, söylediklerimize dikkatle bakın. Aynı insanlar iddia ederler ki böyle olduğu için bütün Resuller de nebidir. Madem ki risalet nübüvvetten üstün, o zaman gerçekten böyle olması lazım. Yani önce nebi olunurmuş, sonra resul olunurmuş. Nebi olmayan resul olamazmış. Soruyoruz bu gafletteki kardeşlerimize, hay Allah razı olsun diyoruz, aman ne güzel söyledin. Hadi şimdi söyle bakalım, hangi ayeti dayalı olarak söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet bunu gerçekleştirebilecek, bunu hatta ima edebilecek olan bir ayet yok. Çünkü böyle bir iddia bütün Resullerin aynı zamanda mutlaka nebi olmasını gerektirir. Ama tam tersi geçerli. Bütün Resuller nebidir. Bütün Resuller nebi değildir. Bir kısmı nebidir, bir kısmı velidir. Öyleyse hadi gelin bakalım. Bütün Resuller nebi midir? Evvela birinci etapta anlaşalım. Diyoruz ki Kur'an nebilerin peygamberler olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir zaman Allah-u Teala peygamber olmayan birisi için nebi kullanmamıştır. Ulul azm peygamberler kimlerdir? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beş peygamber ulul azmdır. Bu ulul azm olan peygamberlerin her birisi nebi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve nebi resul olarak geçiyor. Bazılarında nebi resul kullanmış Allah-u Teala. Ama bunlar ulul azm nebiler olarak geçiyor. Hepsine de şeriat kitabı verilmiş Allah-u Teala tarafından. Onların dışındaki peygamberler, onlar da şeriat kitabı almışlar Allah-u Teala'dan. Öyleyse karşılaştırmamızı yapmaya başlayalım. Bütün Resuller nebi değildir. Birinci madde. Kur'an-ı Kerim'de iki tür Resul kavramı var. Bir, Risaletle, yani Allah'ın Resullük görevini, Allah'tan görev alıp da Resullük yapmak üzere vazifelenmeyen,
Ama Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla anılan insanlar var. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bütün Resuller Nebi'dir demek, bütünüyle saçmalamaktır. Öyleyse evvela bu istisnadan başlamamız lazım. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a bir ulak gönderiyor, haberci gönderiyor Firavun. Sen diyor Yusuf'a git ve söylediklerimi anlat. Resul oraya zindana ulaştığı zaman, Yusuf'un bulunduğu yere ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Resul diyor. Herhalde bu zavallı fukara habercinin bir peygamber olduğunu kimse iddia edemez. Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada Resul'den çok, affedersiniz, Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada peygamberden çok bir şey yok. Eğer 100 tane kavim varsa şu anda dünya üzerinde, 100 tane de peygamber var. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Hadi konuyu genişletmeden önce birinci açıdan meseleyi incelemeye devam edelim. Demek ki Allah-u Teala'nın risaletle görevli olmayan Resulleri var. Ne diyor? Kiramen katibe melekleri. Resuldür diyor. Resullerim sizin hayat filminizi, hayatınızı filme alırlar diyor. Hayatınızı yazarlar diyor. Bir şahit, bir sürücü olmak üzere onlar Resullerdir diyor Allah-u Teala. Başka ne diyor? O kadar değil, ölüm meleklerine de Resullerim diyor. Resullerim gelip sizi vefat ettirirler, sonra da ruhunuzu bize getirirler diyor Allah-u Teala. Resuller diyor, ölüm melekleri, Azrail Aleyhisselam ve onun emrindeki onun yardımcıları Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Cebrail, Azrail Aleyhisselam bir peygamber mi? Ya onun yardımcıları, yardımcılar da peygamber olması lazım. Hayatınızı filme alan kiramen katibi meleklerinin de peygamber olması lazım. Biraz ayıp olmuyor mu? Yeter mi? Durun bakalım, daha birinci ayrımdayız. Risaletle vazifeli olmayan Resuller bunlar. Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçen ama Risaletle, yani Allah'ın Resullüğünün gerekçesi olan dini açıklamaları yapmakla görevli olmayan Resuller. Allah'ın emrini tebliğ etmekle görevli olmayan Resuller. Hiçbir emir almıyorlar Allah-u Teala'dan. Emir tebliği açısından, emir tebliğiyle görevlendirilmemişler. Öyleyse birinci madde. Allah'ın Resulleri arasında risaletli görevli olmayan üçtür Resul var. Öyleyse bu daha bu birinci maddede bütün Resuller Nebidir müessesesi yattığı gibi Nebiler Resullerden daha aşağıki kademelerdedirler demek geçerli değil. Bu açıdan da bir Nebinin Hazreti Yusuf'a gelen bir alelade haberciden daha aşağıda olması lazım değerinin. Bu konuyu burada bırakalım. Bu ölçümüze esas teşkil etmez zaten. Sadece bir ayrım olarak verdik. Bütün Resullerin, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resullerin Nebi olmadığını kesinleştirmek için birinci misal buydu. Nübüvvetle vazifeli olmayan, affedersiniz, risaletle vazifeli olmayan Resuller. Adları Resul ama Allah'ın risaletiyle vazifeli değiller. Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmekle vazifeli değiller.

Nebilerin mührüdür, sonuncusudur. Ama aynı zamanda da Resul'dür. Çünkü bütün Nebiler mutlak olarak Resul'dürler. Nübüvvetle görevli olan kişi Allah-u Teala tarafından bir elçi olarak, bir Resul olarak gönderildiğinin işaretini taşır. Hepsine, bütün nebilerine Allah-u Teala şeriat kitabı vermiştir. Her peygamber zamanında aynı şeriat kitabı, aynı şeriat söz konusudur. Şeriatta değişiklik yapmıyor Allah-u Teala. Ama bu Resul nebilere baktığımız zaman, nebilerin hepsinin aynı zamanda Resul olduğunu görüyoruz. Bu zaten akaidinde doğru ifadesi. Bütün nebiler aynı zamanda Resul. Buraya kadar tamamız. Ama Risaletin tebliği konusuna geliyoruz. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür ve Risaleti mutlaka tebliğ etmekle görevlidirler. Ne var ki nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Ne demek istiyoruz? Hazreti Musa'dan 100 yıllar sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Nebi. Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl nebi yok. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ondan sonra da 1400 yıldır nebi yok. Nebilerin arasında fetret devirleri var. Yani nebilerin mevcut olmadığı devirler. İşte nebilerle Resuller arasındaki en büyük farklılık burada tecelli ediyor. Çünkü Resuller aralıksız olarak geliyor. Aralarında fetret devirleri yok. Bu ikinci ayrım. Nebilerde fetret devirleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti İsa arasında 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 2000 yıl. Daha 2000 yıl dünya kalsa, daha 2000 yılda 4000 yıla ulaşacak. Hiçbir zaman bir nebinin gelmesi mümkün değil. Peki ya Resuller? Resuller aralıksız olarak vardır. İşte bakınız ne diyor Allah-u Teala. Müminin 44. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin. Yani bir kavimdeki bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz diyor Allah-u Teala. Bir kavimde bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz. Hiçbir kavim yoktur ki ona Resul göndermemiş olalım diyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Yeter mi? Yetmez. Bir işaret daha. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç aksi olmamış. Yani istisna da yok. Hangi kavme Allah'ın Resulü gittiyse bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmişler. Müminin 44. O kadar mı? Hayır. Bakara 87. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Buyuruyor Allah Teala Bakara 87'de de. Bütün kavimlere Resul gidiyor, ard arda gidiyor ama bütün kavimlere nebi gitmiyor. Eğer bütün kavimlere nebiler gitseydi

ard arda gitseydi, Resullerin arasında fetret devirleri olsaydı, bizim bu kardeşlerimiz haklı olacaklardı. Ama onların söylediğinin tamamen tersine, bütün kavimleri Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin Resul gönderiyor. Ama Nebiler sadece peygamber olarak geliyorlar ve peygamberlerin çok büyük bir kısmı İsrail kavminden çıkmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Arap kavminden. Lut kavminden ve diğer kavimlerden de peygamberlerin çıktığını görüyoruz. Nebi adıyla anılıyorlar. Öyleyse ikinci ayrım, peygamberler arasında, nebiler arasında fetret devirleri var. Ama Resuller arasında fetret devirleri yok. Bütün kavimlerde her an Allah'ın bir Resulü mutlak olarak yaşıyor. Öldüğü an Allah-u Teala yerine yenisini tayin ediyor. Bu ne gösterir? 100 tane kavim var diyelim dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Bunlar mutlaka çok daha fazladır. Ama biz 100 kavim kabul edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi, yani peygamber, peygamberlerin sonuncusu. Aynı zamanda kendi kavminin Resulü. Ama peygamberliği bütün dünya için, hatta bütün kainat için, seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala. Yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kainat için yaratılmış, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratılmış. Yani sevgili kardeşlerim, o devrin imamı. Hangi alem var? Gayb alemi. Cinler yaşıyor orada. Bir cin mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman onun başının üzerine bir cinin bir şeyi gelmiyor. Zaten cinlerin ruhu yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu geliyor. Cinler arasında da bizim dilimizi konuşan her kavmin insanı var. Her dil konuşuluyor. Ama tabi oldukları zaman başlarının üzerine bir cin Resulün gelmesi söz konusu değil. Bir cin Resulün ruhunun gelmesi söz konusu değil. Çünkü zaten cinlerin ruhu yok. Başlarının üzerine mutlaka geliyor bir varlık. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o devirde. Şimdi de bu devrin imamının ruhu, cinlerden her kim tövbe etmişse tövbedinin başının üzerine gelir, yerleşir. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmışsa tövbesini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Devrin imamının ruhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir nebi olmayan Resuller silsilesini ifade etti. 14 asırdır birbirinin arkasından birçok kavim Resulü, baştakiler hep Arap'tılar, devrin imamı oldular. Sevgili kardeşlerim, ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyeceği için hiçbirisi Nebi değildi. Allah-u Teala'nın bütün Nebilere kitap vermesi, Nebilerin peygamberler olması ve onun ötesi, bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü insanlık tarihi boyunca hep yaşamış, şu anda da yaşıyor. Bütün kavimlerde bir Resul.
Biz bu kavimlerin sayısını 100 tane kabul edelim. Mutlaka çok daha fazladır. İnsanların ömrünü de, Resul ömrünü de sayılarını az gösterebilmek için 100 kabul edelim. Çok daha fazla olacaktır. 60 sene, 70 sene ise sayısı çok daha fazla olacaktır. Olmasın. 100 sene kabul edelim. Hazreti İsa'dan bu tarafa tam 2000 yıl geçti. 2000 yılda sadece bir tek kavimde ...20 tane Resul yaşadı. 100 tane Resul olduğuna göre 2000 yılda kavimlerin Resulleri 100 sene yaşadıklarını kabul etsek bile, ki böyle bir şey mümkün değil, tam 2000 tane Resul gelmiş geçmiş. Şu anda bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Buna karşılık kaç tane Nebi geçmiş? Bir tane. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsa'yı başlangıç noktası alıyoruz. Ondan sonra gelen bir Resul'ün ötesine de geçiyoruz. Bugüne kadar geliyoruz. Bugüne kadar, Hazreti İsa'dan sonra bugüne kadar kaç tane Nebi gelmiş? Bir tane gelmiş. Kaç tane Resul gelmiş? En az 2000 tane. 100 sene olmaz hiç kimsenin normal standartlarda ömrü. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olmaları mümkün değilse bu insanların, önce Nebi olmaları gerekirdi ve Kur'an'da buna dair mutlaka bir işaretin olması lazımdı. Ama son Nebi açık ve kesin bir şekilde yazılmış Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Nebi Resullerin yaşadığı kesin olduğuna göre nasıl oluyor da bunlar Nebi olmadan Resul oluyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi, ondan sonra Nebi olması mümkün değil ama Resul var. Ondan sonra tam 2000 taneden fazla Resul gelmiş dünyaya. Şu anda da dünyadaki bütün kavimlerin içinde Resul var. O zaman burada durup bir düşünmek lazım. Bu nasıl iş diye. Ne kadar büyük yanlışlara inanmış insanlar ve ne kadar hazin bir tecelli. Etraflarını toplamışlar binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce insan ve hepsi de bu safsatalara inanmışlar. Kur'an-ı Kerim'i kimse ciddiye almıyor. İblis Kur'an-ı Kerim'i gözlerden nihan etmiş, yok etmiş. İnsanlara çiviler çaktırmış duvarlarına, cüz keseleri diktirmiş, Kur'an-ı Kerim keseleri diktirmiş, o keselerin içine Kur'an-ı Kerim'i koyup astırmış çiviye. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Şu anda dünyada 100 tane kavim varsa 100 tane Resul var şu anda hayatta. Bunların hiçbirisi de Nebi falan değil. Nebi olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Şu anda yaşıyor bu Resuller. Neden mümkün değil Nebi olmaları? Çünkü son Nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi olmadan Resul olunamıyorsa onların hepsinin önce Nebi olmaları sonra da Resul olmaları gerekirdi. Ama Kur'an-ı Kerim bunu önlüyor. Son Nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor Allah-u Teala. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine bu kadar karşı çıkış olur mu? Geçelim. Farklılıkları birer birer belirtiyoruz. Nebi olmadan Resul olunmaz iddiası kesinlikle yalandır. İşte bugün söylediğimiz gibi şu dünya üzerinde en az 100 tane Resul var. Bütün kavimlerde Resul mutlaka var olacağı için. Ama hiçbirisi de Nebi değil. Zaten Nebi olmaları mümkün değil. Çünkü 1400 sene evvel nübüvvet kesilmiş. Nebi olmadan Resul olunamıyor ama şu anda 100'den fazla Resul yaşıyor. Nasıl olmuş olmuş? Bunlar Nebi olmadan Resul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, saçmalıklara dikkatle bakın.
Ve bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü vazifeli olmuştur. Nereden biliyoruz? Hadi gelin bakalım ayetlere. Zümer suresi 71. ayet-i kerime. O kafirler grup grup cehenneme sürülürler. Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah, sizlere Allah'ın Resulleri gelip de Allah'a ulaşmayı dilemedin. Dilemiyorsun. Ben seni uyardım. Allah'a ulaşmayı dilemen için uyardım. Ama sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Öyleyse o Resullerin, size bunu söyleyen Resullerin, yani sizi ikaz eden Resuller. Niçin böyle söylüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi amini olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, amini olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye göndeririz diyor. Bir defa temel kanun bu. Bütün kavimlere Resul gelir, bütün kavimlerdeki bütün insanları uyarır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor Resul. Biz de bugün bunu söylüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Küfürdesiniz, dalalettesiniz, hüsrandasınız. Gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın dostu değil, şeytanın, tağutun dostusunuz. Allah'ın kulu değil, tağutun kulusunuz diyoruz. Hüsrandasınız diyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diyoruz. Her kavmin Resulü her devirde bunu kendi kavmine mutlaka söylemiş. Bunların hepsini açık ve kesin biz Resullerimizi göndeririz. Bir maksat için diyor Allah Teala. Amin olanları müjdelesinler, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, olmayanları ne yapsınlar? Olmayanları uyarsınlar diye. Şimdi gelin beraberce bir düşünelim bakalım. Size buraya cehenneme geleceğinizi sizden olan Resuller size söylemediler mi? Bu sual kime soruluyor? Cehenneme gelen herkese ayrı ayrı tek tek mutlaka soruluyor. Ve hepsinden aynı cevap alınıyor. Evet, geldiler. Bize geldiler, bunu söylediler. Ama azap sözü üzerimize hak oldu diyor insanlar. Yani biz azabı hak ettik. Onlar bize söylediler. Bakın Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Buna göre gideceğiniz yer cehennemdir. Demelerine rağmen biz onların bu sözlerini dikkate almadık. Gideceğiniz yer cehennemdir, azaba duçar olacaksınız dediler bize o Resuller gelip. Ama biz onlara inanmadık. Bu sebeple azap üzerimize hak oldu. İki tane alternatif var. Ya Allah'a ulaşmayı dileyecekler, cennete girecekler, ya da dilemeyecekler, cehenneme girecekler. Hepsine Resuller ikazda bulunmuş. İnsanlık tarihi boyunca geçen kaç milyar yıl geçmişse, o kadar milyar yıl boyunca her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü olmuş. Çünkü muhatap olmuş herkes. Belki direkt olarak Resul'e değil ama o Resul'ün bunu söylediği o kavimde mutlaka duyulmuş. Mutlaka duyulmuş. Öyleyse cehenneme gidecek olan insanlar neyi temsil eder? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceği kesin bir müessese. Neyi ifade eder? Bütün kavimlerdeki bütün insanlara o Resullerin muhatap olduğunu ifade eder. Öyleyse insanlık tarihi boyunca insanlar hangi çağda, hangi devrede, hangi yıllar arasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka yaşamakta oldukları kavimde bir Resul hayatta.
İnsanlar hangi çağda yaşarlarsa yaşasınlar değil sadece. Hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar gene netice değişmiyor. Mutlaka o kavimde o kişi o Resul'le yüz yüze gelmese bile onun böyle söylediği kendisine ulaştırılan bir bilginin mutlaka sahibi kişi. Öyleyse o devirde mutlaka Allah'ın bir Resulü o kavmin içinde yaşıyor. Öyleyse neyi ifade ediyor bu? Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri hep var. Öyleyse bütün Resuller Nebi miymiş? Affedersiniz, tersini söylüyoruz. Bütün Nebiler Resul müymüş? Böyle bir şeyin imkansızlığını görüyorsunuz. Bütün kavimlerdeki Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar, insanlık tarihi boyunca bütün kavimlere ard arda gönderdiği kişiler Nebi değil, Resuller. Öyleyse kesin olarak ispat ettik mi sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olunmaz sözünün bir kocaman palavradan ibaret olduğunu ispat ettik mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel öldüğüne göre 1400 seneden beri bütün kavimlere en az 2000 tane Resul geldiğine göre ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin sonuncusu olduğuna göre bu adamların hiçbirisinin önce Nebi olmaları ondan sonra Resul olmaları mümkün değil. Efendim? Ne diyorsunuz? Bu kadar mı? Hayır. Daha çok açılardan değerlendiririz konuyu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de melek resullerden bahsediyor, cin resullerden bahsediyor ama hiçbir zaman bir cin nebi, bir cin peygamber olmamış. Var mı bir iddia sahibi cinlerden de nebi olmuş diye? Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Allah Teala rızaya ermemiş Resullerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Rızaya ermiş Resul kimdir? Tasarruf rızasına eren devrin imamıdır. Eğer nübüvvet meselesinin olmadığı bir devrede yaşıyorsa insanlar, bir Allah-u Teala o kavim Resullerden birini mutlaka huzur namazının imamı yapacaktır. O imam Nebi değildir ama Nebiliğe vekalet etmektedir. Huzur namazına vekalet ettiği için nübüvvetin peygamberliğin vekilidir ama asla peygamber değildir. O sadece bir Resuldür, Nebi olmayan bir Resuldür. Şu anda da bütün kavimlerde Resuller yaşayacak. Kıyamete kadar da bütün kavimlerde Resuller yaşamaya devam edecek. O Resullerden sadece bir tanesi tasarruf rızasına eren Resuldür. Allah Teala Cin Suresinin 26-27. Ayetlerinde diyor ki Allah gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama rızaya ulaşmış Resulü müstesna. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Yani huzur namazının imamlığına mütalik rızadır. Huzur namazının imamıdır ama nebi değildir. Olması mümkün değildir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Sevgili kardeşlerim, diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul de gelmez. Allah Teala nübüvvetin mührüdür diyor. Hatemül Enbiya'dır diyor. Hatemül Resul'dür demiyor. Hatemi Rusul demiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi, nebiydi. Tabiatıyla risaletle de görevliydi. Ama nübüvveti, peygamberliği onunla beraber Allah Teala bitiriyor. Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Resullük müessesesi. Nübüvvetsiz bir resullük. Öyleyse nebi olmadan Resul olmaz iddiası bütünüyle
bir yalandan ibarettir. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i varken ortada niçin insanların uydurmalarına inanıyoruz? Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kaç açıdan Risaletle nübüvvetin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Ayıp derler bir şey vardır sevgili kardeşlerim. Yani Allah-u Teala açık açık diyor ki Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde ey nebiler biz nebileri huzurumuza topladık diyor Allah-u Teala. O nebilere dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Allah-u Teala diyor ki biz nebilere kitap verdik ve hikmet verdik. Onlar da diyorlar nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Neyse hiç değilse nebilerin peygamber olduğunu kabul ediyorlar. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Allah-u Teala da tam tersini söylüyor. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Çünkü ey nebiler biz size peygamberlik verdik, nübüvvet verdik ve kitap verdik diyor. Size kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah-u Teala. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Nebiler bir defa mutlaka peygamberdir. Ama kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Peki Resuller? Resuller, eğer nübüvvetleri yoksa, ki nübüvvet meselesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir, ondan sonra gelen bütün kavim Resulleri Veli Resul'dür. Nebi Resul olmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir. Ondan sonraki bütün Resuller, mutlaka sadece Veli Resul'dür. Dizayn buysa sevgili kardeşlerim, o zaman Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir iddiası Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesine göre nasıl sabun köpüğü gibi sönüveriyor. Allah-u Teala'nın dizayna baktığımız zaman bakınız kaç açıdan insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmiyorlar. E tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde nübüvvet sona ermişse, Risalet-i Nübüvvet'ten sonra geliyorsa bugün dünya üzerinde bir Resul'ün yaşaması mümkün değil. Oysa ki ne kadar kavim varsa hepsinde şu anda Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz her kavme onların kendi lisanıyla onlara risaletimizi tebliğ etsin diye onların içinden birini Resul olarak tayin ederiz diyor her kavme. Bütün kavimlerde o kavmin diliyle konuşan bir Resul. Nebi bir tektir. Sadece devrin nebisidir. Her kavimde Resul vardır ama o kendi kavminin aynı zamanda Resulüdür. Fakat o nebidir. Dünya için hatta kainat içindir. Ama her kavim Resulü sadece kendi kavmi için Resuldür. Bunlardan bir tek istisnası vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devrelerde o Resullerden birisi huzur namazının imamlarına vekalet eder. Sadece o farklı bir statüdür. Gene Resul'dür, Veli Resul'dür. Ama sadece kendi kavmi için vazifeli değildir. Bütün sistemler için vazifelidir. Hangi alemde bir tövbe menasimi olursa, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbeye ulaşmışsa, mutlaka onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Böyle bir vazifesi vardır. Dünya için değil, bütün kainat için vazifelidir. Ne diyor Allah-u Teala İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde? Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor Allah-u Teala. Neymiş? Herhangi bir kavimdeki insana Allah-u Teala'nın azap edilmesi için mutlaka bu sözünü çiğnemesi gerekir. Eğer o kavimde Resul yaşamıyorsa
o kavimdeki insanlara azap edecekse Allah Teala, o zaman Allah Teala sözünü çiğnemiştir demektir. Böyle bir olaya aklı yatan var mı? Allah Teala'nın sözünü çiğneyebileceğine dair. Her kavme Resul gönderiyor ki o kavimdekiler kıyamet günü oraya cehenneme gittikleri zaman cehennem bekçileri onlara sorduğunda, size Resul gelmedi mi, risaletini tebliğ etmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Buraya geleceğinizi söylemedi mi? Bu sualin karşılığı herkesten evet. Herkesten bu sualin karşılığı olarak cehennem bekçilerinin aldığı cevap hep evet cevabı. Evet geldi, geldi, geldi, geldi. Hiç kimse hayır demiyor. Yani kim giderse gitsin cehenneme, insanların, her devirde yaşayan insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek ve insanların %90'dan fazlasının her biri kendisine Resul'ün mutlaka geldiğini, kavmine geldiğini ve kendisinin bundan mutlaka haberdar olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz sözü gerçek değil mi? Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar geçecek olan devrede o Resuller gene var oldu, var olacak da. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayan insanların cehenneme gittiğini düşünün. Onlara soruyor cehennem bekçileri. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Onların demesi lazım ki hayır, biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dünyaya geldik. Onun için bize Resul falan gelmedi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı aranızda? İnançlar şeytan tarafından öyle bir dejenere edilmiş ki Kur'an'ın bütün hükümleri devre dışı kalıyor. Yetmez. Bu insanların başka iddiaları var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmezmiş. Doğan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala söylüyor. Diyor ki sen o günlere diyor bir göz at. O günlere ki o gün gökleri bir duhan kaplamış olacak. Bu duhan fitne. O dumanın kapladığı devrede bir Resulümüz gelecek. Ona geldi diyor Allah-u Teala, geçmiş zaman kullanıyor. Ona öğretilmiş, yani şeytan tarafından öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah-u Teala. Zaten Kur'an-ı Kerim'i incelemek onu gösteriyor ki ne kadar Resul vazife almışsa kendi kavminde, o kavimdeki Resullerin hepsine bir defa mutlaka deli demişler ve sahtekar demişler. Mutlak olarak olay bu. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelir miymiş? Sen diyor gelecekteki o güne bak, duhan saracak gökyüzünü diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kaç yüzyıl sonra? Ve gören de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra geleceği kesin. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez miymiş? Hem de nübüvvet bitmesine rağmen o adamların hiçbirisi Nebi olmadan Resul oluyor. O adamların hepsi Nebi olmadan Resul oluyor. Hani Nebi olmadan Resul olunmazdı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hani Resul gelmezdi? Bu kadar mı? Hayır. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine bakıyoruz. Aynı şeyi görüyoruz. Dediler ki diyor Allah Teala, ah keşke Resul'e tabi olsaydım da Allah'ın sebiline ben de girseydim. Ah keşke falancayı kendime dost etmeseydim. 27, 28, 29. ayetler ve sonuç. Resul dedi ki benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan hicret etti. Acaba
bu Resul hangi Resul? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde hangi sahabe acaba Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş? Ne diyor Allah Teala Ali İmran 119'da? Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri zaman siz onlara muhabbet beslersiniz. Buğz etseler de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ı terk etmek falan bir tarafa, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz diyor Allah Teala. Öyleyse bu Resul'ün Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesindeki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ona demesi lazım. Benim kavmim Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler. Böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı içinizde? İki grup ayet-i kerime oldu. Üçüncüsü de Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. Orada da diyorlar ki işte bütün nebilerden sonra bir Resul gelecek diyor Allah Teala. Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Bütün sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin, dilinizde de ikrar edin bunu diyor Allah Teala. Misak istiyor. Diyorlar ki söz veriyoruz, misak veriyoruz. Hemen birisi atılıyor ortaya. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Oradaki nebilerden sonra gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyi de Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde orada diyor o nebilerden misak aldığımız zaman senden de aldık diyor. Ve olay bitiyor. Oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, sonra kelimesi de kesin olarak kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul. O zaman neyi tartışıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu kadar eçel bir ortamda neyi tartışıyoruz? Kaybettiğimiz zamana yazık değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika.
1: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
2: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
2: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
2: Elbette.
1: Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah! Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem her yaz anneannesinin köy evine gelirdi. Kırmızı çatılı, mavi pencereli, kocaman meyve bahçesi olan güzel bir ev. Meryem sabah erkenden uyandı, elini yüzünü yıkadı. Koşup anneannesine sarıldı.
1: Meryemciğim, seni çok seviyorum. Gece uykusu sana yaramış.
2: Anneanneciğim, gece rüzgarın sesi beni çok korkuttu.
1: Peki, korktuğun zaman kimin yanında olmasını istersin?
2: Annemin, babamın ya da senin anneanneciğim. Bir de Allah'ın.
1: Allah hep bizim yanımızda. En güçlü dostumuz ve koruyucumuzdur. Eğer biz Allah'tan yardım istersek, her işimizde bize kolaylık verir, yardım eder. Allah bütün insanları çok ama çok sever.
2: Allah'tan yardım nasıl istenir anneanneciğim?
1: Allah'a dua ederek ama her işimizde onun adıyla başlayarak. Bütün kalbinle Allah'tan yardım iste.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim de.
2: Şimdi biz ne söyledik?
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım dedik.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yemek yerken, bir şey içerken, evden çıkarken, her işine başlarken
3: Euzubillahimineşşeytanirracim
1: Bismillahirrahmanirrahim dersen Allah seni daha çok sever ve işlerinde sana yardım eder.
0: Anneannesinin kahvaltı hazır çağrısı üzerine sofraya oturdular. Meryem şöyle bir durdu.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
0: dedi. Dedesinin yaptığı sofra duası ile kahvaltı başlamış oldu. Meryem ballı ekmeğini iştahla yerken Allah'a teşekkürü bir görev bildi.
2: Beni sevdiğin ve bana ballı ekmeği verdiğin için sana çok teşekkür ederim.
0: Meryem içinde artan mutluluk ve coşkuyla.
2: Seni çok seviyorum Allah'ım.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cimrilik ve cömertlik. Cimrilik nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Cömertlik de ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi. Evet, cimrilik, yedinci afet, cömertlik ve yedinci haset ve sual, cimriliğin insanı felakete sürükleyen şeyler arasında olduğu doğru mudur? Evet, cimrilik bizi en çok huzursuz etmesi lazım gelen bir nefs afetidir. Korkunç bir afettir, cimriliğin bir zahiri boyutu vardır. Yani cimrilik ilk bakışta ellerindeki imkanları infak etmeyenlerdir. Ama bir dempüsü cimrilik, yani fizik vücudun nefsi infak etmesi olayında cimrilik vardır. Hiç zikir yapmayan kişi, başkalarına da kendi nefsine de faydası olmayan en büyük boyutta cimridir. Cimriliğin en büyüğü kişinin manevi tekamülünü sıfırlayan Allah'a ulaşmayı dilememek keyfiyetidir. Allah'ın kalplerine furkanlar vermediği nimetlerle desteklemediği bir insan, cimri ve kendisini beğenen birisidir. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde insanları felakete sürükleyen üç şey vardır. Nefse uyma, cimrilik ve insanların kendisini beğenmesidir. Hadis-i şerifte cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim bu dala tutunursa cennete gider. Cimrilik ise kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim bu dala tutunursa onu da cehenneme götürür. Öyleyse bir kere daha çok manidar cömertlik ruhumuzun 19 hasreti kökü cennette

fıska daha fasık birisi olsa da. Çünkü o cömertlik mutlaka onu fısktan kurtaran bir özelliğe götürür. Öyleyse Allah'ın dizaynı çok önemli. Hadis suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala ellezine yebhulune, onlar ki cimrilik ederler ve insanlar da cimriliği emrederler. Kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, zengindir, hamittir, hamd edilendir. Muhammed suresinin 37-38. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz bu konuda? Muhammed 37-38. Eğer sizden onu mallarınızı istese, böylece israr etse, siz cimrilik edersiniz. Bu sizin hasetinizi açığa çıkarır. Allah Teala şöyle buyuruyor: "Antum haulay tud'auna litunfiqu fi sabilillah." Allah Teala, siz böylesiniz, Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Kim cimrilik yaparsa o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Allah ganidir, siz fakirlersiniz. Allahu ganiyyun entumul fukara. Eğer siz haktan dönerseniz sizden daha başka bir kavimle değiştirir. Sonra onlar sizin gibi cimri olmazlar. Öyleyse cömertlik hasrettir. Cimrilik nefsin afetidir. Ve Bakara suresinin 268. ayet-i kerimesinde Eşşeytanu ya'udukum l-fakra ve ya'murukum bil-fahşa. Şeytan size fakirlik vaat eder ve sizi fuhşiyata emreder. Yani iblis cömert olmamıza engel oluyor, cimri olmamızı istiyor ve verirseniz fakir düşersiniz diye insanları kandırıyor. İkinci sual, Cibril'in cömertliğe dönüşümü nasıl gerçekleşir? Marifet kalben itaat etmektir. Kalben itaat edebilmek için Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın temel emrine, Allah'a ulaşma dileğine icabet etmek lazımdır. İcabet ettiğimiz zaman bizi Allah-u Teala yetiştirir. Bu hasta emirlerden zikri bize sevdirir. Zikirle gün be gün nefs kademelerini bir bir geçeriz. Ve Allah-u Teala akabinde Allah-u Teala aydınlanan nefs kalbimizde cimriyken bizi cömert hale getirir. Cömert olan herkes için sonsuz mutluluk söz konusudur. Cömertlik insanı yücelten bir hasrettir. Siz başkalarının elindeki imkanları ulaştırdıkça Allah'ın size ihsanı kat be kat artar. Bu sebeple Allah Resulü veren el alan elden üstündür buyuruyor. Allah Teala veren el olmamızı istiyor. Galiba bir Allah dostunun sözü, Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri, korkak olan birisi anında alim, cömert ve cesur olacak. Muhittin Arabi. Cimri, korkak olan kimse anında alim, cömert ve cesur olur. Bunu ancak Allah gerçekleştirebilir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde Allah Teala her şeye kadirdir. O emriyle Allah gerçekleştirir. Üçüncü sual, cömert olmak ile israf etmek arasında fark nedir? Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutar.

0: kadar onlar insanları affederler. Fizik vücut teslimini yapan kişilerin özellikleri. Furkan 67'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Bu ikisi arasında orta yol tutarlar. Yani insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklık İslam merdiveninin en alt noktası cimriliktir. En üst noktası ise israf etmemektir. Gerçekten de cimriliğin en büyüğü kişinin manevi tekamülünü sıfırlayan Allah'a ulaşmayı dilememek keyfiyetidir. Allah'ın kalplerine Furkanlar vermediği, nimetlerle desteklemediği bir insan cimri ve kendisini beğenen birisidir. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. İnsanları felakete sürükleyen şeylerin başında üç şey var. Nefse uyma, cimrilik ve insanların kendisini beğenmesi halidir. İnsanın elindeki imkanı isteyerek, hoşlanarak başkalarına vermesi hali cömertliktir. Başkalarına vereceğiniz bir şeyler her zaman sizin müktesebatınızda vardır. Bunun para olması gerekmiyor. Kim başkası için ne yaparsa yaptığı hizmet bir infaktır. Allah'ın indinde değerli bir şeydir. İsraf ise kullanması lazım gelen şeylerin haddi aşılarak gerekenin çok ötesinde kullanması halidir. Unutmayın ki tasavvuf yani Kur'an'daki İslam her istikamette israfınızı önlemeyi size öğreten bir sistemdir. 24 saatten en iyi istifade edebilenler 24 saatini de zikirle geçirenlerdir. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz Şerif'inde zengin size göre kimdir cevabı şöyle veriliyor. Hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir. Konumuzla ilgili bir halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: İnsanlar cimriliğe meyilli yaratılmıştır ama kim cimrilikten vazgeçip de rızkını başkalarıyla paylaşırsa Allah onlara kat kat fazlasını vereceğini söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Her zaman paylaşmak gerekir. Cimrilik yani bence dinimizce de güzeldi.
3: Cimriliğin yani cimrisizlikler ayrı olması gerekiyor. Çalışmış kazanmış da hepsini serecek değil milletini öyle. Onun da bir bedeli var, bir hakkı hukuku var.
1: Kur'an-ı Kerim'de cömert insanların Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler olduğu açıklanıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
4: Dua, tevekkül etmek diyebilirim.
3: Namazında, niyazında oluyorlar ama ben çok iyi niyotlar vermiyorum.
1: Peki Allah dostları vardır ya, Yunus Emre gibi, Mevlana gibi. Tamam, hep onlar... sevgiden bahseden. Onlar nasıl?
3: Onlara katılıyorum. Kalmadı ki o zamandan bu zaman. Çok farklı değişti. Allah sevgisi mi kaldı?
1: Allah bize ruhundan üfürmüş. O ruhumuzu yaşarken ona ulaştırıp teslim etmemizi istiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hiç duydunuz mu bunu?
4: Ben size tertemiz ruhumdan üfledim ve sizi temiz bir şekilde görmek istiyorum, bana gelmenizi istiyorum demek istiyor. Bu da aslında isteyebileceği en güzel şeylerden bir tanesi. Şeyhler açıkçası onlar da bir insandı ama o maneviyatla Allah'a ulaştılar. Dünyevi her şeyi bırakıp sadece Allah'a doğru yönelmek, yani Allah'a görmek de olabilecek bir şey. İnşallah hepimiz de onlardan olabiliriz diyelim.
1: Hiç şöyle dualar ediyor musunuz? Ben senin sevgililerinden olmak istiyorum. Sana ulaşmak istiyorum.
2: Tabii ki muhakkak. Allah aşkı bence bambaşka bir şey.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz ruhun Allah'a ulaşması konusunda ben sizi tertemiz ruhumdan üfledim. Sizi temiz bir şekilde görmek istiyorum. Bana öyle gelmenizi istiyorum demek istiyorum. Allah'ın bize üfürdüğü ruh zamanla kirlenir mi? Hayır. Ruhun tekamülün en üst noktasında 19 tane hasletle bize üflendiğini biliyoruz. Bir kirlenlik olayı söz konusu değil. Ruh el halükarda Allah'a ulaşacaktır. Ya hayattayken veya ölümle. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşıyor ve ölümle ruhun Allah'a ulaşması gayri iradi bir olaydır. Şirkli olarak Allah'a mülaki olana cehennem, şirksiz olarak Allah'a mülaki olana cennet vacip oluyor. O halde bizim irademizle hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazım. Bu da nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Allah Teala Maide 105'te ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yudurukum men delle izah tedeytum. Eğer siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Yaratılışa baktığımız zaman sadece ruhumuz Allah'a ulaşır. Nefsimiz Allah'a ulaşmaz. Fizik vücut da Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan ruhumuz ama ruhun da Allah'a ulaşabilmesi nefsin yedi kademedik tezkiyesine bağlı. Ama nefsin yedi kademedik tezkiyesi ise fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasına bağlı. Allah-u Teala hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Ruhumuz Allah'ın katında yaratılmıştır. Bize verilen emanetin kirlenmesi, negatife geçmesi, yanlış şeyler yapması, günah işlemesi asla mümkün değil. Hangi insanda olursa olsun 10.000 tane insan öldürmüş kanlı katil gene o durum hiç değişmez. O kişinin ruhu tertemizdir. İnsanı hatalara çeken, hataları işleten nefstir. Hepimiz nefsimizi temizlemekle yükümlüyüz. Ruhu Allah-u Teala'ya ulaştıran şey nefsin tezkiyesidir. Allah-u Teala nefsimizi yedi kademede tezkiye etmemize buyuruyor. O sebeple Yusuf Ali işte ve ma huveru nefse inne nefse le amaretin bisuy ila ma rahime Rabbi. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna. Onlar mutlaka cennette olacaklardır. O halde yapılması gereken şey nefs tezkiyesiyle hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Bu da bir dileğimize bağlı. Dilediğimiz an Allah'ın verdiği söz gereğince mutlaka Allah ruhumuzu kendisine ulaştıracağını iki ayet-i kerimede garanti ediyor. Birisi Rad 27, diğeri de Şura 13. Rad 27'de وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ يُنِبْ Yünüp Allah'a yönelen kişi mutlaka ruhunu Allah kendisine ulaştırır. وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ يُنِبْ Yine yönelen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor Allah Teala. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de cömert insanların bir özelliği de Allah'a ve Allah'ın resullerine, mürşitlerine iman eden, onlara tabi olanlar olduğu söyleniyor. Mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
3: Ben onu, o konuya ben katılmıyorum. Çok Kur'an okumayan bu şeyler olmuyor. Şuran güzel olacak.
4: Örneğimiz Peygamber Efendimiz. Ona şey yapıyorum. Herhangi bir cemaat ya da herhangi bir şeyh ya da şeyde takılı kalmıyorum. Çünkü o aslında mükemmel bir örnek. Ona yakınsak Allah'a da yakınız demektir.
2: Huzur ifade ediyor. Allah'ın aşk diyebilirim yani.
4: Peygamber Efendimiz örnekte zor oluyorsa bir sürü hoca var şu an. Yine sosyal medyada kendini anlatan. Ama tek diyebileceğim Peygamber Efendimiz'e örnek alsınlar. Onun hayatından yönelsinler. Kapıyı açan o.
3: Eyüp sultanları ne? O eks insanları heşini getirip bir keviye koymayalım. Mükemmel insan mı kaldı bu toplumda?
1: Her devirde olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Onları nasıl bulabilir?
3: Tamam her devirde olur da ona ulaşmak, onu bulmak, ona katılmak çok zor kaldı.
1: Hacet namazı diye bir namaz var. Onu kılıp Allah'a ben senin dostlarından olmak istiyorum. Bu konuda tayin ettiğim mürşidi bana göster derseniz size göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister misin?
2: Tabii ki neden olmasın.
3: Namazları kılacağız. Allah'ım güzel insanlar bize mi gösterecek?
1: Mürşidini göster bana diyeceksiniz.
3: Mürşidini göster bana. Onlara hepsine saygılarımı sunuyorum. Onlara ne kadar minnettarız onların şeyini ödeyemeyiz.
4: Bilinçaltı olsun, rüyalar olsun çok farklı şey de gösterebilir. Hani ilk kıldığında doğru kişiyi göremezsin tabii. Hani bunu sürekli tekrar etmen lazım ki Allah sana o şekilde yardımcı olsun.
0: Bir misafirimiz, mürşit konusunda örneğimiz Peygamber Efendimiz. Ona yakınsak Allah'a da yakın demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yakınlığın göstergesi nedir? Peygamber Efendimiz'e yakınlığın göstergesi itaattir ve tabiyettir. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde İn kuntum tuhibbunallaha Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni bana tabi olun. Tabi olun ki Allah sizi sevsin. Yine Ashab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimler için örnek? Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve çok zikredenler için örnek. Şimdi birçok insan görüyoruz günümüzde. Peygamber Efendimiz bizim için örnek diyor. Ona uyarsak her şeye uyarız. Ama Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hangi konuda örnek olduğu ifade ediliyor. Ve benim için örnek diyen insanlarda bu emarelerin hiçbirisi yok. Bir kere daha söyleyelim Ahzab 21'de. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Yani Allah Resulü Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için örnek. O zaman kardeşlerimiz Resulullah bizim için örnek diyorsa onların Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Sorduğumuz zaman o da nereden çıktı? Kardeşimiz Resulullah bizim için en güzel örnek diyorsa ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması, ermiş evliya olması lazım. Ermiş evliya oldun mu o da nereden çıktı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok zikirde örnek olduğu, yani günün en az 13 saatini zikirle geçirenler için örnek olduğu. Zikir yapıyor musun? Hayır diyor. Yani anlıyoruz ki insanlar sadece dilden konuşuyorlar. Kalpten konuşmuyorlar. Yani Kur'an'dan konuşmuyorlar. Kalpten konuşmak, Kur'an'dan konuşmaktır. İşte Kur'an ayetleri bu. Zümer 18'de وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَمِنَ الْاَحْسَنَ. Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Ashab 41 Allah Teala Resulullah'ın Hatemül Enbiya olduğu buyuruluyor. Ma kana Muhammedun aba min ricalikum velakin Resulullah ve Hatemen Nebi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin Hatemidir. Bakara 151'de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin sahabeye ve tüm insanlığa Allah'ın kendisine tevdi 5 görevi ifade ediyor. 1- ayetlerin tilaveti, 2- nefs tezkiyesi, 3- kitabın öğretilmesi, 4- hikmetin öğretilmesi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimler için örnek? Ayetlerin tilaveti için örnek. Kimler için örnek? Nefs tezkiyesi için örnek. Kimler için örnek? Kitabın öğretilmesi için örnek. Ve sahabe bu üç açıdan Resulullah'a örnek aldılar. 7 safa 4 teslimi yaşayarak aynı zamanda hikmet ehlinden oldular. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ey Resulüm diyor. Onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı sevaba çevirsin. Böyle bir dizaynda kimler kurtuluşa ulaşırlar? Resulü sevenler, ona itaat edenler, onda ilim irfan öğrenenler. Resul sevgisini insanın kalbine o insan kendisi koyamaz. Allah koyar. Ve Allah-u Teala da sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalbine bu sevgiyi koyar. Sünnet-i Seniye yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti o ve sahabesinin hayatta geçirdiği İslam tatbikatıdır. Size iki emanet bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdere olsun. Kimler de o garipler? Ey Allah'ın Resulü. قَالَ الَّذ۪ينَ يُسْرُحُونَ مَا اَفْسَادَ مِنْ سُنَّتِ İfsad olan sünnetimi ıslah ederler. وَيُحُونَ مَا اَمَاتَهُ مِنْ سُنَّتِ Ve ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. Onları sevmeyenler sevenlerinden çoktur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhtemecim. Ellerinize hürmetle hasret yapıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Size inşallah bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Allah-u Teala cimrilik edenlerden bahsederken münafıkları mı kastediyor yoksa müminler arasında cimrilik edenler de var mıdır? Tekrar ellerinize hürmetle hasret yapıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak Allah-u Teala cimrilik edenlerden bahsederken münafıkları mı kastediyor yoksa müminler arasında cimrilik edenler de var mıdır? Allah-u Teala'nın söylediği sözde hem münafıklar var hem de müminlerin arasında cimrilik de var. Tasavvufa girdiniz, tabi oldunuz diye nefsinizdeki afetler yok olmayacaktır. Bütün afetlerin yok olduğu nokta daimi zikre ulaştığınız noktadır. O güne kadar nefsinizin kalbindeki cimrilik afeti size sık sık tesir edecektir. Müminlerin arasında birçok cimri insanın bulunduğu kesindir. Öyleyse böyle bir dizanda sadece münafıklar kastedilmiyor. Müminler de cimrilik afeti yok olana kadar başlangıçta daha sık, sonra giderek azalarak cimrilik etmeye devam edeceklerdir. Allah razı olsun. Öyleyse cimrilik sadece münafıklara değil, müminlerin içerisinde de afete, şeytanın tesir ettiği ve kişiyi cimri kıldığı birçok olaylar var, birçok müminler var. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala nefsimizi cimrilikten koruyabilmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikrederek nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Bence çok faydası var şeytana uymamak için. Her zaman zikretmek gerekir.
3: Zikir yapmanın faydası günahlarını affeder. Her türlü seni her şeyden korur. Kazadan, beladan, rızkı verir, kısmet verir. Yani bunun da çeşit türlü şeyleri var yani, yolları var. Öyle tek oturayım da rızkı gelsin yiyeyim değil. Onu da talep edeceksin ki Allah versin.
4: Bir şeyi çok istemekken nasıl size o yolu gösteriyorsa, hani Allah demek de, işte Allah-u Ekber demek de ya da Subhanallah demek de aslında size o tadı verecektir zaten.
1: Nefsimizdeki kin, nefret, öfke, zulüm gibi hastalıklar var. Onları Allah demek temizler.
2: Yani Allah ıslah etsin derim ben her zaman. Var bende de biraz kincilik var açıkçası. Akrabalar olsun bir şeylik var ama yani bazıları yani hak ediyor, öyle diyebilirim. Ama tabii ki olmaması gerek. Sonuçta ölümlü dünya. Kul hakkı diye bir şey var başta. Allah kimseyi kul hakkıyla yani karşısına çıkarmasın diyorum.
1: Zikir yapan insan, başkaları için yaşayan, her şeyiyle onlara yardım eden insandır diyebilir miyim?
3: Başkalarına yaşamaz. Kimse kimse için yaşamaz canım. Herkes kendi için yaşıyor. Ama tamam, katılır bazı şeylerini.
4: Örnek olarak Peygamber Efendimiz'i vereceğim. Çünkü tek onu örnek görebiliyorum. O da hep başkaları için çabaladı, başkaları için bir şey yaptı. Ya aslında çok zor değil. Başkasına yardım etmek, başkasını güldürmek, hani bir insanı mutlu etmek bile hani bir sünnet, bir hak yani.
0: Misafirimiz, bende biraz cincilik var, olmaması gerekiyor ama bazıları hak ediyor. Kul hakkı diye bir şey var. Allah kimseyi kul hakkıyla karşısına çıkartmasın. Allah Teala'nın bana kul hakkıyla gelmeyin buyurdu. Doğru mudur? Allah Teala'nın ayet-i kerimede, 7 ayet-i kerimede Allah servil hesaptır. Anında hesabı gören. Çünkü hepimizin üzerinde kiramın katiben melekleri var. Ve bu kiramın katiben melekleri anında Allah'ın adaletini gerçekleştirirler. Kullar zulmeder, Allah adalet eder. Hemen anında hak ödenir, hakkı hak sahibine Allah-u Teala öder. Allah'ın bir ismi El-Had'dır, bir ismi El-Hak'tır. El-Had esmasıyla anında adaleti gerçekleştirir. Öyleyse insanlar arasındaki münasebetlerde birisi bir başkasına zarar ilka ettiği zaman kul hakkı doğar ama bu kul hakkı aslında Allah-u Teala'nın tarafından derhal ödenir. Kim bir başkasına bir kötülük yapmışsa onun amel defterinden o kadar derecat düşülür. Kötülük yaptığı kişinin amel defterine ilave edilir. Bu noktada kul hakkı aslında bitmiştir, ödenmiştir. Evet, zulüm yapan kişi eksi derecat kazanıyor. Amel defterinde eksilme oluyor. Mazlum olan kişi de derecat kazanıyor, artma oluyor. Bu noktada kul hakkı aslında ödenmiş, hesaplaşma sona ermişti. Ama kişi bununla yetinmemişse kul hakkını kullanabilir. Konunun çözümünü Allah-u Teala kullarına tatbikat sahası içerisine bırakmıştır. Ama diyor ki affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir slaytımız var. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Genellikle insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Şu anda A ve B olsun. A zulmediyor. Kime? B'ye. B mazlum, A zalim. Zalim derecat kaybediyor. Eksi 100. Onun kaybettiği derecatı mazlum kazanıyor. Artı 100. Ama kişi eğer kısas tatbik ederse o zaman mazlum da karşı tarafa kötülüğe karşı kötülükle mukabele ederse, kısas tatbik ederse o zaman kazandığını tekrar kaybediyor. Sıfıra sıfır halde var. Allah-u Teala ne buyuruyor? Allah diyor ki kötülüğe karşı sessiz kalarak affediniz. Huzul affe. Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'in örnek alınması halindeki Allah'a ayet-i kerime daha sabir bir de onu bize örnek gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, ruhunu Allah'a ulaştıranlar ve Allah'a çok zikreden için Resulullah örnek. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyenler, ruhunu Allah'a ulaştıran için örnekse, nasıl Resulullah affettiyse bizim de affetmemiz gerekir. Af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Huzul afe ve amr bil urfi ve marufle emret. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele et. Affediyor ve marufla emrediyor. Böylece her iki şeklinde de kazanıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cafer Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Size bir sorum olacak inşallah. Sadaka vermek cimrilik afetinin gidermesine sebebiyet verir mi? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Tekrar suali okuyacak olursak. Sadaka vermek cimrilik afetinin azalmasına sebebiyet verir mi? Evet. İster zekat adı altında olsun, ister sadaka adı altında olsun. Allah yolunda alınan paralar o insanları temizliğe, iç huzura ve tezkiye yani nefsindeki cimrilik afetinin azalmasına sebebiyet verir. Zekat verdiğiniz zaman nefsinizdeki cimrilik afetinin azaldığını, onun yerine ruhunuzun cömertlik hasretinin çoğaldığını göreceksiniz. Ama nefsteki cimrilik afetinin azalması, cömertlik hasretinin çoğalması sırasında diğer afetlerde de bir azalma söz konusu değil. Sadece o alakalı konularda bir hasret çoğalması söz konusu olacaktır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz. Hocam, muhterem hocam, yaşadığımız bizi üzen olayların imtihan mı yoksa azap mı olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Nefsimize uymamız halinde tabii ki azap. Ama Allah Teala şerle de imtihan ediyor. Ondan gerekli dersi almamızı istiyor. Ama bir başkası bize zulmediyorsa doğal olarak o derecat kaybediyor. Biz derecat kazanıyoruz. Üzülsek de bu bizim için bir imtihan. En azından Allah Teala o kişiye müsaade ediyor. Bize derecat kazandırıyor ama aynı zamanda onun vasıtasıyla da nefsimizi tanımış oluyoruz. Buradan bir kardeş muhterem hocam, rabıta gündüz kurulabilir mi, açıklar mısınız? Evet, dilediğiniz noktada rabıta kurabilirsiniz. Erzincan'dan bir kardeş muhterem hocam, dinden fırkalara ayrılma konusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dinimizin ki bu din teslim dinidir, üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Teslim, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve tevhid, dinde fırkalara ayrılmamaktır. Dinde fırkalara ayrılmamak, sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz, سَتَفْرِقُ مِنْ اُمُّتَّ سَلَاسَ وَاَسَمِينَ فِرْقَةً كُلَّهَا فِي النَّارِ اِلَى وَحِدَةً. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehenneme, dinde fırkalara ayrılanlar, bir tanesi hariç. O fırka inerciye kimlerden oluşuyor ya Resulallah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse vahdet Allah'ın tekliğidir. Teslim Allah'a, teslim yüküyle teslim olmaktır. Ve tevhid sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Ruhun sırat-ı müstakimi İsa 175. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi Yasin 60-61, nefsin sırat-ı müstakimi ve iradenin sırat-ı müstakimi Nefsin sırat-ı müstakimi Hicr 41, iradenin sırat-ı müstakimi ise Enam 153. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanlar birbirlerine tahammül edemez hale geldi. Aramızdaki sevgiyi nasıl tesis edebiliriz, açıklayabilir misiniz? Çok kolay. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Şerif'inde şöyle buyuruyor. Eski toplumların derdi, elemi size de dokundu. Haset ve kin. Kin gökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayın. Öyleyse her halükarda teslimi yaymak, insanları Allah'a davet etmek aramızdaki sevginin artışına da sebep olur. Karaman'da bir kardeş muhterem hocam, bütün insanların öldükten sonra nefs bedenleri berzah alemine gidiyor. Allah'ın peygamberleri için de aynı şey söz konusu mu? Ve nefslerimiz onu görebilecek mi, açıklar mısınız? Herkes için kanun aynı. Sadece peygamberlerin ruhları ki nitekim Hz. İsa aleyhisselam olsun, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in olsun, ruhu yine hala seyri sürükte vazife alıyor Peygamber Efendimiz. Diğerleri için de geçerli. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Fetih 29 ayetinde geçen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olanlar kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler ayetini nasıl idrak etmeliyiz? Kafirlere karşı çok şiddetli kısmını açıklayabilir misiniz? Kendi aralarında merhametlidirler, birbirlerine yardım ediyorlar. Ama küfara karşı asla taviz vermeyen bir durumdalar. Muhterem Efendimizin tefsirinde Fetih 29'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabesinin birçok açıdan vasıfları verilmiş. Kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametli, rükuda ve secdede Allah'tan faz ve rıza isterken isteyen Allah'ın alınlarında secde izi olan, Tevrat'ta ve İncil'de vasıfları verilen, filizini çıkaran, gövdesi kanalaşan, çiftçilerin hoşuna giden, ekin gibi olan sahabeden bahsediyor. Allah sahabeden amin olanlara ve nefsi ıslah eden ameller olanlara, nefs eskisi ve tasfiyesi yapanlara mağfiret ve büyük ecir, ecrün azim vaat etmiştir. Burdur'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, Musat'tan sonra yardım kalkıyor, kişi zikrini yapmadığı zaman devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinden ne zaman alınıyor? 3 aylık süre içerisinde Efendimizin tatbikatında bunu görüyoruz. 1. Enfal suresinin 53. ayet-i kerimesi, 2. Rad suresinin 13. ayet-i kerimesi veya Rad suresinin 11. ayet-i kerimesi. Evet. Şimdi Enfal 53-23 değil. Enfal suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar, değiştirmedikçe değiştirici olmadığından. Yani kendi nefsini tamam ruh Allah'ın zatına ulaştı ve sen eğer zikri bırakırsan, zikir azalmasının içine girersen, kendini negatif istikamete değiştiriyorsan, o zaman da Allah-u Teala nimeti senin üzerinden alıyor. Onunla nimetlendirdiği şey, devrin imamının ruhu. Onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar. Değiştirinceye kadar, değiştirmedikçe değiştirici olmadığında, yani onu oradan almıyor Allah-u Teala. Ama kendileri değiştirirse o zaman onu alıyor. Yine Allah-u Teala bu ayet-i kerimede de bunu anlatıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Programı'nın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Programı'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri Hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'asarama. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek İslam'dan kopanlardan birisi olan İrfan'dan bahsetmek istiyorum size. İrfan müessesesi. Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için: "Ey sahabe, aranızda marufla emreden, yani irfanla, urfla emreden ve münkerden nehyeden bir topluluk oluşsun, bir topluluk bulunsun," diyor Allah-u Teala. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Acaba bütün sahabe irfanla emreden, ve münkerden nehyeden bir hüviyete ulaşmış mı? Ulaşmış. İrfanla emretmek ancak Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler için mümkündür. Bu üst seviye bir görevdir. Herkese verilmez. Kişinin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslimiyle gerçekleştirebileceği bir olgudur. İrfanla emretmek ve münkerden nehyetmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bugün sizlerin karşısındayız. İrfanın ne olduğunu, marufun ne olduğunu, münkerin ne olduğunu anlatmak için. Münker, inkar kelimesinde mutibasında bulunduran, onunla aynı kökten gelen kelimedir. İnkar edilenleri kapsamına alır. Ve ne yazık ki pek çok şey bugün inkar edilmektedir. Asırlar boyunca negatif bir birikimin sonucu olarak. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir ve ne yazık ki bununla hiç kimsenin irfana sahip olması mümkün değildir.

İrfan nerede başlar? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Mürşidine ulaşıp tabi olur. Ruhu Allah'a ulaşır. İrfan sahibi olmuş mudur? Allah'a teslim olur. Ruhu 22. basamaktadır. Kişi irfan sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Bu kişi ilim sahibi olmuştur. Hala ilmel yakin kademesindedir. Peki, daha öteye geçelim. Bu kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayacak ve zahit olacak. Sonra da nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimiyle fizik vücudunda Allah'a teslim edecek. İrfan sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Fizik vücudun teslimi de kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşmasına rağmen o kişiyi irfan sahibi yapamaz. Eğer Allah-u Teala kişinin kalp gözünü açmışsa o kişi Allah'ın gösterdiklerini görür. Arif olur ama irfan sahibi olmamıştır. Peki kalp kulağını açmışsa gene irfan sahibi olmamıştır. O kişinin irfan sahibi olması öyle bir olgudur ki ona münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak, marufla emretmek yetkisini verir. İşte burası irşat makamını ifade eder. Emri bil maruf yapanlar ve münkerden nehyedenler sadece irşat makamının sahipleridir. Yolumuza devam edelim. Fizik vücudunu teslim ettikten sonra kişi kalp gözü açıldı. İrfan sahibi oldu ama münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak yetkisinin sahibi değil. Öyleyse buradaki muhteva o kişi için henüz yeterli değil. Bu kişi günün yarısından daha fazla zikretti, fizik vücudunu Allah'a teslim etti ve neticede daimi zikre ulaştı. Daimi zikrin sahiplerine Allah-u Teala biliyorsunuz ulul elbab diyor. Ulul elbab, lüplerin sahipleri demek. Beş duyumuzla duyduklarımızın görme, işitme, dokunma gibi beş hassamızın ötesinde Allah'ın sözlerini kalbimizdeki kulakla işittiğimiz, kalbimizdeki gözle Allah'ın gösterdiklerini gördüğümüz bir yere ulaştırır Allah Teala bizi. Daimi zikre vasıl olduğumuz zaman. Ne olur? Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özelliği. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde hiç afet kalmamıştır. Bu son derece önemli bir konudur. Bir kişinin irşat makamına tayin olabilmesi için nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması temeldir. Bunun da sadece bir tek yolu vardır, daimi zikir. Daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinde neden afet kalmaz? Çünkü daimi zikir sebebiyle devamlı nefsinin kalbine Allah'ın nurları giriyor. Nefsin kalbine afetlerin girmesi mümkün değil. Zülmani kapı kapalı, Rabbani kapı açık. Oradan giren nurlar bütünüyle nefsin kalbini doldurmuş durumda. Daima zikrettiği için kişi
ölene kadar kesintisiz bir şekilde bu nurlar kalbe girecektir. O kalp hiçbir zaman kararmayacaktır. İşte bu sebeple o kişinin nefsinde afetler yoktur. İkinci özellik, daimi zikre ulaşması, nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Üçüncü ve dördüncü özellikler, o kişiyi Allah-u Teala mutlaka kalp gözünü açarak, mutlaka kalp kulağını da açarak, iki tane daha nimet verir. O kişinin kalp gözü açılmıştır. Allah'ın kalp gözüne gösterdiği her şeyi görür. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Kendisine söylediği her sözü mutlak olarak işitir. Böylece bu kişi 4 tane vasıf şartı kazanmıştır. 4 vasfı vardır. Ama 3 tane de sonuç şartına sahip olur. Bu vasıfların gerektirdiği bir sonuç Allah'la tezekkür etme yetkisidir. Her an Allah'la konuşmak imkanının sahibi olur. Allah'ın söylediklerini işitebilmeli ki önce işitme hassasını veriyor Allah-u Teala. Allah-u Teala ile karşılıklı konuşabilsin. Kişi o hassa sebebiyle böyle bir sonuca ulaşıyor. Bu sonuç şartı. Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi. Eyle tezekkür oluyor kişi. Önemli mi? Önemli. Bilmiyorsanız zikir eline sorun diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleri kendilerine sorulan sualleri Allah'a götürürler. Allah-u Teala'dan cevap alırlar. O cevabı herkese, sualin sahibine iletirler. Olay bu standartlar içindedir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın herkes için vücuda getirdiği olay nedir? Bu noktada o kişinin Allah ile tezekkür edebilmesi. İkincisi, bu kişi ehli hayırdır. Ne demek? Daimi zikrin sahibidir. Zikir kişiye devamlı zikrettikçe derecat kazandıran bir müessesedir. Daimi zikre ulaşan kişi ise daimi zikrin sahibi olarak kesintisiz bir derecat kazanma imkanının sahibidir. Derecat kazanmak hayır olduğu cihetle bu kişide daimi zikrin sahibi olması hasebiyle daimi olarak Allah-u Teala'dan dereceler kazanacağı için derecat kazanan birisi olmuştur. Daimi derecat kazandığı için ona Allah-u Teala ehli hayır diyor. Bu kişi hayır ehli olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir muhtevada kişinin kazandığı bir vasıf şartı daha var. Ehli hüküm olmak veya hikmet ehli olmak. İkisi de aynı kökten geldiği için aynı kategoriye giriyor. Ehli hüküm olan kişi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin her birinin Kur'an'ın 7 safhasından hangisine ait olduğunu bir bakışta bilmesidir. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, farklı bir yorum getiriyor Allah Teala konuya. Ve kişinin bu ehli hüküm olmasının yanı başında ehli hikmet olması da söz konusu. İşte bu ayetlerin bilinmesi o kişinin hikmet ehli olmasını
ifade eder. Ama bu kişi Allah-u Teala ile her an konuştuğu için, eğer kendisine bir hakemlik görevi verilirse veya bir hakim olma imkanı söz konusuysa, o zaman kararlarını verirken mutlaka Allah'tan soracağı için bu kişi farklı bir dizaynın sahibi olur. Bütün söyledikleri doğru olur. Bu sebeple o kişi ehli hüküm olur. İster ehli hüküm diyelim, bir madalyonun bir tarafı, ister ehli hikmet diyelim, ikinci tarafı, her ikisi de daimi zikre ulaşan kişinin vasıflarındandır. İşte burada sevgili kardeşlerim, burada farklı bir dizayn var artık. Bu kişi ehli hüküm olmuştur, ehli hikmet olmuştur, ehli hayır olmuştur, ehli tezekkür olmuştur. Burası ulülelbap makamıdır, lütlerin makamıdır, lütlerin sahiplerinin makamıdır. Peki burada kişi münkerden nehyetmek ve marufla emretmek yetkisinin sahibi midir? Hayır, değildir. Böyle olmasına rağmen, Allah'tan ilmi almasına rağmen, başkalarına bu ilmi Allah'tan aldığını ulaştırmasına rağmen, o kişi ehli hüküm olmasına rağmen, ehli hayır olmasına rağmen, ehli tezekkür olmasına rağmen, münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak yetkisinin sahibi değildir. Bunun sahibi olabilmesi için Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmesi gerekir. Peki bu kişi ne zaman irşat makamına tayin edilecek? Ulu'l-Elbab olduktan sonra yerlerin melekûtu bu kişiye ulu'l-elbab makamında 7 kat yerin melekûtu gösterilir. Yani 7 kat cehennem yer katları. Sonra zemin katta devrin imamının dergahı gösterilir. Orası 8. kat değildir. Orası zemin kattır. Bu noktadan sonra o kişiye Allah-u Teala göklerin melekûtunu göstermeye başlar. Kime Allah-u Teala göklerin melekûtunu göstermeye başlamışsa, o kişi ulu'l-elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Ve ihlas makamının sahibi olması ona 7 tane gök katını Allah-u Teala'nın birer birer göstermesini ifade eder. Birinci katta açıktaki secde olayını, ikinci katta su varılma havuzlarını, üçüncü katta Beytül Makdes'in aslını, dördüncü katta Beytül Haram'ın aslını, beşinci katta bir katı atladık, üçüncü katta iki katlı köşk görünümünde olan mescidi, dördüncü katta Beytül Makdes'in aslını, beşinci katta Beytül Haram'ın aslını, altıncı katta Sıbkatullah olma, Allah'ın boyasıyla, nuruyla boyanma işlemini gösterir Allah-u Teala bu kişiye. Yedinci katı da gösterir. Yedinci kattaki 7 tane alem. Kader Hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve Zikir Hücreleri. Bu zikir hücrelerinden sonra Allah'ın göstereceği
husus indi ilahidir. İndi ilahinin en yüksek noktası sitedin müntahadır. Allah Teala kime o sitedin müntahayı gösterirse o kişi bir son noktaya ulaşmıştır. Sittetin münteha. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlamış olan ruhlar sittetin müntehaya ulaşırlar. Oradan Allah'ın zatına doğrudan yolculuk yaparlar. Allah'ın zatında yok olurlar. İşte Allah Teala İhlas makamına ulaşan kişiye sittetin müntehayı gösterdiği zaman o kişi ihlas makamını bitirmiştir. Artık o kişi için salah makamı söz konusudur. 28. ve son basamak söz konusudur. O kişi salihlerden olmuştur. Salihlerden olmak söz konusudur. Salah makamının bu noktasına kişinin ulaşabilmesi için

makamı makamların sonuncusudur. Sala makamının ötesinde bir makam yoktur. Sala makamının birinci kademesinde Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre ikinci kademesinde o kişinin başının üzerine parlayan bir nur verir. Salah nuru. Daire şeklindedir. O kişinin başının üzerinde oluşur. Üçüncüsü, Allah-u Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncüsü, o kişinin iradesini teslim alır. Beşincisi, o kişiyi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nehyi anül münker ve emri bil maruf yapacak olan kişi budur. Allah Teala tarafından daimi zikre ulaştıktan sonra kalbi tam 19 mertebe müzeyyen olmuş olan birisi. Sadece o nehyi anil münker ve emri bil maruf yapabilir. İşte 14 asır evvel bütün sahabenin bu hedefe ulaştığı ve Allah'ın hak mürşitleri olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle anlatılmaktadır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, o sabikun el-ebilin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onların gidecekleri yer Adın cennetidir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe münkerden, nehyeden ve İrfanla, urfla emreden bir küviyetin sahibi olmuşlar. Nitekim sahabeye tabi olan tabi'in de tabiyetlerinden itibaren bütün kademeleri geçerek onlar da irşat makamına tabi tayin edilmişler. Çünkü bir de tebe-i tabi'in var. Yani tabi'ine tabi olanlar. Tabi'in de tebe-i tabi'in tabi olduğuna göre tabi'in de marufla emreden, münkerden nehyeden bir hüviyet taşıyor. Demek ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe emri bil maruf yapabilen, münkerden nehyeden bir hüviyetteydi. Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediklerinin inkarını ifade eder. Fuhuşsa nefsimizin afeti.

hareketlerine hangi ölçüde tabi olduğumuzu gösteren bir işarettir. Öyleyse münkerden nehyetmek fuhşu da mutlak olarak içine alan bir müessesedir. Kişinin nefsinin afetlerine tabi olmasını da önleyen bir hüviyet gösterir. Nehyi anil münker, münkerden nehyeder. Allah'ın söylediklerini inkar etmek o noktaya ulaşmış bir kişi için hiçbir şekilde mümkün olamaz. Ve irşat makamını Allah-u Teala'dan alan kişi bütün insanları münkerden nehyedecektir. Yani Allah'ın doğrularını söylemekten kaçınan, yanlışları kendisine farkına bile varmadan belki hedef edinen kişileri Allah'ın doğrularına davet edecektir. Bugün bu görevin sahibi biziz. Unutulmuş Kur'an hakikatlerini bütün dünyaya anlatmakla vazifeli kılındık. Ve Allah-u Teala bize bunların hepsini hamdolsun ki öğretti. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Neden edemez? Çünkü 30 senedir söylediklerimiz, tarihleri itibariyle, söylediğimiz tarihler itibariyle bilgisayarın hafızasına girmiştir. Bir insan biz onu söylemedik diye inkar ederse, biz o tarihteki kasetimizde bunu hamdolsun ki ispat edebilecek bir hüviyetteyiz. Hiç kimse bu sebeple bizim karşımıza çıkıp da sen bunu söylememiştin diyemez. Biliyorsunuz kanuni bir zorunluluktur. Bütün televizyonlar her günkü yayınlarını mutlaka vesikalandırmak mecburiyetindeler. O günün kasetlerine mutlaka o günkü her şeyi koymak mecburiyetindeler. Bu kanuni bir yükümlülük Türkiye'de. Ve biz de televizyonumuzu açtığımızdan bu tarafa bunu mutlak olarak gerçekleştirdik. Ondan evvelki tarihlerde yazdıklarımız da söylediklerimiz de oradadır. Ve bu sebeple insanların bize hayır sen bunu söylememiştin demesi mümkün değildir. Tarih sırasına göre klasifiye edilmiştir. Hepsi açık açık ispat vasıtasıdır. Öyleyse bütün sahabe nehi anil münker yapan ve marufla emreden insanlardı. Marufla emretmek, urfla emretmek, bizim şimdi Türkçemizde kullandığımız irfanla emretmektir. İrfan, ilmin ötesidir. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim öğretisi ilmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini içerir. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar ilmel yakin devam eder. 23, 24, 25. basamaklarda İlmel yakin bitmiştir, yoktur ama aynen yakin oluşmamıştır.
26. basamakta Ulul Elbab makamında bu husus oluşur. Kişi orada aynel yakinin sahibi olur. Ulul Elbab makamı kişiyi aynel yakinin sahibi kılar. Ama hakkul yakinin sahibi kılmaz. Daimi zikirde söylediğimiz hususların sahibi olmak, hakkul yakin sahibi olmak değildir. Öyleyse kimdir marufla emreden, münkerden nehyeden? O kişi salah makamındaki 5. kademenin sahibi olan irşat makamına tayin edilen hakkül yakinin sahibidir. Bütün sahabe hakkül yakinin sahibi olmuşlar. O hedefin gerçek sahipleri. Sözlerimizin başında Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın sahabeye verdiği bir emri serdetmiştik. Diyordu ki Allah-u Teala içinizden münkerden nehyedecek ve irfanla emredecek. Nehy-i anil münker ve emri bil maruf yapabilecek olan bir topluluk bulunsun. Âl-i İmrân suresinin 110. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki sizlerin içinden münkerden nehyeden ve irfanla emreden, sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşturdunuz diyor. Bütün sahabe sevgili kardeşlerim. Sahabenin kim olduğunu bir defa daha tekrar ederim. O sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı hayattayken görenlerdir sözünü söyleyenler. Büyük bir hataya düşüyorlar. Onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı sadece görmemişlerdir. Ona tabi oldukları için adları tabiindir. Sahabe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuştur. Sahabeye tabi olanlar, tabiin adını alır. Ama sahabe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenler değil, ona tabi olanlardır. Bu tabiyetin olmasıyla kalmamıştır. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve irşat makamının sahibi olmuşlardır. Bu ayette söylediğimiz gibi Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde aranızda böyle bir topluluk bulunsun diyen Allah-u Teala 110. ayet-i kerimesinde diyor ki siz diyor sahabe için münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. İrşat makamının hepsi sahibi olmuşlar. Burada bunu söyleyen Allah-u Teala, demin söylediğimiz Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde de onların tabiine mürşitlik yaptığını, tabiinin sahabeye tabi olduğunu ifade ediyor. Öyleyse hepsi hakkul yakinin sahibi olmuşlar. İşte münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk, mürşitler topluluğudur. Bütün sahabe mürşitler olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, sizler de mürşitler olacaksınız. Eğer sahabe gibi bir gayretin sahibi olursanız, sizin için de bir engel görünmüyor.
sizler de münkerden nehyeden ve urfla, marufla, irfanla emreden bir toplum vücuda getireceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Hepinizin Allah-u Teala'nın yolunda bu büyük hedeflere ulaşmanız Allah'ın temel emridir. İşte Allah-u Teala ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, sahabe için ne söyletiyordu? Habibim, onlara de ki, işte bu yol bizim yolumuzdur. Allah'a basiretle, Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur diyor. Benim ve bana tabi olanların diyor. Allah Teala sahabeden bahsettiği her ayet-i kerimede onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olduğunu defaatle vurgulamasına rağmen insan ruhunun Allah'a ulaşmasını yok sayanlar, bunu inkar edenler, din adamlarının arasına karıştıkları noktadan itibaren sahabeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler olarak tarif ediyorlar. Tabiini sahabeyi görenler olarak, tebe-i tabiini de tabiini görenler olarak değerlendiriyorlar. Yani tabi olanlar kelimesini özellikle kullanmaktan kim kaçınıyorsa bilin ki o Kur'an-ı Kerim'i inkar ediyor. Kur'an-ı Kerim açıkça tabi olanlardan bahsediyor. İşte Tövbe suresinin, bak affedersiniz, Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Neymiş? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve ona tabi olan, yani sahabe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmuyor. Ama zaman da devamlı geçiyor. Bir de bakıyoruz ki sözlerimizin sonuna gelmişiz bile. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me-as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Şu hani herkesin ulaşmayı dileyip de bir türlü ulaşamadığı. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Yani mutluluğu yaşayabilecek olan vasıflarla donatılmış. Biz insanlar hayata getirildiğimiz zaman Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıdır. Gözlerimizde hicab-ı mestur adlan, adı verilen gizli bir perde. Görme hastamızın üzerinde kışavet adlı bir örtü. Kulaklarımızda vakra, duyma hastamız mühürlü. Kalbimizde ekinnet, kalbimizin idrak hastası mühürlü. Öyleyse uzuvlarımız üzerinde engeller var. Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. O insanlar ki onların gözleri vardır. Ama görmezler, o gözlerle görmezler, göremezler. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla duyamazlar. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle fıkıh edemezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki ondan sonra onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar gaflette olanlardır diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Burada nelerden bahsediyor Allah Teala? Ayn diyor, gözleri vardır. Azanihim diyor, onların kulakları vardır diyor. Ve kalpleri olduğunu söylüyor. Gözler, kulaklar ve kalplerdeki engeller. Ama İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim, o Allah'a inan, Allah'a ulaşmaya, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda, yani onların görme hastalarının üzerinde hicab-ı mesture vardır diyor. Görmelerini engelleyen bir engel. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Öyleyse gözlerindeki hicab-ı mestures gizli perde sebebiyle irşat makamını irşat makamı olarak göremiyorlar. Kulaklarındaki vakra sebebiyle irşat makamının söylediklerini işitemiyorlar. Yani manasına varamıyorlar. Kalplerindeki ekinnet sebebiyle idrak edemiyorlar.
A'raf suresinin 179. ayeti kerimesinde sadece uzuvlardan bahsediyor. Uzuvların göremediğini, duyamadığını, idrak edemediğini söylüyor Allah Teala. Fıkıh edemediğini, idrak edemediğini söylüyor. Yani uzuvların hangi sebeple ne olduğunu değil, sadece A'raf 179'da gözlerin göremediğini, gözlerin var olduğunu o insanlarda, ve lehum ayunuhum, onların gözleri vardır diyor Allah Teala ve göremediklerini söylüyor. Kulakları vardır diyor, duyamazlar diyor. Kalpleri vardır, fıkıh edemezler diyor. Yani A'raf 179'daki ifade gözlerin, kulakların ve kalplerin kapalı olduğu, işitemediği, duyamadığı, göremediği. Sebepler yok orada, sonuçlar var. A'raf 179 bir sonuçlar müessesesini getiriyor. Ama İsra 45 ve 46 sebepleri getiriyor. Onların gözlerinde diyor, onlarla senin aranda hicab-ı mestura vardır diyor. Aslında onların gözlerinde bu hicab-ı mestura görmelerine engel oluyor. Kulaklarında vakra vardır diyor, seni işitemezler diyor. Kalplerinde ikinnet vardır, seni idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. A'raf 179 sonuçları, İsra 45-46 sebepleri ifade ediyor. Ama bir başka ayet, bir başka açıdan daha bakıyor. Hatta iki ayet. Birinci grup, birinci ayet iki bölümden oluşuyor, iki ayetten oluşuyor. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Habibim, sen o kafirlere ne söylersen söyle, onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Yani onların kalpleri, onların kalplerinin idrak etme hastası mühürlüdür. Hastalar itibariyle giriyor devreye Allah-u Teala burada. Onların kalplerinin idrak hastası mühürlüdür. Onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzeri gışavet adlı bir örtüyle örtülüdür. Onların sem'i isimli işitme hastası mühürlüdür. Öyleyse burada hastalar üzerinden açıklama getiriyor Allah-u Teala. İşitme hastası sem'i, görme hastası basar, idrak etme hastası fıkıh. Ama kalbin idraki söz konusu. Aynı standardı bir yerde daha görüyoruz. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, 23. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalete bırakır. Yani onların faydasız ilimleri sebebiyle onları dalalette bırakır diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri
mühürlüdür. Yani kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor Allah Teala. Onların diyor semmi hastaları da mühürlüdür. Ve Basar isimli hastanın da üzerinde Kışavet adlı bir örtü çekilidir diyor. Aslında Araf 179'da göz, kulak ve kalp olarak üç tane uzuv geçiyor. İsra 45-46'da idrakten, görmekten ve işitmekten men eden unsurlar verilmiş sadece. Hicab-ı mesture, ekinnet ve vakra. Hicab-ı mesture, ekinnet, vakra olarak üç tane engel sayılıyor. İsra 45 ve 46'da engellerin kendileri var. Araf 179'da sonuçları. Ekinnet isimli engelin sonucu nedir? İdrak edememek. Araf 179'unu vermiş. Onların kalpleri vardır, fıkıh edemezler diyor. Onların gözleri vardır, görememezler. Gözler içinde sonuç vermiş. Onların kulakları vardır, duyamazlar, işitemezler. Gene sonuç vermiş. Öyleyse sebepler İsra 45 ve 46'da, sonuçlar Araf 179'da. Hastalar ise Câsiye 23 ile Bakara 7'de. Ne diyor Allah Teala? Onların kalpleri vardır deyince kalpteki idrak hastasını kastediyor. Mühürlüdür diyor. Kalpteki, oradaki kalp kelimesi kalbin kendisinden ötede bir mana ifade ediyor. Diğer ikisi vasıf şartı olduğu için orada da vasıf şartı kullanmış Allah-u Teala. Kalbi bir idrak merkezi olarak kalpleri vardır diyor. Ama mühürlüdür diyor. Yani kalplerinin idrak hastasının mühürlü olduğunu söylüyor. Onların yani kalbin kalp kelimesinin orada geçmesi fizik standartlarda bir kalbe değil. O kalbin bir hastasını ifade ediyor. İdrak hastası. Sonra idrak hastası mühürlüdür diyor. Ondan sonra semi hastasına geçiyor, işitme hastasına. İşitme hastası da mühürlüdür diyor. Ondan sonra görme hastasına geliyor, basar. Onun da üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor. Öyleyse birinde uzuvlar açısından, ikincisinde görme, işitme ve duyma hastaları açısından, hastalarındaki engeller açısından, üçüncüsünde ise bunların sonuçları üzerinden gitmiş Allah-u Teala. Ya da daha derli toplu bir şekilde anlatmak gerekirse, Araf 179'da uzuvlar ve uzuvların çalışmadığı. Yani sonuçları. Gözleri var, görmez. Kulakları var, işitmez. Kalpleri var, idrak etmez. Uzuvların sonuçları ve hastaların sonuçları olmak üzere üç ayrı ayette, üç ayrı
ifade kullanmış Allah-u Teala. Burada Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinin birbirine tam olarak paralel olduğunu görüyoruz. Birinde kafirleri, ötekisinde de dalalette olanları anlatıyor ve çizdiğimiz skala üzerinde biliyorsunuz ki küfürden kurtulma noktası 3. basamaktır. Aynı zamanda bu dalaletten de kurtulduğumuz noktadır. Bütün güzelliklerin başladığı noktadır 3. basamak. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata kör, sağır ve dilsiz olarak, yani idraksiz olarak girerler. İdrakleri olsa o idrakin dizaynında olacaklar. Başlangıçta bilgi sahibi olmadıkları için elbette bilgiden de idrakten de yoksunlar insanlar. Kendilerini yaratan Allah'ın insanların büyük bir kısmı farkında bile değil. Hayatlarını çoğu insan boşuna geçirir. Allah'ın farkında bile olmadan, hatta bir takım insanlar şeytana tapanlar Allah'a düşman bile olarak, düşman olarak bile yaşayabilirler. İblis, şeytan, Allah'a düşman olanların başındadır. Allah'ın dostlarına da düşman olanların başındadır. O bütün insanların düşmanıdır. Ve sadece insanların mutsuzluğunu ister. Öyleyse şimdi bu başlangıç noktasından hareket ettiğimiz zaman nereye ulaşıyoruz? Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre var. Bunun için görmüyor gözleri. Görme hassasının üzerinde ise, gözlerin görme hassasının üzerinde ise ayrı bir engel daha var. Gışavet var. Kulaklarda vakra var. İşitme hassası mühürlü. Kalplerde ekinnet var. Kalbin idrak hassası mühürlü. İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde, onun geleceğinde mutlulukları yaşamasını icap ettiren bütün sistemler kapalı, mühürlü ve ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah-u Teala o kişinin gözlerinin de o kişinin görme hassasının da mührünü açıyor, idrak hassasının da mührünü açıyor, işitme hassasının da mührünü açıyor. İşitme hassasıyla idrak hassası için Allah-u Teala mühür kelimesini kullanıyor. Basar isimli görme hassası içinse mühür kelimesi yerine gene bir mühür standartında olan bir başka kelime kullanmış. Basar. Basiret de aynı kökten geliyor. Görme hassası. Ne zaman ki biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz, birinci ve ikinci basamakları aşmışız. Birinci basamakta yaşamışız olayları. İkinci basamakta da olayları yaşarken musibetlere tabi tutulmuşuz. Ama Allah'ın yolunu engellememişiz. Engellemediğimiz için de Allah-u Teala tarafından ikinci basamakta seçilmişiz. O seçilenlerin arasında biz varsak, bundan sonra Allah'ın bizden beklediği bir şey var, Allah'a ulaşmayı dilememiz.
Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah'a açılması lazım gelen bütün kapıları Allah açıyor. Biz açamıyoruz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar sadece üzerinde işlev yapılanlarız. İşlevi yapanlar değiliz. Bir dileğin sahibi olan insanın gözlerindeki hicab-ı mesture yani vakra alındıktan sonra onun da alındığı engel Allah-u Teala tarafından alınıyor. Kulaklardaki vakra alınıyor. Kalplerdeki ekinnet alınıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ard arda vücut bulan bu işlevler gerçekleşirse o kişi mutlu olmak imkanının sahibidir. Bu ise Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bu kişi üçüncü basıma ulaşacaktır Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilemezse hiçbir zaman üçüncü basıma ve yukarıdaki basamakların hiçbirine ulaşamayacaktır. Hep ikinci kademede kalacaktır. Bu insanın daha üst kademelere ulaşabilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın görme hastası da, işitme hastası da, idrak hastası da mühürlüdür. Kapalıdır. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın rahim esması o kişi üzerinde hüküm ferma olur. Yani kapıyı biz açarız. Allah'a ulaşmayı dileyerek kapıyı açarız. Allah Teala'nın sistemleri derhal otomatik sistemleri devreye girer. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Bu kulağımızdaki vakranın alınması işitme hastamızın mührünün açılmasını ifade eder. Gözlerimizdeki gışaveti alır. Bu gözlerimizin ötesindeki engeli hicab-ı mestureyi devreden çıkarır. Bunlar açıldığı zaman kişi mutluluğa ehil olur. Onların açılmasıyla birlikte Allah-u Teala o kişiye ard arda derecat kazandırır. 5-6 dakika içinde o kişinin gözleri görmeye başlar, kulakları işitmeye başlar, kulakları duymaya başlar, kalbi idrak etmeye başlar. Aslında hepsinin idraki zihinle alakalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ard arda Allah-u Teala bize derecat kazandırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkese de Allah-u Teala bu işlevlerde, birkaç dakika içinde yaptığı bu işlevlerde, herkese ayrı ayrı dereceler kazandırır. Çünkü Allah'ın burada bir muradı vardır. Onun sevaplarını günahlardan öteye ulaştırmak.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda değillerdir. Hüsrandan Allah Teala onları derhal kurtaracaktır. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki Vel Asri zamana and olsun ki yemin olsun ki innel insane lefi hüsr insanlar hüsrandadırlar illellezine aminu ama amin olanlar hariç diyor Allah Teala. Amin olanlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanlar günahların sevaplarından çok olanlar Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse amin olanlar hüsranda olanlar değildir. Sevapları günahlarından fazla olandır. Nasıl yapacak Allah Teala? O kişinin günahlarını örtecek kadar derecat verecek kişiye. Yani kişinin kazandığı derecelere sevaplarını sıfırlayacak olan değerden daha fazla bir değer verir ve o kişinin günahlarını böylece örter. Günahlarını sıfırlayacak kadar derecat verseydi sevaplarıyla günahları eşit olacaktı kişilerin. O takdirde o kişi amenü olamaz. Çünkü amel olanların kazandığı dereceler günahlarından fazla. Bu sebeple Allah-u Teala'nın örtmesi günahları örtmenin mutlaka ötesine geçmek durumunda. Bunları yaptığı zaman o zaman Allah'a açılan kapılarımız artık açıktır. Gözlerimizle irşat makamına baktığımız zaman onun anlattıklarından, söylediklerinden bir mürşit olduğunu anlar, onun mürşit gözüyle mürşit olarak görmeye başlarız. Gene bunu anladığımız zaman kulaklarımız onun söylediklerini işitmeye yani söylediklerinin manasına varmaya başlar. Ve kulaklarımıza ulaşan sözleri kalbimize indiririz ve kalbimiz Allah-u Teala ikindeti aldığı zaman yerine Haç suresinin 54. ayet-i kerimesindeki ihbatı koyacağı için sözlerini idrak etmeye başlarız. İşte Allah'a açılan bütün kapılar açılması lazım gelen ama mühürlü olan kapılar üç kapıda açılmıştır. Görme, işitme ve idrak hassaları açıktır artık. Öyleyse bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada artık biz mutluluğa açılmış olan bir insanız. O ana kadar neydi durumumuz? Bir defa gideceğimiz yer mutlaka cehennemdi. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala bizi cehennemden kurtarmış oldu. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki Yunus 7 ve 8'de اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor. Böyle bir talepleri yoktur. Sonra diyor ki onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden
gafil olanlardır diyor. Neden gafiller? Kalplerinde ikinet var. İdrak edemedikleri için gafiller. Ve sonuç, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden mutlaka fazladır. Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir diyor Allah Teala. Neden? Göremiyorlar, işitemiyorlar, idrak edemiyorlar. Kör, sağır ve idraksızlar. İşte eğer cennet mutluluğu diyorsanız adına, cennet mutluluğu sizin için Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlamıştır. Allah ile direkt temasa geçmiş oluyorsunuz. Allah ile ilişkili konuları işitmeye, görmeye ve idrak etmeye başlıyorsunuz. Bu başlangıç tek başına bir kurtuluştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu başlangıç tek başına bir kurtuluştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü onlar hüsranda olanlar değillerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cennetin birinci cennet mutlak olarak hazırdır. Öyleyse cennet saadeti diyorsanız, bir dileğiniz cennet saadeti için sizi ehil kılar, herkesten farklı bir insan olarak yeni bir hayata başlarsınız. Ötekiler bu güzellikleri duymayanlar, bilmeyenler, kör, sağır ve idraksız olarak yaşamak mecburiyetindedirler. Ya da ölüler olarak yaşamak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah-u Teala onlara işitmedikleri için, görmedikleri için, idrak edemedikleri için mezardaki, onlar mezardaki ölülerdirler diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse buradaki unsurlara dikkatle bakın. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren kör, sağır ve idraksizdirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler körlükten, sağırlıktan ve idraksızlıktan kurtulabilirler. Ötekiler hiçbir zaman kurtulamazlar. Allah-u Teala'nın beyanatı bu istikamette. Öyleyse görmeye, duymaya, işitmeye başlayan bir insan mutluluğun ilk adımını atmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dünya mutluluğu ona henüz açılmamıştır. O da başka insanlar kadar bu aşamada henüz mutsuzdur. Çünkü mutluluğu temin edecek olan şey nefsin tezkiye edilmesi, afetlerinden temizlenmesidir. Bu kişi afetlerden nefsini temizleyemediği sürece herhangi bir insan dünya mutluluğunu yaşayamaz. Dünya mutluluğunu yaşayabilmeniz için nefsinizin kalbindeki afetlerin zikir adı verilen bir ibadetle, Allah'ın zikriyle yok olması gerekir. Azaldıkça artan bir şekilde mutluluğu yaşarsınız. Azaldıkça
nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça yerlerini fazıllara terk ettikleri için azalacaklardır. Ne olur fazıllara terk ederlerse, fazıllara terk ederlerse şeytan fazıllara tesir edemez. Şeytanın kontrolünden, şeytanın sizi yanlış yönlendirmesinden adım adım kurtulursunuz. Öyleyse bir neticeyle karşı karşıyayız. Nefsimiz %100 afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen. Ruhumuz %100 hasletlerle doludur, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, işlemek istemeyen. Öyleyse ruhumuzla nefsimiz birbirinin tam zıttı, iki grup hasletlerle ve afetlerle dolu. Ruhumuz %100 hasletlerle, nefsimiz %100 afetlerle dolu başlangıçta. Ve devamlı bir kavga içindeyiz iç dünyamızda. Nefsimiz de ruhumuz devamlı çarpışma içerisinde. Bu yüzden mutsuzuz. Ama nefsimizin afetlerini azalttıkça mutluluğumuz adım adım ileriye doğru gidecektir. Bir denge içerisinde kulvara gireriz. Nefsimizin kalbindeki afetlerle ruhumuzun kalbindeki hasretler birbirine eşit seviyededir. %100 dolu ikisi de ve dengede bir kavgayla hayat mücadelesine gireriz. Nefsin ordularıyla ruhun orduları eşit şartlardadır. Bu yüzden devamlı iç dünyamızda kavga vardır. Her ikisi de aklın kendi dediğini yapmasını ister. Bu sebeple devamlı bir çekişme halindedirler. Nefsimizin afetlerindeki azalmalar şeytanın nefsimize hakimiyeti söz konusu olduğu için, afetlere hakimiyeti söz konusu olduğu için, afetlere tesiri söz konusu olduğu için, adım adım afetlerin azalması, şeytanın üzerimizdeki hakimiyetini azaltacak, azaltacak, azaltacaktır. Bir başka ifadeyle, Kur'an ifadesiyle, şeytana kul olmaktan adım adım kurtulacağız, adım adım Allah'a kul olmaya yaklaşacağız. Yüzde üzerinden üstünlük hangisindeyse nefsimizde, Allah Teala onun kulu olarak kabul ediyor bizi ve nefsimizin kalbindeki afetler %100 ise kişi tamamen şeytanın tesiri altındadır. Şeytan ona devamlı tesir etmek imkanının sahibidir. Ama o kişinin nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça, afetler oranında o kişi şeytanı kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Bu görüntü içerisinde ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği fiilleri işlemediği için ruhumuz %100 Allah'ın kuludur. Nefsimiz de başlangıçta %100 şeytanın kuludur demek mümkün mü? Aslında görünüm öyle. Bu sebeple bir denge var. Neden %100? Çünkü nefsimizin afetleri tam şeytanın dediklerine

Dünyamızda Allah ile olan ilişkilerimizde. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak o zaman iç dünyamızda şeytanın hakimiyet alanını nefsimizde sıfırlamış oluruz. %0 şeytan hakimiyeti ve mutluluk bütün boyutlarıyla o zaman bizim olur. İç dünyamızda mutlu oluruz. Nefsimizle ruhumuz arasındaki savaş bitmiştir. Dış dünyamızda mutlu oluruz. Başka insanlarla alıp veremeyeceğimiz hiçbir şey kalmamıştır. Ve Allah ile olan ilişkilerimizde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutlu oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir mutluluk dizaynı içerisinde hayatımız yaşadığımız sürece dünya saadetini de içerir. Daimi zikre ulaşıp da nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman. Öyleyse hepinizin bu aşamaya ulaşmasını nefsinizin kalbindeki nurları %100'e fazlaları %98 rahmeti de %2'ye ulaştırarak nefsinizin kalbini %100 Allah'ın nurlarıyla doldurmasını sağlamanız önemlidir. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sadece cennet mutluluğu değil, dünya mutluluğu da sizin olur. Daimi zikirde bu hedefe mutlak olarak ulaşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz, bir mutluluk sohbetimiz daha tamamlandı. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer değilseniz sebebi başkalarında aramayın. Siz size düşeni yapmadığınız için mutsuzsunuz. Öyleyse çözümü Allah'ın yolunda arayın. Nefsinizin tezkiyesinde alayın, arayın. Başkalarına olan davranış biçimlerinizde onların ıslahatı istikametinde arayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'ıma salam. Amin.

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizle ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir.

kendi zatını ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek, bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizle de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka cennete gidecek kişi. 2. Allah'a ulaşmayı dilememek. Mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Büyüsünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

0: Nebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirlerine neyi soruyorlar? Büyük haberden. Ki onlar onun hakkında ihtilaf içindeler. Hayır, yakında bilecekler. Sonra, hayır, yakında bilecekler. Arzı döşek kılmadık mı? Ve dağları yeri sabit tutan kazıklar yapmadık mı? Ve biz sizi çift olarak yarattık. Ve uykunuzu dinlenme zamanı kıldık. Ve geceyi libas, örtü kıldık. Ve gündüzü maişet, geçim zamanı kıldık. Ve sizin üstünüzde sağlam, kuvvetli 7 kat bina ettik. Ve orada pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık. Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik. Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye. Sarmaş dolaş olmuş iç içe bağlar ve bahçeler oluşsun diye. Muhakkak ki fasıl ayrılma günü önceden tayin edilmiş bir vakitti. Sura üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz. Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur. Ve dağlar yürütülmüş, böylece serap olmuştur. Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur. Azgınlar için meab, sığınılacak yer olarak. Onlar orada bütün zamanlar boyunca kalacak olanlardır. Orada bir serinlik ve bir içecek tatmazlar. Gassak, irin ve hamimden, kaynar sudan başka. Uygun bir ceza karşılık olarak. Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı. Ve ayetlerimizi tekzip ederek yalanladılar. Ve biz her şeyi yazarak saydık, tespit ettik. Haydi, azabı tadın. Size artık azaptan başkasını artırmayacağız. Muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için kurtuluş ve kazanç vardır. Bahçeler ve üzüm bağları vardır. Ve aynı yaşta şahane endamlı genç kızlar. Ve içi dolu kadehler vardır. Orada boş söz ve yalan işitmezler. Bunlar Rabbin tarafından hesaba karşılık verilen mükafattır, ihsanlardır. Allah göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahman olan Rabbidir. Hiç kimse ondan bir hitaba malik değildir. O gün ruh, devrin imamının ruhu ve arşı tutan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve izin verilen sadece sevap söylemiştir. İşte o gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür. Artık dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak, melce olur. Muhakkak ki sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak. Ve kafir olan, keşke ben toprak olsaydım diyecek. Nâziât Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 46 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalarak, kuvvetle, söke söke çekip alanlara andolsun. Yumuşaklıkla, incitmeden çekip çıkaranlara andolsun. Yüzdükçe yüzenlere, akarak gidenlere andolsun. Ve de yarışarak öne geçenlere andolsun. Ve de emirle işleri tedbir edenlere, emri yerine getirip idare edenlere andolsun. O gün sarsan sarsacak. Arkasından gelen ikinci sarsıntı, onu birinci sarsıntıyı takip edecek. İzin günü kalpler dehşetten şiddetle çarpacaktır. Onların bakışları korkudan zillet içindedir. Derler ki, gerçekten biz mutlaka mezardaki cesetlerimiz dirilerek ilk halimize geri döndürülen kimseler mi olacağız? Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? Dediler ki, o zaman bu dönüş, diriliş hüsranlı bir dönüştür. Halbuki o diriliş sadece tek bir sayhadır. İşte o zaman onlar yerin, toprağın üstündedirler. Sana Musa aleyhisselamın kıssası geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da nida etmişti, seslenmişti. Firavun'a git, muhakkak ki o azdı. Ve de ona de ki, sen tezkiye olmak, nefsini temizlemek ister misin? Ve seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim de. Böylece huşu sahibi ol. Bundan sonra ona büyük mucize gösterdi. Fakat o Firavun yalanladı ve isyan etti, asi oldu. Sonra koşarak arkasını döndü. Hemen kavmini topladı, sonra da onlara nida etti, seslendi. Sonra da Firavun dedi ki, ben sizin çok yüce Rabbinizim. Bunun üzerine Allah, onu dünya ve ahiret azabıyla ahzetti, yakalayıp helak etti. Muhakkak ki bunda korkan kimse için elbette ibret vardır. Yaratma bakımından siz mi yoksa bina ettiği sema mı daha kuvvetli? Sizi yaratmak mı yoksa bina ettiği semayı mı yaratmak daha zor? Onun semanın tavanını yükseltti, yüksekliğini artırdı. Sonra da onu sevva etti, dizayn edip düzenledi. Ve onun gecesini kararttı ve onun duhasını, aydınlığını ortaya çıkardı. Ve arz bundan sonra da onu yayıp döşedi. Ondan yerden onun suyunu ve merasını, yeşilliğini, otlağını çıkardı. Ve dağlar ona yeryüzüne onları muhkem, sağlam olarak yerleştirdi. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o büyük, dayanılmaz musibet kıyamet vakti geldiği zaman. O gün insan ne için çalıştığını, ne yaptığını tezekkür eder, düşünür. Ve alevli ateş cehennem, onu görecek olan kimseye açıkça gösterilmiştir. Fakat artık kim taşkınlık etmiş, haddi aşmış ise ve dünya hayatını tercih etmiş ise, o takdirde muhakkak ki alevli ateş cehennem, o barınacak yerdir. Ve fakat kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise, heveslerine uymamışsa, o takdirde muhakkak ki cennet, o barınacak yerdir. Sana o saatten, kıyametten soruyorlar. Onun vuku ne zaman? Sen de onun zikrinden başka ne var? Onun beyanından başka bir bilgin yoktur.
1: Onun sonu Rabbinedir.
0: Sen sadece ona huşu duyan, ondan korkanlar için bir uyarıcısın. Sanki onlar onu kıyameti görecekleri gün, sanki bir akşam veya kuşluk vaktinden başka zamanları kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 42 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Huzursuz oldu, yüzünü buruşturdu ve başını çevirdi, ilgilenmedi. Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi sebebiyle. Ve sen bilemezsin. Umulur ki böylece o tezkiye olur. Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir. Fakat kendini müstani gören, bir şeye muhtaç olmadığını sanan kimse. Oysa sen ona yöneliyorsun. ve onun tezkiye olmamasında senin üzerinde bir sorumluluk yoktur. Halbuki sana koşarak gelen kimse ve o huşu duyuyor. Oysa sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, muhakkak ki o Kur'an bir zikirdir, öğüttür. Artık dileyen kimse onu zikreder, ondan öğüt alır. O Kur'an mükerrem, şerefli sayfalardadır. Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış sayfalardadır. Sefirlerin, katiplerin elleriyle, kerim olan sadıkların elleriyle yazılmıştır. İnsan kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. O ne kadar çok nankör. Allah onu hangi şeyden yarattı? Nutfeden, bir damladan onu yarattı. Sonra da ona kader tayin etti. Gelişimini, DNA'larını programladı ve ömür tayin etti. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu. Sonra onu dilediği zaman neşredecek, diriltecek. Hayır, insan Allah'ın ona emrettiği şeyi kada etmedi, yerine getirmedi. İşte insan yemeğine baksın. Biz suyu nasıl akıttıkça akıttık. Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki, böylece orada taneler yetiştirdik ve üzümler ve yoncalar ve zeytinler ve hurmalar ve ağaçları iç içe olmuş, dalları birbirine girmiş bahçeler ve meyveler ve meralar, otlaklar. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o sahha, sağır edici büyük gürleme geldiği zaman, o gün kişi kardeşinden kaçar ve annesinden ve babasından ve eşinden ve oğlundan kaçar. Onların hepsinin o gün izin günü kendilerini meşgul eden bir şeyini işi başından aşan bir hali vardır. O gün izin günü parlayan yüzler vardır. Müjdelenmiş gülen yüzler vardır. Ve o gün izin günü üzeri tozlu, toza toprağa bulanmış yüzler vardır. Onu bir karanlık kaplar. İşte onlar kafirdir, facirdir. Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş bürülüp dürüldüğü zaman ve yıldızlar solduğu, enerjilerini tükettiği zaman ve dağlar yürütüldüğü zaman ve yüklü develer salındığı, başıboş bırakıldığı, kıymetli dünya malları terk edildiği zaman ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman ve denizler ateşlendiği zaman ve nefsler eşleştirildiği, fizik vücutla birleştiği zaman ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah sebebiyle öldürüldü? Ve sayfalar, amel defteri açıldığı, hayat filmi oynatıldığı zaman ve sema mekanlarından sıyrılıp kaldırıldığı, perdeler açıldığı zaman ve cehennem kızıştırıldığı, şiddetle alevlendirildiği zaman ve cennet yaklaştırıldığı zaman her nefs hazırlamış olduğunu bilmiş olacak, hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek. Bundan sonra hayır, Hünnes'e, merkezi çekim kuvvetine yemin ederim. Cevalan edene, merkezi çekim kuvvetinin etrafında yörüngede dönene ve kararmaya başladığı an geceye andolsun. Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun. Muhakkak ki o Kur'an gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. Yüce Arş'ın sahibinin yanında büyük şeref, makam ve itibar sahibidir. O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır. Ve sizin arkadaşınız Mecnun deli değildir. Ve andolsun Resul, onu Cebrail aleyhisselamı ufukta apaçık gördü. Ve o, gaybda vahyolunanı saklayıcı değildir, aynen tebliğ eder. Ve o Kur'an, taşlanmış şeytanın sözü değildir. Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz? O, sadece alemler için bir zikirdir. O, içinizden istikamet üzere olmak, Allah'a yönelmek isteyen kimse içindir. Ve alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sema çatlayıp yarıldığı zaman ve yıldızlar dağıldığı zaman ve denizler kabarıp karıştığı zaman ve kabirler alt üst edildiği, ölüler dışarı çıkarıldığı zaman her nefs ne takdim ettiğini, yaptığını ve neyi tehir ettiğini yapmadığını bilmiştir. Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan, mağrur kılan nedir? O senin Rabbin ki seni yarattı. Sonra seni sevva etti, dizayn etti. Sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı. Dilediği surette, şekilde seni terkip etti. Farklı genetik şifreleri bir araya getirip her insana farklı suretler verdi. Hayır, bilakis siz dini yalanlıyorsunuz. Ve muhakkak ki sizin üzerinizde mutlaka hıfzeden hafaza melekleri vardır. Şerefli yazıcılar, kaydediciler olarak yaptığınız şeyleri bilirler. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Ve muhakkak ki füccar, mutlaka alevli ateş içindedir. Din günü ona alevli ateşe yaslanırlar, atılırlar. Ve onlar ondan alevli ateşten gayip olacak, kaybolacak, yanıp bitecek değillerdir. Ve din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Sonra evet, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye güç yetirmeye malik değildir. Ve izin günü emir Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 36 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Eksik ölçenlerin ve eksik tartanların vay haline. Onlar ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar, dürüst olup tam ölçerler. Ve onlara insanlara satmak için ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler, eksik tartarlar. İşte onlar beyaz edileceklerini, diriltileceklerini zannetmiyorlar, bilmiyorlar mı? Azim gün için. Alemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği, kalkacağı gün. Hayır, muhakkak ki füccarın, şeytanın fücuruna tabi olan kafirlerin kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette siccindedir, zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmani kader hücrelerindedir. Ve siccinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. İzin günü, yalanlayanların vay haline. Onlar ki, din gününü yalanlıyorlar. Ve onu, din gününü, haddi aşan asi günahkarların hepsi hariç, kimse yalanlamaz. Ona ayetlerimizi okuduğu zaman, evvelkilerin masalları dedi. Hayır, bilakis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı, kalplerini kararttı. Hayır, muhakkak ki onlar izin günü Rablerinden elbette perdelenmiş olanlardır, Rablerini göremezler. Sonra muhakkak ki onlar elbette alevli ateşe atılacak olanlardır. Sonra onlara bu sizin kendisini yalanladığınız şeydir denilir. Hayır, muhakkak ki ebrar olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette illiyindedir. Zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci alemdeki kader hücrelerindedir. Ve illiyinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. Ona mukarrebin, yakın olan melekler şahit olurlar. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Sen nimetin pırıltısını, sevincini onların yüzlerinde görüp anlarsın. Onlara mühürlenmiş, sadece kendilerinin açacağı halis şaraptan sunulur, içirilir. Onun, o şarabın sonu misktir, şahane misk kokusudur. Ve yarışanlar artık bunda bunun için yarışsınlar. Ve onun mizacı, muhtevası teslimdendir. O bir pınardır ki ondan mukarrebin, Rabbine yakın olanlar içer. Muhakkak ki suçlu olanlar, günahkarlar, amenu olanlara gülüyorlardı. Ve onların, amenu olanların yanlarına geldikleri zaman, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar. Ve ailelerine döndükleri zaman, neşeyle dönerler. Ve onları gördükleri zaman, muhakkak ki onlar gerçekten dalalette olanlardır, dediler. Ve onlar, onların amenu olanların üzerine gözetici olarak gönderilmediler. Artık bugün amenu olanlar kafirlere gülüyorlar. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Kafirler yapmış oldukları şeyler sebebiyle cezalarını buldular mı?
2: İnşikak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 25 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzü yarıldığı zaman ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman ve içindekileri dışarı attı ve boşaldı. Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ey insan! Muhakkak ki sen Rabbine doğru yola çıkarak cehd ile nefsinle cihad edersin. Sonunda ona mülaki olursun, ruhunu Allah'a ilka edersin, ulaştırırsın. Fakat kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise, işte o kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve ehline surur içinde sevinçle dönecek. Ve kitabı, hayat filmi arkasından verilen kimse ise, işte o hemen ölümü davet edecek, helak olmak için dua edecek. Ve alevli ateşe yaslanacak, atılacak. Muhakkak ki o, dünyada ehlinin arasında iken surur içinde sevinçliydi. Muhakkak ki o, Allah'a asla geri dönmeyeceğini sandı. Hayır, öyle değil. Muhakkak ki Rabbi onu en iyi görendir. Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim ve geceye ve örttüğü, barındırdığı şeylere andolsun ve nuru tamamlandığı, dolunay haline geldiği zaman aya andolsun. Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz, gök katlarından geçeceksiniz. Artık onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar, inanmıyorlar. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmezler. Hayır, inkar edenler kafirler, yalanlıyorlar. Ve Allah onların kalplerinde sakladıkları şeyleri, inkarları, düşmanlıkları en iyi bilir. Artık onları elim azapla müjdele. Ancak amenü olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiye edici amel yapanlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Buruc Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Burçlara sahip semaya andolsun ve vaat edilen güne andolsun ve şahit olana ve şahit olunana, görene ve görülene andolsun. Hendeklerin sahipleri helak edildi. İçi yakıt dolu ateşin sahipleri. Ki onlar onun ateşin etrafında oturmuşlardı. Ve onlar müminlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı. Ve onlardan intikam almaları, aziz ve hamid olan Allah'a iman etmelerinden başka bir şey için değildi. O Allah ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki onlar, mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve yakıcı azap vardır. Muhakkak ki amenü olanlar, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlar, onlar için altından nehirler akan cennetler vardır. Ve işte bu büyük fevzdir, kurtuluş ve şerefli bir ikramdır. Muhakkak ki Rabbinin yakalaması elbette çok şiddetlidir. Muhakkak ki O ilk defa yoktan var ederek yaratır ve sonra geri döndürür. Ve O gafurdur, mağfiret edendir, veduttur, çok sevendir. O arşın sahibidir, meciddir, çok yüce ve şereflidir. Dilediği şeyi yapandır. Sana o orduların haberi, kıssası geldi mi? Firavun ve Semud kavminin ordularının. Hayır, inkar edenler tekzip etmektedirler, yalanlama içindedirler. Ve Allah onları arkalarından ihata edendir, kuşatmıştır. Hayır, o Kur'an meciddir, yüce ve şerefli Kur'an'dır. O levh-i mahfuzdadır. Merkezi kompüter sisteminde kayıtlıdır. Tarık Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 17 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semaya ve Tarık'a andolsun. Ve Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? O parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır. Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız, gözleyici ve koruyucu vardır. Artık insan neden yaratıldığına baksın. Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı. O sıvı, omurga ile göğüs kafesi arasından orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu çıkar. Muhakkak ki o Allah, onu, insanı hayata geri döndürmeye, tekrar diriltmeye elbette kadirdir. Gizli şeylerin açıklanacağı gün, artık onun bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur. Ve dönüş sahibi semaya andolsun. Ve yarıklara sahip arza andolsun. Muhakkak ki o, gerçekten hakkı batıldan ayıran bir sözdür. Ve o, sıradan bir söz değildir. Muhakkak ki onlar, hile yaparak tuzak kuruyorlar. Ve ben de hile yaparak tuzak kurarım. Artık kafirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rabbinin Âlâ ismini tesbih et. O ki yarattı, sonra sevva etti, dizayn etti, düzenledi. Ve o ki bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti. Ve o ki yerden mer'a yeşillikler çıkardı. Sonra da onu siyah atık haline getirdi. Kur'an'ı sana biz okutacağız. Bundan sonra sen unutmayacaksın. Ancak bu Allah'ın dilediği şeydir. Muhakkak ki o açık ve gizli olanı bilir. Ve kolay gelmesi için biz onu sana kolaylaştıracağız. O halde eğer zikir fayda verecekse zikret, zikri öğret, öğüt ver. Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır ve tezekkür edecektir. Ve şaki olan ondan zikirden içtinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Ki o şaki büyük ateşe atılacak. Sonra onun içinde ateşte ölmez ve de hayat bulmaz. Nefsini tezkiye eden kimse felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve o nefsini tezkiye eden Rabbinin ismini zikretti ve de namaz kıldı. Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Musa'nın sahifelerinde var.
2: Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 26 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Gâşiye'nin her yeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felaketin haberi sana geldi mi? İzin günü zillet içinde olan yüzler vardır. Yorucu işler yapan. Onlar kızgın ateşe atılırlar. Kaynar su pınarından içirilirler. Onların yiyeceği dariden, acı, pis kokulu dikenli ağaçtan başka bir şey değildir. Beslemez ve açlığa da bir fayda vermez. İzin günü naim, güzel ve parlak yüzler vardır. Dünyadaki sayından, çalışmasından razıdır. Âli cennettedir. Orada boş söz işitmezsin. Orada devamlı akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar vardır. Ve önlerine konulmuş kadehler. Ve dizilmiş yastıklar. Ve yayılmış, süslü, kıymetli halılar vardır. Onlar hala deveye bakmıyorlar mı ki nasıl yaratılmış? Ve semaya nasıl yükseltilmiş? Ve dağlara nasıl dik olarak yerleştirilmiş? Ve yeryüzüne nasıl düzleştirilmiş bakmıyorlar mı? Artık zikret, hatırlat. Sen sadece müzekkirsin, hatırlatıcısın. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ancak kim arkasını döner ve inkar ederse, o takdirde Allah onu en büyük azap ile azaplandırır. Muhakkak ki onların dönüşü bizedir. Sonra onların hesapları muhakkak ki bize aittir.
2: Fecr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Fecr vaktine andolsun ve 10 geceye andolsun ve çift olana ve tek olana andolsun ve geçip gideceği zaman geceye andolsun. Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu? Rabbinin ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi? Sütunlara sahip İrem şehrine. O İrem şehri ki, beldeler, ülkeler içinde onun bir eşi yaratılmadı. Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a kavmine ve kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı? Onlar ki beldelerde, ülkelerde azgınlık yaptılar. Böylece orada fesadı çoğalttılar. Bundan dolayı Rabbin onları azap kamçısı ile kamçıladı. Muhakkak ki senin Rabbin elbette gözleyendir. Fakat insan ne zaman Rabbi onu imtihan edip böylece ona ikram eder ve onu nimetlendirirse o zaman Rabbim bana ikram etti der. Ve fakat ne zaman onu imtihan edip böylece onun rızkını ölçülü verirse, daraltırsa, o zaman Rabbim bana ihanet etti der. Hayır, bilakis siz yetime ikram etmiyorsunuz ve yoksulları doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz ve size bırakılan mirası hırslı bir yeyişle yiyorsunuz ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz. Hayır, arz paramparça parçalanıp dağıldığı zaman ve Rabbim geldiği ve melekler saf saf olduğu zaman ve o gün izin günü cehennem getirilmiştir. İnsan o gün izin günü tezekkür eder, düşünüp hatırlar ve bu zikrin, bu hatırlamanın ona nasıl faydası olur ki? Keşke ben hayatım için yaşarken güzel ameller takdim etseydim der. Artık o izin günü kimse onun Allah'ın azabı gibi azaplandıramaz. Ve kimse onun bağladığı gibi bağlayamaz. Ey mutmain olan nefs! Rabbine dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ey fizik vücut! O zaman nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman bana kul olursun, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Beled Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, bu beldeye kasem ederim ki ve sen bu beldede ikamet ediyorsun. Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun. Andolsun ki biz insanı meşakkat içinde yarattık. İnsan ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? O pek çok mal tükettim der. Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz vermedik mi? Ve bir dil ve iki dudak. Ve onu iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırdık, yönlendirdik. Fakat o akabeyi sarp yokuşu aşmadı. Ve akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabeyi aşmak kölenin azadıdır. Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. Yakınlık sahibi akraba olan yetimi. Veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. Sonra amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Akabeyi aşmak. İşte onlar ashab-ı meymenedir. Meymene sahibidir. Amel defteri, hayat filmi sağından verilenlerdir. Ve ayetlerimizi inkar edenler, onlar ashab-ı meşemedir. Amel defteri, hayat filmi solundan verilenlerdir. Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır. Şems Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 15 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşe ve onun duha vaktine, ışığının yayılıp parladığı zamana andolsun. Ve onu takip ettiği zaman aya andolsun. Ve onu
2: güneşi izhar ettiği zaman gündüze andolsun. Onu güneşi sardığı, örtüp ışınlarını giderdiği zaman geceye andolsun. Ve semaya ve onu bina edene andolsun. Ve arza ve onu yayıp döşeyerek yaşanır hale getirene andolsun. Nefse ve onu yedi kademede ahsene dönüşecek şekilde sevva edene, dizayn edene andolsun. Sonra ona, nefse, fücurunu ve takvasını ilham etti. Kim onu, nefsini tezkiye etmişse, felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve kim onun nefsinin kusurlarını örtmeye çalıştıysa, nefsini tezkiye etmemiş ise hüsrana uğramıştır. Semud kavmi kendi azgınlığı sebebiyle Allah'ın Resulünü yalanladı. Onun o beldenin en şakisi deveyi kesmek için ortaya atılınca, o zaman Allah'ın Resulü onlara, "O Allah'ın devesidir ve onu sulayınız. Onun su içme sırasına riayet ediniz," dedi. Fakat onu tekzip ettiler, yalanladılar. Sonra onu, deveyi kestiler. Günahları sebebiyle Rableri onların üzerini azapla kapladı. Sonra da onu o beldeyi dümdüz yaptı, yerle bir etti. Ve Allah onun o beldenin ve halkının ukbasından, akıbetinden, helak oluşlarından korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 21 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Örteceği zaman geceye andolsun ve tecelli edeceği, aydınlanmaya başlayacağı an gündüze andolsun ve erkeği ve dişiyi yaratana andolsun. Muhakkak ki sizin çalışmalarınız, çabalarınız gerçekten dağınıktır, çeşit çeşittir. Fakat kim verdi, infak etti ve takva sahibi oldu ise ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi tasdik ettiyse, o zaman biz ona Allah'ın zatını kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli gördüyse ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi yalanladıyse, o takdirde biz ona zor olanı, kötü akıbete götüren yolu kolaylaştıracağız. Ve helak olduğu zaman malı ona fayda vermez. Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka bize aittir. Ve muhakkak ki evvel ve ahir elbette bizimdir. İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım. Ona çok şaki olandan başkası yaslanmaz, atılmaz. O ki çok şaki olan hüsnayı yalanladı ve yüz çevirdi. Çok takva sahibi olan ise ondan nar-ı telazzadan uzaklaştırılacak. O ki en üst seviyede takva sahibi olan malını verir, temizlenir. Ve takva sahiplerinin bir kimseye malını vermesi onun Allah'ın katında bir nimet karşılığı olsun diye değildir. O sadece Yüce Rabbinin vecihini, zatını iptiga etti, diledi. Ve o yakında mutlaka razı olacak. Duha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Duha, kuşluk vaktine andolsun. Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Ve ahiret, bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden, dünya hayatından daha hayırlıdır. Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek, ihsan edecek, böylece sen razı olacaksın. Seni yetim bulmadı mı? Sonra seni himaye edecek bir kimsenin yanında barındırmadı mı? Ve seni dalalette buldu, sonra hidayete erdirdi. Ve seni yokluk içinde buldu, sonra zengin kıldı. Fakat bundan sonra yetimi kahretme, üzme. Ve amma sahili bir şey isteyeni bundan sonra azarlama. Ve fakat Rabbinin nimetlerini artık anlat.
1: İnşirah, Şerh Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Göğsünü senin için şerh etmedik mi? Yarıp genişletmedik mi? Ve senden yükünü kaldırdık, kaldırmadık mı? Ki o yük senin sırtını bükmüştü. Ve senin için zikrini yükselttik. O halde muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et. Ve öyleyse Rabbine rağbet et, onu öv, hamd et, zikret, tesbih et.
1: Tin Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İncire ve zeytine and olsun. Sina dağına and olsun. Ve bu emin beldeye, Mekke şehrine and olsun. And olsun ki biz, insanı, nefsini, ahsen-i takvim içinde, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak, en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sonra onu, esfel-i safiliğine, en sefil hale, nefsinin karanlıklarına iade ettik, çevirdik. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel işleyenler hariç. İşte onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Ey insan! Öyleyse bundan sonra sana dini tekzip ettiren, yalanlatan nedir? Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi?
1: Alak Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. İnsanı bir alaktan, embriyodan yarattı. Oku ve senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki o kalem ile öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar. Kendini müstani görmesi, Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması sebebiyle. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Nehyedeni, menedeni gördün mü? Bir kulu namaz kıldığı zaman. Sen gördün mü? Eğer o kul hidayet üzere ise veya takvayı emrettiyse, sen gördün mü? Eğer yalanladı ve yüz çevirdiyse, Allah'ın onu gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka biz onu perçeminden, alnından yakalarız, sürükleriz. Yalancı günahkar alın. Haydi, meclisini, yardımcılarını çağırsın. Biz yakında zebanileri çağıracağız. Hayır, ona itaat etme ve secde et ve Allah'a yakın ol.
1: Kadir, Kadir Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir.

fecrin doğuşuna kadar selamdır, selamettir. Beyyine Suresi Medine'de nazil olmuştur, 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar, kendilerine beyyine açık delil gelinceye kadar küfürlerinden ayrılacak değillerdir. Allah'tan gönderilen Resul, onlara tertemiz, batıl ve şüpheden uzak sahifeleri okur. O sayfalar içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır. Ve kitap ehli olanlar, onlara beyyine gelmesinden önce tefrikaya düşmediler, fırkalara ayrılmadılar. Ancak kendilerine beyyineler geldikten sonra tefrikaya düştüler. Ve onlar Allah için hanifler olarak dinde halis kullar olmaktan, nefslerini halis kılmaktan ve namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum din, kıyamete kadar devam edecek din budur. Muhakkak ki kitap ehlinden inkar edenler ve müşrikler cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar yaratılmışların şerli olanlarıdır. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır. Rableri katında onların mükafatı, altlarından nehirler akan adın cennetleridir. Orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı ve onlar ondan Allah'tan razıdır. İşte bu Rabbine huşu duyan kimseler içindir. Zilzal Suresi Medine'de nazil olmuştur, 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arz, o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman ve arz, ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman ve insan ona ne oluyor dediği zaman, o gün izin günü, arz haberlerini anlatacak. Rabbinin ona vahyetmesiyle. İzin günü insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak. Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür. Adiyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes nefese koşanlara and olsun. Sonra hızla çarparak kıvılcım saçanlara. Sonra sabah vakti ansızın akın edenlere and olsun. Böylece onunla tozu dumana kattılar. Sonra da onunla topluluğun ortasına daldılar. Muhakkak ki insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Ve muhakkak ki o buna elbette şahittir. Ve muhakkak ki onun hayır, mal sevgisi gerçekten kuvvetlidir. Artık kabirlerde olanlar çıkarıldığı zaman bilmiyorlar mı ki ve göğüslerde olanlar, hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler toplanıp izhar edildiği zaman, muhakkak ki onların Rabbi, izin günü mutlaka onların her şeyinden haberdar olandır. Kâriyâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâriyâ

Kârya nedir? Kârya'nın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar. Ve dağlar atılmış rengarenk yünler gibi olur. Fakat artık kimin tartıları ağır gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa, işte o razı olduğu bir yaşayış içindedir. Ve amma kimin tartıları hafif gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha az olursa, artık onun anası onu saracak olan haviyedir, cehennem ateşidir. Ve onun haviyenin ne olduğunu sana bildiren nedir? O kızgın, yakıcı bir ateştir. Tekâsür Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Çoklukla mal, mülk, evlat ile övünmeniz sizi oyaladı. Hatta kabirleri ziyaret ettiniz, ölülerinizi bile sayarak çoklukla övündünüz. Hayır, siz yakında bileceksiniz. Sonra, hayır, öyle olmadığını siz yakında bileceksiniz. Hayır, keşke siz ilmel yakîn, kesin bilgi ile bilseydiniz. Mutlaka cahimi, alevli ateşi göreceksiniz. Sonra mutlaka onu aynel yakîn ile gözünüzle göreceksiniz. Sonra izin günü mutlaka nimetlerden sorgulanacaksınız. Asr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Asra yemin olsun. Muhakkak ki insan gerçekten hüsrandadır. Ama amenu olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, ikinci 7 basamağı aşanlar, Allah'a ruhu ulaşıp hakkı tavsiye edenler, üçüncü 7 basamağı aşanlar ve sabrı tavsiye edenler, dördüncü 7 basamağı aşanlar hariç. Humeze Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 9 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan çekiştirmeyi ve kaş gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline. O ki malı toplardı ve onu tekrar tekrar sayardı. Malının onu ebedi kılacağını sanıyor. Hayır, o mutlaka Hutame'ye, tutuşturulmuş ateşe atılacak. Ve Hutame'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o Hutame, yüreklerin üstüne çıkar, yükselir. Muhakkak ki o, onların, kafirlerin üzerine kapatılmıştır. Uzatılmış yüksek sütunlarda olacaklar, bağlanacaklar. Fil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı görmedin mi? Bilmiyor musun? Onların hilesini boşa çıkarmadı mı? Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi veya uçan ebabilleri gönderdi. Pişmiş sert tuğladan taşları onların üzerine atıyorlardı. Öyle ki böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar. Kureyş Suresi
Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş'in ülfetini emin ve rahat olmalarını sağladığı için onları yaz ve kış yolculuklarında, göçlerinde ülfet ettirdiği, emin ve rahat olmalarını sağladığı için artık bu beytin Kâbe'nin Rabbine kul olsunlar. O ki onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Maun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dini yalanlayanı gördün mü? Oysa yetimi itip kakan işte odur. Ve miskini, yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı doyurmaya teşvik etmez. İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Onlar riya yapanlardır, gösteriş için yapanlardır. Ve mauna, zekata ve yardımlaşmaya mani olurlar. Kevser Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Muhakkak ki sana nesli kesik diye buğz eden o kendisi ebterdir, soyu kesiktir. Kafirun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ey kafirler! Ben sizin taptığınız, kul olduğunuz şeylere tapmam, kul olmam. Ve siz benim kul olduğuma, Allah'a kul olacak değilsiniz. Ve ben de sizin taptığınız şeylere kul olacak, tapacak değilim. Ve siz benim kul olduğum Allah'a kul olacak değilsiniz. Sizin dininiz sizin ve benim dinim benim. Nasr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların grup grup Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman, o zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Muhakkak ki o, tövbeleri kabul edendir. Tebbet, Mesed Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in iki eli kurudu ve helak oldu. Ona malı ve kazandıkları bir fayda vermedi. Alevli ateşe atılacak. Ve onun odun taşıyan kadını da. Onun boynunda mesedden, bükülmüş liften bir ip vardır. İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, o Allah birdir, tektir. Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmadı ve doğurulmadı ve onun bir dengi olmadı
olamaz. Felak Suresi Medine'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben felakın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının şerrinden ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Nas Suresi Medine'de nazil olmuştur, 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben insanların Rabbine sığınırım. İnsanların melikine, malikine, insanların ilahına sığınırım. Hannas'ın vesveselerinin şerrinden ki o Hannas, insanların göğüslerine vesvese verir. İnsanlardan ve cinlerden, insanların Rabbine, melikine ve ilahına sığınırım.

Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'a sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Vel Asr suresinin 4. ve son bölümüne ulaşmıştık. Bu konuşmamızda inşallah Vel Asr suresinin 4. bölümü Ettevasav ve Sabr bölümünü inşallah sizlere sunmak istiyoruz. Bir defa daha tekrar edelim. Vel Asr. Asra yemin olsun ki, and olsun ki innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar mutlaka hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen gerçek müminler hariç. Hak müminler hariç. Ve tevasav bis sabr. Ve sabrı tavsiye edenler. Acaba Allah Teala sabrı tavsiye edenler demekle ne demek istiyor? Bir şeyi tavsiye edebilmek için ona mutlaka sahip olmak, yeterli boyutlarda sahip olmak, tam hükmüyle sahip olmak gerekir. Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Diyor ki Allah Teala insanlardan, onlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Yani insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmek suretiyle dört teslimi de gerçekleştirerek dört hidayeti de yaşamaları, ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Lemma sabiru, sabrın sahibi oldukları için. Kânû bi âyâtinâ yûkînûn. Ve ayetlerimize yakin hasıl etmeleri sebebiyle. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala acaba? Sabrın sahibi oldukları için. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki zikir farz. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenü zkürullâhe zikren kesira. Bu çok zikir, günün yarısından daha fazla zikir. Ashab suresi 40. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin. Peki daha zikir farz mı? Elbette farz. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime.
Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Rabbine dön, Rabbine ulaş. Ve daimi zikir farz mı? Evet, farz. Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine ne aminus cunullaha zikren kesira diyor Allah Teala çok zikir için. Daimi zikir içinde diyor ki feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Nisa 103. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. İnsanlar ya ayaktadır, ya otururlar, ya da yatarlar. Yatarken yan üstü yatmayı tavsiye ediyor Allah Teala. Emrediyor. Neden? Çünkü yattığımız zaman sağ kulağımızı yastığa vererek biraz kımıldattığımızda kalbimizin atışını kulağımızda hissederiz. Onun sabaha kadar, biz uyanana kadar devam etmesi, kulağımızda hep Allah'ın çifteciyle Allah, Allah, Allah, Allah diye iç sesimizle sesini tekrar ettiğimiz kalbimizin çift atışını dinleriz. İşte daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler temizlenmiştir. Bir afet de sabırsızlık afetidir. O da temizlenmiştir. Öyleyse artık sabırlı bir insanız biz. Nefsimizin kalbindeki sabırsızlık afeti bütünüyle yok oldu. Peki, burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Nefsimizin kalbinin daha 19 mertebe müzeyyen olması lazım. 7 mertebe yerleri melekutu gösterildiği zaman, Ulelbap makamında 7 mertebe göklerin melekutu gösterildiği zaman, İhlas makamında 4 mertebede Salah makamında nefsimizin kalbinin müzeyyen olması lazım. Afetlerden temizlendikten sonra 19 mertebe bir insanın kalbi müzeyyen olduğu zaman ancak insan sabrın sahibi olur. Sabır afetinin yok olması başka şey, sabrın sahibi olmak başka şey. Burada Allah Teala bütün Kur'an'ı anlatmış oluyor. Yani iradenin de teslimini içeriyor konu. Hakkı tavsiye etmek, ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla, Allah'ın zatında yok olmasıyla tamamlanır. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktayız. Buna fena fillah deniyor. Fena, fani olmak, ölmek, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak, fani olmak. Burası 22. basamak. Bundan sonra Allah Teala bütün insanlara bir taht ihsan eder insan ruhlarına. Onlar Allah'ın katında muhkim olacaklardır. Enam suresinin 120. ayet-i kerime, 127. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlara Allah'ın indinde onlar Allah'ın indinde yer alırlar diyor. Onlara Allah'ın indinde tahtlar verilir diyor. İndi ilahide Allah'ta yok olmak başka şey, Allah'ın indinde yani Allah'ın katında tahta sahip olmak başka şey. Ruhumuzu Allah-u Teala orada bir tahtla vazifelendiriyor. Hani şu Yunus'un mekansızlığa ulaştık, mekansızlıkta olduk. La mekana kavm olduk, mekansızlığa kavm olduk, mekansızlığın ailesinden olduk diye o olay, bir taht verilmesi. Bundan sonra da o kişinin zikrinin giderek artarak
günün yarısını aşması söz konusu olur. Bu kişinin zahit olması demektir. Ne zaman bir insan günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederse, o zaman o kişi dünyaya değil Allah'a dönük bir insan olduğunu Allah'a ispat etmiş olur. Nasıl Allah'a dönük olmak? Allah Teala'nın dizaynı bu istikamette. Allah'a dönük olmak. Eğer bir insan her gün 12 saatten daha fazla zikir yaparsa, 12 saatten daha fazlasını, hayatının her gün 12 saatten daha fazlasını, yarısından daha fazlasını o günün Allah'ı zikretmekle geçirmiş olur. Bu demektir ki kendisine ayırdığı zaman Allah'a ayırdığı zamanın altına düştü. Öyleyse Allah o kişi için birinci derecede önemi haiz, kendisi artık ikinci derecede önemi haiz. İşte bu demektir ki o kişi artık Allah için olmuştur. Günün yarısından çoğunu Allah'ı zikretmekle geçiriyor. Allah'a tahsis ettiği zaman, zatına tahsis ettiği, kendi zatına tahsis ettiği zamandan daha fazla. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşar. Bu %70 zikri, günün yarısından daha fazla zikri kişi arttıracaktır. Artık kolaylaşmıştır. Günün yarısını aştıktan sonra o kişi için zikrini arttırmak çok daha kolay bir işlem ifade eder. Zikrinin daha fazla artması halinde ne zaman nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşarsa, o zaman kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Kim nefs, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o kişi muhsinlerden olur. Allah Teala şöyle söylüyor: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin olan kim vardır diyor. Fizik vücudu ondan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, burası fizik vücudumuzun teslimidir. 25. basamaktır. Önce ruhumuzu Allah'a teslim ettik. 22. basamakta. Şimdi 25. basamaktayız. Veçimizi de, fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ettik. Allah Teala fizik vücudumuzu, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını üzerimize farz kılmış. Diyor ki: "Elem ehad ileykum ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir diyor Allah Teala. Fizik vücutlarımızı, veçlerimizi Allah'a teslim edeceğimize dair Allah bizden ahd almış. Öyleyse burası fizik vücudumuzun teslimidir. 22. basamakta ruhumuzu, 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Sonra ne olur? Bu teslimin ötesi muhlis olmaktır. Fizik vücudumuzun teslimin ötesi nefsimizi teslim etmektir, muhlis olmak. Ondan da sonraki bir kademe.
Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz yer, nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı, yani daimi zikre ulaştığımız nokta. Daimi zikre ulaşırsak ne olur? Allah'ın ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret emrini yerine getirmiş oluruz. Bu noktada bu kişi nelerin sahibidir? Bu noktada bu kişi birinci özelliğin sahibidir, daimi zikrin sahibidir. Kesintisiz bir zikir, gece ve gündüz o kişinin ömrü boyunca devam edecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bir insanın oradan düşmesi artık mümkün değildir. Daimi zikir kesintisizdir ve ömür boyunca devam eder. İşte bu kişinin daimi zikre ulaşma noktası burasıdır. Fizik vücudun tesliminden sonraki kademe. Birinci özellik daimi zikrin sahibi olmak. Kişinin ikinci özelliği, bu sebeple daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Neden kalmaz? Çünkü kişi her an zikirde, her an kalbine Allah'ın nurları geliyor. Kalp devamlı ard arda gelen, bütün kalbi kaplamış olan nurların işgali altında. Hiçbir zaman karanlıkların tekrar oluşması mümkün olamaz. Üçüncü özelliği kişinin, Allah-u Teala onun mutlaka kalp gözünü açar ve ona fiziğin ötesinde göstermek istediği her şeyi gösterir. Dördüncü özelliği, Allah-u Teala onun kalp kulağını açar, Allah-u Teala dilediği zaman onunla konuşur, o da Allah'ın bütün konuşmalarını duyar. Bu dört tane vasfa kişinin sahip olması, onun üç tane de bu vasıfların gerektirdiği sonuç şartına sahip olmasını ifade eder. Birincisi ehli tezekkür olmaktır. Allah ile her an her konuyu müzakere etmek imkanının sahibi olur kişi. İkinci özelliği ehli hayır olmaktır. O kişi daimi zikirdedir. Zikir kişiye devamlı hayır kazandıran bir müessesedir. Ve bu kişi bu hayrı kazandığı sürece zikir yapmış olmak durumundadır. Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu sebeple, daimi zikrin sahibi olması sebebiyle her an derecat kazanıyor Allah-u Teala'dan. Hem de her saniye 700 derece kazanıyor. Bu kişi bu sebeple tam bir ehli hayırdır. Üçüncü özelliği, bu kişi ehli hükümdür veya ehli hikmettir. Her ikisi de aynı kökten geliyor. Ehli hüküm olması kişinin bir hakim veya hakem olması halinde Allah-u Teala'dan sorarak karar vereceği için kararlarında mutlaka adil olmasıdır. Ehli hükümdür. Ama aynı zamanda ehli hikmettir. Bu kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman her ayetin kısa bir düşünmeyle, gerekirse Allah-u Teala'dan sormayla hangi seviyeye delalet ettiğini, hangi seviyeye delalet ettiğini, hangi seviyeyi temsil ettiğini derhal bilir. 28 basamaktan hangisine ait bir ayetle karşı karşıya? İşte sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah-u Teala diyor ki, فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız, zikri ehline sorun. Âl-i İmrân Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, sana kitabı indiren Allah'tır. Onda muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler, ümmü kitabın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince, onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez.
dinde lüsus sahibi olanlar derler ki, o muhkem ayetler, onlar da muhakkak ki Allah'ın katındandır. Mutlaka Allah'ın katındandır derler. Ama onlar da muhkem ayet, müteşabih ayetlerin sırrını bilemezler diyor Allah Teala. Kalplerinde zevk olanlar onların yanlış deviline giderek insanları saptırmak isterler diyor Allah Teala. Ama resul sahipleri de bilemez. İlla ulul elbab diyor. Sadece ulul elbab bilir. Neden? Çünkü ulul elbab Allah'a soracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan daimi zikre ulaştığı zaman ruhunu ve içini Allah'a teslim etmiş bu kişi, nefsini de Allah'a teslim etmiş olur. Nefsteki bütün afetler yok olduğu için, yerini ruhun hasletleri aldığı için o kişinin nefsi de Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadan sonra bu kişiye Allah Teala yerlerin melekutunu gösterir. Yedi kat cehennem bu makamda gösterilir. Yerlerin melekutudur. Sıfır kottan itibaren sıfır kotta bu noktada gösterilir. Sıfır kot zemin kattaki devrin imamının dergahıdır. Ana dergah. Devrin imamının dergahındaki insan ruhlarının orada önlerindeki rahlelerle onarlık sıralara oluşturmak suretiyle nasıl bir tedrise tabi tutuldukları gösterilir. Orada Hazreti Ebubekir sağ kanat velayetini temsil eder. Sol kanat velayeti ise zamanımızın gafsına aittir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada ayrıca kendisini vazifeli kılmıştır. Orası devrin imamının dergahıdır. Devrin imamının da oradadır. Ruh olarak. İki grup oluşur. Birinci grup onarlık sıralar halinde dizilen bu insanlar, önde erkekler, arkada da hanımlar olmak üzere sıralanan insan ruhları. Bunlar 6. kata kadar çıkabilenlerdir. 7. kata kadar çıkabilenlerse asma katıdırlar. Ve böylece her gün seyri suluk devam eder. Zemin kata kadar çıkabilenler, 1. kata kadar çıkabilenler, 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlara kadar çıkabilenler, herbesi çıkabildiği katta kalır, diğerlerinin geri dönmesini bekler. Sonra beraberce geri dönerler, seyri sülük gerçekleşir. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk, 7. katta 7 tane alemden geçilmek suretiyle Sitetin Müntaha'ya ulaşır insan ruhları. Oradan da Allah'ın zatına ve Allah'ın zatına ulaşan ruhlar Allah'ın zatında yok olur. İşte Ulu'l-Elbab makamına ulaşan bir kişi kendisine sorulan sualleri Allah'a ulaştırmak suretiyle Allah'tan cevap diler. Allah Teala uygun görürse cevabı lütfeder, o da soran kişiye ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Burada devrin imamının dergahı da Ulu'l-Elbab makamında kişiye gösterilir. Aslında burası sıfır kotu temsil eder. Devrin imamın dergahı bu kattadır. İçinde bulunduğumuz kattadır. Aşağı doğru -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 diye 7 kat cehennem
gösterilir. Bu yerlerin melekûtudur. Ulul-Elbâb makamının özelliği budur. Bu gösteri tamamlandıktan sonra kişi birinci gök katını görür. Allah Teala ona birinci gök katını gösterir. Bunun manası o kişi Ulul-Elbâb makamını bitirmiştir. Lüplerin sahipleri olmak makamını tamamlamıştır. Lüp sır hazineleri demek. Lüp beş duyumuzla alamadığımız farklı noktalara ulaşmak demek. Ne zaman o kişi birinci gök katını görürse o zaman Ulul-Elbâb makamı o kişi için bitmiştir, İhlas makamı başlamıştır. Ve İhlas makamında bu kişi yedi tane gök katını görecektir. Birinci gök katındaki açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katındaki suvar olma havuzlarını, üçüncü gök katındaki köşke daha çok benzeyen iki katlı secde yapılan dergah, dördüncü gök katında Beytül Makdis'in aslı, beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslı, altıncı gök katında Sıfatullah olma mahalli, yedinci gök katında yedi tane alem. Kader Hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, Zikir Hücreleri ve İndi İlahi. Bu yedi tane alemi birer birer geçecektir ruh ve Allah'a ulaşacaktır. İşte bunların hepsinin kişiye gösterildiği yer İhlas makamıdır. İhlas makamında kişi halis olur. Bütün bu yerleri görür, Sitret-i Müntaha'yı da görür ve gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet edilir Allah Teala tarafından. Nasıl mürşidin önünde vaktiyle mürşidin sözlerini tekrar ederek tövbe etmişse, şimdi de Allah'ın huzurunda Allah'ın sözlerini dinleyerek tövbesini tamamlar. Bu tövbe-i nasuhtur. Artık dönülmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Dönmesi için sebep kalmamıştır. Nefsindeki bütün afetler yok olmuş. Ve bu kişi nefsinin afetleri yok olduktan sonra 14 mertebe müzeyyen olmuştur nefsinin kalbi. Bundan sonrası salah makamıdır tövbe-i nasuhtan sonrası. Salah makamının birinci kademesinde o kişinin günahları, tabiyetten sonraki günahları örtülür. Bir, o kişiye salah nuru verilir. İki, o kişinin günahları sevaba çevrilir. Üç, ve Allah Teala günahlarını sevaba çevirdikten sonra o kişinin iradesini de teslim alır. 4. Bundan sonraki olay Allah-u Teala'nın o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle İrşat makamına tayin etmesidir. İşte irşat makamına tayin edilen, irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle, Allah'ın emriyle irşat makamına tayin edilen bu kişi artık iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve
Ulu'l-Elbab makamında 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eden bu kişi, nefsini Allah'a teslimden sonra 19 nefsini Allah'a teslim ettiği zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Sabırsızlık afeti de yok olmuştur. Ama ondan sonra sabırsızlık afeti yok olduktan sonra 19 mertebe nefsinin kalbi işlem görmüştür. Saflaşmıştır. Ve bu kişi sabrın sahibi olmuştur. Sabırsızlık afeti yok olduktan sonra geçen 19 mertebe müzeyyen olmakla bu kişi sabrın sahibi olmuştur. Şimdi ne diyordu Allah Teala o ayete tekrar bakalım secde 24'e. Ve cealna minhum eyyimete yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin bir hakkın takva seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bu dizaynı görüyoruz. Bu kişi bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. Farz mı? Evet, farz. Allah Teala Âl-i İmrân 102'de diyor ki sizden evvelkiler nasıl bir hakkın takvanın sahibi oldularsa siz de bir hakkın takvanın, hakkı tukati takvanın sahibi olun. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek 19 mertebe kalbiniz müzeyyen olarak Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, burası bütün insanlar için yolun sonudur. Kalp 19 mertebe müzeyyen olmuş ve kişi Allah'ın irşat makamına, Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın emriyle tayin edilmiştir. Memur olmak, Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmek. Amir emridendir, memur emri alandır. İşte Allah Teala Allah'ın emriyle devamlı o kişi hareket edeceği için her an Allah ona devamlı emirler göndereceği için Allah'ın emriyle hareket etmektedir. Bu sebeple memurdur Allah'ın emirlerini yerine getirmeye. Mezun, bu konuda izin sahibi kılınmıştır kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası Allah Teala'nın son mertebe olarak insanları tayin ettiği en üstün noktadır. Resul olmayan, nebi olmayan bütün mürşitler bu noktanın sahibidirler. Resul olanların, peygamberlerin onlardan tabiatıyla daha üstün bir mertebesi vardır Allah Teala'nın katında. Huzur namazının imamı olur bütün nebiler. Onlar Allah'ın tasarrufu altındadırlar. İster nebi resul olsun, ister veli resul olsun, nebi resullerin bulunmadığı devrede huzur namazının imamlığına vekaleten veli resuller tayin edilir. Onlar da aynı standartın sahibi kabul edilir Allah Teala tarafından bu görevi vekaleten yaptıkları sürece.
huzur namazının imamının mutlaka yaşayan birisi olması lazımdır. Hayatta olan birisi lazımdır, olması lazımdır. Başka bir alternatif yoktur. Şimdi sevgili kardeşlerim, burası yolun sonu. Bu Velhasıl Suresi bize birinci basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakları ihata eden bir muhteva olarak görünüyor ve size bunu izah ettik. Dört devrede tamamlayabildiğimiz konu, 7 safhasında farz olan bir Allah'ın dini merdiveninin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın ezeli ve ebedi dininin 7 safhası ve 4 teslimi. Hepsi de farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Allah Teala diyor ki, Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol Allah'a karşı. Ve namaz kıl, müşriklerden de olma. Sonra diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. 72 tane fırkaya ayrılmış durumda insanlar bugün. Önemli olan 73. fırkadır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, amin olanların fırkası. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek görüyoruz ki farz. Ali İmran 164'te Allah Teala bu farzı üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol şeklinde ifade etmiş. Münibine ileyhi ve eslimu diyor Allah Teala. Eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe. Allah'a yönel, ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Üzerine kabir azabı, azap gelmeden önce. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet, hepsi dilemiş. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor Allah Teala sahabe için tağuta kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Çünkü Allah Teala diyor ki kullarımı müjdele. Şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar ki Allah Teala kullarımı müjdele emrini veriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Olay tamamlanıyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Mürşide tabiyet farz mı? Evet, Maide 35'te mürşidin farziyeti görünüyor. 14. basamakta mürşidimize tabi oluruz. 14. basamak mürşide tabiyet. Farz mı? Farz diyor Allah Teala. Maide 35'te ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, ikinci defa amin olun ve Allah'a sizi kim mülaki kılacaksa, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Mürşidi istemek üzerimize farz. Ve bu mürşit tabiyet için istenir. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Evet. Mümin suresinin 10. ayet-i kerimesi
Allah Teala diyor ki orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Affedersiniz, Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse tabiyet farz ve bütün sahabe tabi olmuşlar. Burası 14. basamak.

Fecir 28'de. Müzemil 8'de ve eskül ismi Rabbike ve tebettil ileyhi teptila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Rabbine dön diyor. Demek ki ruhumuzu Allah'a teslim etmek de, ulaştırmak da üzerimize farz kılınmış. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler mi? Böyle olan bir kişiye hidayete ermiş diyor Allah Teala. Hidayete ermek deniyor ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimine. Bütün sahabe hidayete ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve onlar ulul-elbab oldular diyor. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 21. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz mı? Söylemiştik. Bir defa daha söyleyelim. Allah Teala Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e buyuruyor. En la tabudu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayasınız diye. Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor. Allah'a teslim olmak, fizik vücutların Allah'a teslim olması, Allah'a fizik vücutlarımızın kul olması demektir. Ve de üzerimize farz. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar mı, teslim etmişler mi fizik vücutlarını? Evet. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Üzerimize farz. Peki ulul-elbab olmak farz mı üzerimize? Allah Teala açıkça söylüyor Nisa 103'te. Diyor ki: "Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bu bir farz. Peki ne olur daimi zikre ulaşan kişi? Ulul-elbab adını alır. İşte Allah Teala li ulul-elbab. "Yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulul-elbab için diyor Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bütün sahabe ulul-elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala onlar sözü dinlerler diyor. Sözün asıl olana tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve Kur'an'ın söylediklerine tabi olurlar. Onlar diyor Allah Teala hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş, ulul elbab olmuş. Bundan sonraki kademe muhlis olma kademesi. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Hepsi. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki ona ümmilere ve kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisin. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala muhlis olmanın üzerimize farz olduğunu söylüyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Allah Teala nefsinizin kalbini temizleyerek diyor, Allah'a muhlis

ve bunu hanifler olarak gerçekleştirin. Muhlisine, lehuddine, hünefâe.

Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Peki bütün sahabe iradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki: "O sahabe Kunel Ebel'in var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı." İşte sahabeye ister Ensar olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister Muhacirin, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsine tabi olmuşlar. Hepsi irşat makamının sahibi olmuş. Tabi olanlara tabiin diyor Allah Teala. Ondan sonraki tabiine tabi olanlar da tebe-i tabiin adını alıyor. Bu farz mı? Evet. Ali İmran Suresi 102. ayet-i kerime. Onlar diyor Allah Teala sizden evvelkiler nasıl bir hakkın takvayla takva sahibi oldularsa hakka tukati takvayla siz de aynı seviyede takvayla bir hakkın takvayla takva sahibi olun. Siz ölmeyin. Önce takva sahibi olarak Allah'a teslim olun. Sonra ölün. İşte sevgili kardeşlerim, İslam'ın 7 safhası, 7 safhasının 7'si de farz. Bütün sahabe 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu Vel Asr suresinde amil olanlar olarak geçiyor. Vel Asr, innel insane lefî hüsr. Hariç. Gördük ki bütün sahabe amene olmak, amene olmuş, amene olmak üzerimize farz. Ve amelü salihat ve nefsi ıslah edici ameller yapmak da Allah Teala tarafından kurtuluş vesilesinin ikinci bölümü olarak anlatılıyor. Biz de size aktardık. Nefsi ıslah edici ameller mürşide tabiyetle başlıyor. Üzerimize farz mı tabiyet? Farz. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Sonra Allah-u Teala diyor ki ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler. Hakkı tavsiye etmek, üzerimize farz mı? Farz, hakkı tavsiye edebilmek için ruhumuzun Allah'a ulaşması lazım. Demek ki önce ne farz? Allah'a ulaşmayı dilemek, amene olmak farz. Bütün sahabe amene olmuş. Sonra mürşide tabiiyet. Buna Allah Teala amelü salihat diyor. Amelü salihat yapmak da üzerimize farz. Vel asri innel insane lefî hüsr. İllellezîne âmenû ve amelü salihâti. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerimize farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Amelü salihat işlemekse sadece gördük ki uzun uzun anlattık. Mürşide ulaştıktan sonraki bir safhayı ifade eder. Ve o da üzerimize farz, bütün sahabe de gerçekleştirmiş. Bu amelü salihat bizi nereye ulaştırıyor? Nefs tezkiyesi. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikiminde ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ruh teslimine, yani Hakk'a ulaşmaya vasıl ediyor bizi ruhumuz.
Allah'a ulaşıyor. Bu vetireyi yaşadığımız zaman biz de başkalarına tavsiye etmeye başlıyoruz. Bu güzelliğin, bu büyük mutluluğun onlar tarafından da yaşanmasını canı gönülden istediğimiz için. Bundan sonraki safhaları, yani fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, muhlis olmayı ve iradenin teslimini Allah Teala sabrı tavsiye etmek olarak değerlendirmiş gerçekten. Ancak sabrın sahipleri, yani sabırsızlık afeti yok olduktan sonra kalpleri daha 19 mertebe müzeyyen olanlar ancak sabrı tavsiye edebilirler. Onlar irşat makamının sahipleridir. Bütün sahabenin bu mertebeye geldiğini de gördük. Bunun da farz olduğunu gördük. Fizik vücudun teslimden sonra nefsin teslimi, muhlis olmak ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefâe diyor Allah-u Teala. Onlar emrolunmadılar, Allah'a nefslerinin kalbini müzeyyen kılmış, muhlis olmuş, muhlis olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle, yani Allah'a ulaşmayı dileyerek gerçekleştirmekle emrolundular. Üzerimize farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Ve bu da hakkı tavsiye etmenin ötesi olan sabrı tavsiye etmenin standartları içinde. Ve sabrı tavsiye edebilecek olan özelliğin sahibi olan kişi, irşat makamına iradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından tayin edilen kişidir. Görülüyor ki Vel Asr suresi 28 basamaktan oluşan 4 bölüm. İlk 7 basamak, ikinci 7 basamak, üçüncü 7 basamak ve dördüncü 7 basamak. 7 safha, 4 teslim. Vel Asr suresi Kur'an'ın gördük ki gerçekten bütünüdür. Birinci basamaktan 28 basamağa, 28. basamağa kadar 28. basamağın bütün boyutlarında kapsamak suretiyle bizlere bütün Kur'an'ı Allah Teala Vel Asr suresiyle emretmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde konumuzu tamamlamayı Allah Teala mümkün kıldı. Bu konu gördüğünüz gibi 4 safhada tamamlanabildi. İnsanların amin olmaları, Allah'a ulaşmayı dilemeleri, sonra nefs tezkiyesi yapmaları, amin-i salihat yapmaları, sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp, hakka ulaştırıp, hakkı tavsiye etmeleri, ruhun teslimi, ondan sonra da fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve nihayet iradenin teslimiyle konu tamamlandı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan inşallah burada ayrılıyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Bizim dünyamızdakiler. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz mu? Konumuz gaflet. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kimdir bu insanlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Özellikleri nedir? Bir tek mefhumla izah etmek mümkün. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama buradan olay başlıyor ve bütün mefhumları içine alıyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Kafirlerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Müşriklerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Cehenneme gidecek olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Tağutun dostlarıdır. Kimlerdir? Tağutun kullarıdır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar hüsrandadır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar dalalettedir. Sevgili kardeşlerim, gördünüz mü ne kadar çok hüküm çıktı ortaya? Nerede Allah Teala bunlardan bahsediyor? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar gözleri, kulakları, kalpleri ve görme, işitme ve idrak etme hastaları kapalı olanlardır. Onlar ölülerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı birkaç ayet-i kerimesinde ayrı ayrı cephelerden açıklamış. En önemlisine bakalım. Çünkü o anahtar. Bütün kapıları açacak olan anahtar, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek anahtarıdır. Sizinle beraber şimdi ulaşıyoruz. Hangi surenin hangi ayet-i kerimesine bilin bakalım. Hangi sure? 7 ve 8. ayetler size bir şey hatırlatmıyor mu? Hatırladınız. 7 ve 8. ayetleri Yunus suresinin. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Böyle söylüyor Allah Teala. Onlar diyor kesinlikle muhakkak ki Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani cehennemdir, diyor. İktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir. Kimmiş bu insanlar? Bu insanlar Allah'a
mülaki olmayı kesinlikle dilemeyenler. Öyleyse ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a mülaki olma kavramı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. O insanların dünya üzerindeki titirleri, diplomaları, sahip oldukları ilim derecesi, hangi ilmin sahibi olurlarsa olsun ve o ilmin derecesi ne olursa olsun, bu insanların hepsi Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizlere masal anlatmıyoruz. Kur'an hükümlerinden bahsediyoruz. Unutulmuş olan Kur'an'dan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, asırlardır en az 10 asırdan beri insanlar kitap yazarlar. Bu yazdıkları kitaplar hep Kur'an'ın açıklamaları şeklinde mütalaa edilir. Ama 14 asır bizlere ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir diye sorarsak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen kainatın en büyük mürşidinden, en büyük peygamberinden, bütün alemlere rahmet olan peygamberden bu tarafa 14 asır geçmiştir. 14 asır iblisin insanlığa Kur'an-ı Kerim'i unutturmasına yetmiştir. Kur'an-ı Kerim'in insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerinin yok olması sevgili kardeşlerim. Zamanımızda da hala üst seviyede fıkıh alimleri yetişiyor. Ama onlar fıkıh biliyorlar, Kur'an'ı bilmiyorlar. Ve öğrendikleri ilim, fıkıh bilmeleri onları cehennemden ne yazık ki kurtaramaz. Öyleyse önemli olan Kur'an'ın insanları felaha ulaştıracak olan hükümleri ve huşu sahibi olmayanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemek veya dilememek huşu sahibi olmayı veya olmamayı mı veya olmamayı mı ifade ediyor? Evet. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: "Vestainu bis sabrı ve salate. İnneha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yazunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun." Diyor ki Allah Teala, sabırla ve namazla istihaneyi isteyin. İstihane, mürşidin kim olduğunun sorulması. Sormak, Allah'tan sormak üzerimize farz kılınmış. Niçin Allah'tan sormak diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde Allah-u Teala diyoruz ki, hani şu beş vakit namazı sünnetiyle beraber kılanların günde 40 defa mutlaka okumak mecburiyetine kaldıkları Fatiha'dan bahsediyoruz. Kur'an'ın anahtarı. Fatiha suresinde diyoruz ki Allah-u Teala'ya İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane ediliriz. İstihane, mürşidin kim olduğunun öğrenilmesi sadece Allah'tan dileniyor. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Alallahu kastü sebili. Sebillerin, sebilin tayini ve tespiti
Her sebebin başladığı yer bir mürşidin bulunduğu noktadır. Bunun manası mürşidin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor Allah Teala. Ve diyor ki Allah'ın sebebileri vardır. Ondan sapanlar da var. Allah dileseydi herkese hidayet erdirirdi. Ama Allah Teala diyor ki burada benim dileğim değil. Sizin dileğiniz önemli. Sizin dileğinize göre diyor ben sizi sırat-ı müstakime ulaştırırım veya ulaştırmam. Benim için diyor sizin cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz önem taşıyor diyor Allah Teala. Kim bilerek, isteyerek kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluşa ulaşabilirler. Diledikleri anda birinci kat cennet onlarındır. İşte Allah Teala'nın dizaynında insanlar var. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah Teala da onlara demiş ki kim huşu sahibi ise onlara biz söyleriz irşat makamının, onları irşada ulaştıracak olan kişinin kim olduğunu, yani istaneyi onlara söyleriz. Diğerleri için çetin bir iştir, zor bir iştir. Onlara bir şey söylemeyiz. Zaten söylese de Allah Teala bir kıymeti yok. Neden yok? Çünkü o kişi iki şekilde mürşide ulaşabilir. Bir, ihsanla ulaşır. İki, ihsansız ulaşır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mürşidine bir mürşide ulaşır. O kişi onun mürşididir. Kendi seçmiştir birisini. Ona tabi olmuştur. Bu Allah'ın katında bir şey ifade etmez. Burada ihsan yoktur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun üzerinde rahim esması ve tecelli ederse, o kör, sağır ve dilsiz olan kişinin görme, işitme ve idrak etme standartlarını çalışır hale getirirse, o kişi artık kör, sağır, dilsiz ve ölü olmaktan kurtulursa, sonra Allah Teala onun günahlarını örterse, sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirirse, göğsünden kalbine nur yolu açarsa, o kişi ondan sonra zikir yapmaya başlarsa, kalbine %2 rahmet nuru girer de, Allah'tan istaneyi isterse, mürşidini Allah Teala'ya sorarsa, istaneyi isteyebileceği yegane varlığa, Allah'a müracaat ederse. Allah Teala diyor, isteyin diyor. O zaman ne olur? Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişi huşu sahibi olmuştur. Kalbine %2 rahmet nuru girmiştir. Huşu sahibi olmuştur. Ve hak etmiştir mürşidini görmeyi. Allah Teala diyor ki vebtegu ileyhil vesilete. Ya eyyüellezine amenettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, bir defa daha amin olun. Yani takva sahibi olun. Vesileyi, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor. Ona, Allah'a vasıl edecek, ulaştıracak olan vesileyi, Allah'a ulaşmaya kim vesile olacaksa sizin için, onu isteyin diyor. Kimden? Allah Teala'dan. Söylediğimiz gibi, sadece senden istihane isteriz diyoruz Allah Teala'ya. Yani istihanenin isteneceği makamın Allah olduğu kesin. İşte böyle bir standarttan bahsediyoruz şimdi. Bakıyoruz ki orada Allah Teala diyor ki
İlla alel haşiyin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Gene kesin şekilde inanırlar ki ruhları Allah'a rücu edecektir. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Öyleyse hem bir insanın ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmak keyfiyeti var, hem de bir insanın ruhunun ölümden sonra Allah'a dönmesi söz konusu. Eğer bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ama ulaşmadıysa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse, ruhu hiçbir zaman Allah'a geri dönemez. Dönemezse, o kişinin ölümünden sonra, ancak o zaman Allah-u Teala o konudaki hükmünü yerine getirir. Devrin her zaman mevcut olan ölüm melekleri kişinin ruhunu vücuttan alırlar ve Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse iki defa Allah'a dönüş söz konusu. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması milaki olmak diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde buna. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması, rücu etmesi yani geriye dönmesi, Allah'a geri dönüşü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun standartları ne olursa olsun, o kişi ne kadar büyük ilmin sahibi olursa olsun, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Sevgili kardeşlerim, burada sonuç da veriliyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların sonucu, gidecekleri yer cehennemdir. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi, onların diyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, ki onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarındır, gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu dalalette bulunduğu dalalet çukurunda bırakır. Yani onu dalaletten kurtarmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi dalalettedir. Ra'd suresi 27. ayet-i kerime. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları hidayete erdirir. Takva sahibi olurlar. Öyleyse iki tür insan var. Dalalette kalanlar, Allah tarafından hidayete ulaştırılanlar. Bu dalalette kalanlar için sadece Allah'ın bir yardımı yok.
onları cehennem yoluna ulaştırıyor. Nisa 167, 168, 169 bunu anlatıyor bize. İnnellezîne la yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bîhâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor.

onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onların gidecekleri yer, ihtisab ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Öyleyse Allah'ın bütün insanlar için dizaynı, insanların dalalette olmaları veya Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayet üzere olmaları, dalaletten kurtulmaları.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, Allah onu kendisine ulaştırır. Rad 27'de Allah Teala bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah talanette bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hidayete erdirir, kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de aynı olayı görüyoruz. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta dalalettedir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi o kaldığı dalalet çukurunda bırakır. Allah onların dalalette kalmasını istediği için değil, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettedirler. Herkes başlangıçta dalalettedir. Allah Teala da onlarla ilgilenip onları dalaletten hidayete almaz. Onları kendi hallerine bırakır. Dalalette olanlar dalalette kalacaklardır. Hidayete aldıklarına, hidayet üzere olmalarını temin ettiği insanlara baktığımız zaman, o insanların, hidayet üzere olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görürüz. İşte dalaletten kurtulanlar onlar olduğu gibi, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardan, gafil olmaktan da o insanlar kurtulmuşlardır. Öyleyse bakıyoruz Allah Teala başka açılardan da bakmış olaya. Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların kim olduğuna bakıyoruz. Müminin 103. Kimin kıyamet günü günah tartıları ağır gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen kalacaklardır orada. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Günah tartıları ağır gelen insanlar bunlar. Öyleyse Allah Teala Araf 178'de dalalette olanları söylüyor. Dalalette olanların hüsranda olduğunu, yani günahlarının sevaplarından daha çok olduğunu söylüyor. Şimdi bu dalalette olan insanların genel çerçeve içerisinde durumuna bakıyoruz. Kim bu insanlar? Bir sonraki ayet-i kerime onların dalaletleri hakkındaki hükmü veriyor. Allah Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Ya da insanları ve cinleri cehennem, insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için hazırladık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Aynı anlama geliyor. Çünkü ikisinde de aynı kişiler kastediyor. Cehenneme girecek olanlar. Diyor ki Allah Teala onların gözleri vardır. Ama o gözlerle görmezler diyor. Onların diyor kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler diyor. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak etmezler, fıkıh etmezler diyor, edemezler diyor Allah Teala. Onlar dalalette olanlardır diyor. Onlar dalalette olanlardır. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan
daha çok dalalette olanlardır. Ve arkasından bir ilave. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse dalalette olanlar, affedersiniz, hüsranda olanlar değil oradaki ifade, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu insanlar? Gözleri var ama kör. Çünkü gözlerinin üzerinde hicab-ı mestura var. Kulakları var ama sağır. Çünkü kulaklarında vakra var. Kalpleri var ama kalpleri idraksiz. Çünkü kalplerinde ikinet var. Yeter mi? Yetmez. Bu insanların görme hastaları da Güşavet isimli bir perdeyle kapalı. İşitme hastaları da mühürlü. İdrak etme hastaları da, kalplerindeki idrak etme hastaları da mühürlü. Kalpleri mühürlü. Kalplerindeki idrak etme hastası mühürlü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna dikkatle bakın. Bu insanlar kör, sağır ve dilsiz. Ve idraksiz. Onlar diyor Allah Teala, Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor. Şimdi bakıyoruz, bir insan hangi şartlar altında bu duruma girer? Bir, uzuvlar açısından bakıyoruz. Bu ayet, yani Araf 179, uzuvlar açısından söylüyor durumu. Onların gözleri vardır, görmez diyor, kördürler. Onların kulakları vardır, gözlerinde ne var? Hicab-ı mestura, bu sebeple görmezler. Onların kulakları vardır diyor, kulaklarında ne var? Vakra, işitmezler. Onların kalpleri vardır diyor, kalplerinde ne var? Ekinnet, onlar idrak etmezler. Öyleyse bununla alakalı ayetlere gelelim. Allah Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki, Habibim sen onlara Allah'ın tekliğini söyleyerek, zikrederek Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman, onlara tebliğde bulunduğun zaman, o ahirete insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlar da senin arana, bir başka ifadeyle onların gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre koyarız diyor. Gizli bir perde koyarız diyor. Sonra niçin? Seni irşat makamı olarak görmelerine mani olmak için. Gözler, gözlerin üzerine perde. Onların kulaklarına diyor Allah Teala vakra koyarız diyor. Seni işitmelerine mani olmak için. Onların kalplerine ekinnet koyarız diyor. Seni fıkıh etmelerine mani olmak için. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerek uzaklaşırlar. Nefretle arkalarını dönerler. İsra 45 ve 46, tebliğe herkes muhatap olacaktır. Tebliğe muhatap olanlardan tebliğe değer vermeyen herkesi muhtevasına alıyor. Allah Teala onları orada tebliğe pozitif cevap vermedikleri için cezalandırıyor. Kör, sağır ve dilsiz yapıyor. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhteva bunu ifade ediyor. Peki bu insanlar
Belli ki Allah'ın ayetlerine karşı çıkmışlar. Hastaları değil, uzuvları kapatılmış. Ama bir de Allah Teala kişilerin hastalarının kapandığı olaylardan bahsediyor. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine bakıyoruz. Habibim diyor Allah Teala, sen onlara söylesen de söylemesen de eşittir. O kafirler mümin olmazlar. Yani söylediğin takdirde onlar etkilenmezler. Bir etkileşime girmezler. Onların dizaynını tarif ediyor Allah Teala. Onların diyor kulak, onların görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çekeriz diyor. Görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı perde çekeriz diyor. Onların diyor işitme hastalarını, semi hastalarını mühürleriz diyor. Onların idrak hastalarını gene mühürleriz diyor. Artık bundan sonra onları kim hidayete erdirebilir ki diyor Allah Teala. Öyleyse bir Allah Teala'nın tebligatı yapıldığı zaman ona karşı çıkanlar var. Onların uzuvları üzerine engeller konuluyor. Bir de kendilerine tebliğ yapıldığı zaman tepki göstermeyenler, söylemekle söylememek arasında fark etmeyenler, aldırmayanlar, her ikisi de Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Fakat şunu görüyoruz ki bu iki grup insan da birkaç dakika içinde aynı noktaya geliyor. Yani önce uzuvları kapatılanlar hemen arkasından hastaların da kapanması olayıyla karşılaşıyorlar. Zaten uzuvları kapalıysa hastaların açık olması bir şey ifade etmez. Onlar da kapanıyor. İkinci grup da hastaları kapalıyken uzuvları açık olanlar, Allah-u Teala'nın hastalarını kapattığı kişiler, arkasından onların da hastaları kapanıyor. Öyleyse önce uzuv, sonra hasta, önce hasta, sonra uzuv, ama netice değişmiyor. Herkes hastaları ve uzuvları kapalı iki tarafta da kör, sağır ve dilsiz oluyor. Hem hastalar bölümünde hem de uzuvlar bölümünde. İşte bu insanların talanette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, o Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenler, onları görüyor musun? Onların görme hastalarının üzerine gışavet çekeriz diyor Allah Teala. İşitme hastalarını, semi hastalarını mühürleriz diyor. Kalplerini de mühürleriz diyor ve onları ilim üzere dalalette bırakırız diyor. Bu insanlar ilim sahibi olanlar, dünya üzerinde diplomaları var, titrileri var ve mevki sahipleri insanlar. Ama onları da diyor ilim üzere gene dalalete bırakırız diyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. İlim üzere dalalette bırakılan insanlar, ilimleri var
ve dalalette olduklarına göre dalalette olanlarsa Allah'ın ayetlerinden kesinlikle gafil olduğuna göre insanların şu dünyada kazandıkları unvanlar Allah'a göre hiçbir şey ifade etmiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların hedef tayin ettiği standartlarda eğer Allah devrede değilse, ki bu ancak kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde geçerlidir, Allah derhal onların uzuvlarını, arkasından da hastalarını veya önce hastalarını sonra uzuvlarını arka arkaya kapatır, işi bitirir. O kişi artık kör, sağır ve dilsizdir. Dikkat edin, bir insan kendisine tebliğ yapılana kadar bu hususların sahibi değildir. Doğar doğmaz bunlar insanlarda oluşmaz. Tebliğ yapılıp da tepki göstermeyenler ama tebliği kabul etmeyenler, tebliğ yapılıp da tepki gösterenler, karşı çıkanlar, ikisi de aynı kategoriye girer. İkisi de Allah'ın ayetlerinden gafil olanları oluşturur. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde de şekillenmiş. Bakıyoruz, Allah Teala diyor ki: Se'asrufu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiller rüşdi la yettehuzuhu sebila. Ve in yerev sebilel gayyı yettehuzuhu sebila. Zalike bi ennehum kezzebu bi ayatina ve kanu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likain ahirete habitat amaluhum. Allah Teala diyor ki onları ayetlerimizden çevireceğiz ki, yani ayetlerimizin manasına varmaktan onları engelleyeceğiz ki, ayetlerimizin manasına varmak için onlara yardım etmeyeceğiz ki. Ayetlerinden nasıl çeviriyor Allah Teala? Kulaklarını, gözlerini, kalplerini ve görme, işitme ve idrak etme hastalarını engellerle donatarak Allah'ın ayetlerinden çeviriyor. Devam ediyoruz. Allah Teala diyor ki: Onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerdir diyor. Onları çevireceğim diyor ayetlerimden. Yani onları kör, sağır ve dilsiz yapacağım diyor Allah Teala. Neymiş bu insanların durumu? Rüşt yolunu, Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz etmeyenler. Ama gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz edenler. Rüşt yolu Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim. Rüşt yolu 7 tane sırat-ı müstakim ifade eder. Gay yolu da 7 tane sırat-ı müstakim ifade eder. Ya da 7 tane sırat-ı cehim ifade eder demek daha doğru. Kademe kademe insanlar, birinci kat cehennem, ikinci kat cehennem, üçüncü kat cehennem, 4, 5, 6, 7. kat cehennem diye 7 kat cehenneme girerler. Onları ayetlerimden çevireceğim ki ne demek? Ayetlerimin manalarını anlamaktan, ayetlerimin künhüne varmalarına
engel olurum diyor. Ayetlerimin künhüne varmalarından onları engellerim. Onlar benim ayetlerimin manasına varamazlar diyor, ben engellediğim için. Onları Allah'ın ayetlerinden çeviririz diyor. Ki onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Allah Teala çevirmiş onları. Kimdir o kibirlenenler? Bir tanesinin Ankara'da söylediklerini söyleyelim. Benden daha büyük kim var ki diyor, ben onun elini öpeyim. En büyük benim diyor. El öpmenin manasını da bilmiyor. Ama bu kişi Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmış. Bir profesör. Sevgili kardeşlerim, büyüklük bizim aklımıza göre tayin etmez. Büyüklük Allah'ın dizaynına göre, Allah'ın ölçülerine göre üstün olmaktır. Üstün olanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanları Allah Teala açık ve kesin söylüyor. Biz onları dalalette bırakırız diyor. Şimdi buradaki muhteveye bakıyorum.

o kişi Allah'ın irşat yolunu yol edinmemiş demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevayı yerli yerine oturtalım. Kim bu insanlar? Yeryüzünde kibirle dolaşanlar. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Çünkü diyor ki onların irşat yolunu kendilerine yol olarak seçmemeleri, gay yolunu tercih etmeleri sebebiyle onlar Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır ve Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Zaten gafil olmasalar yalanlamak ne kelime? O ayetlerin standartlarına hemen kendilerini adapte edeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Dilemiyorlar ve de diyorlar ki Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşması diye bir şey yoktur. Allah'a ulaşacak olan ruhtur. Ruh ise insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrıldığı an ölürsünüz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ilim seviyesizliği, ilmin içindeki ilimsizlik, ilmin içindeki cehalet, Allah-u Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafil olmak deyimiyle ifade ediliyor. İki özellik. Birisi Allah'ın ayetlerini yalanlamak, tekzip etmek. İkincisi Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Gafil olmanın temel vasıfları veriliyor. Birinci özellik kibirli olmak. İkinci özellik irşat yolunu gördüğü halde o yolu kendisine yol edinmemek ve kendisini gay yolunda, dalalet yolunda, cehenneme götüren yolda bırakmak. Ve bunu yaparken de bu kibirli insanlar, ilmi en iyi bildikleri iddiasında olan bu zavallılar, açık bir şekilde Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Hayır diyorlar, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz. Biz sağken öldüğümüz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak. Ölüm melekleri ruhumuzu Allah'a götürecekler. Tamam. Ama sağken asla. İşte bunu söyleyenler Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Bu ayette öyle. Ama Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu Allah'ın ayetlerinden gafil olanların başka bir hüviyetini görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, onlar ki bizim ayetlerimizi ve özellikle hidayeti gizlerler diyor. Onlar ki bizim ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmederler, gizlerler. Hem de diyor, biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla hidayeti en açık şekilde açıklamamıza rağmen, bildiride bulunmamıza rağmen, hem de ispat vasıtalarıyla, beyinelerle indirdiğimiz kitaplarda insanlara açıklamamıza, ispat etmemize rağmen, onlar hem ayetlerimizi hem de hidayeti gizlerler. Yani bile bile gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu insanların durumu cehenneme gitmek, Allah'ın lanetine muhatap olmak, Allah'ın ayetlerini bile bile isteyerek gizledikleri için.

inkar edenlerde söz konusu Allah'a mülaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a mülaki olmasını inkar edenler. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler diyor. Küfrederler. Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar edenler. İşte hangi gruba girerlerse girsinler, Allah'ın ayetlerini inkar etsinler, Allah'ın ayetlerini yalanlasınlar veya gizlesinler, netice değişmiyor. Başkalarının cehenneme gitmesine sebebiyet veriyor bu insanlar. Onun için lanet alıyorlar omuzlarına. İşte Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Cehennemdekiler derler ki diyor Allah Teala, ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine, ileri gelenlerine ve saadatlarına, her konunun ileri gelenlerine, her konunun usta olarak, ustası olarak düşündüğümüz, uzmanı olarak düşündüğümüz, bize o intibaı veren insanlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Başkalarının hidayetine engel olan insanlar. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olma müessesesi. Bu ciddi bir olgudur. Gaflet dalalettir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki kavramları insanların yargı süzgecinden geçirerek değil, Kur'an'daki Allah'ın yargı süzgecinden geçirerek öğrenmek mecburiyetindesiniz. Yoksa her şeyiniz elinizden gider. Kur'an-ı Kerim'de 7 safa takva meselesi var. Ama takva kelimesinin manası Allah'tan, manası sakınmak, korkmak. 7 kademedeki takvanın her birisine bu Kur'an-ı Kerim müfessirleri hep Allah'tan korkmak kelimesini oturtmuşlar. Kişinin ruhunu Allah teslim ettiği takvada da Allah'tan korkmak geçiyor. Sadece korkmak geçiyor. Fizik vücudunu teslim ettiği takvada da, nefsini teslim ettiği takvada da, iradesini teslim ettiği takvada da hep aynı muhteva geçiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetlerinden kafir olanlar gördünüz ki gafletteler, dalaletteler, küfürdeler, gidecekleri yer cehennem. Daha pek çok vasıfları var. Ama bu vasıfların hepsini teker teker saymanın bir alemi yok. Bütün vasıflar negatif. Öyleyse bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi, üzerinize titrediğimizi, kalplerimizin beraber olduğunu, biz iki tarafında Allah'ın sevgi halesiyle çevrildiğimizi, Allah Teala'nın dostları olduğumuzu sakın unutmayın. Eğer bu sözleri duyup da aranızda hala Allah'a ulaşmayı dilememiş varsa, bilsin ki Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın cennetinin sahibidir. Dilediği an.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak konusundaki, yani gaflet konusundaki konuşmamız, sizlere hitabımız inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzel saati daha sizlerle, el ele, gönül gönüle Allah'ın nurlarında tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Sizleri çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Sizler Allah'ın sevgililerisiniz, dostlarısınız. Sırf Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlarsınız. Allah'ın ayetleri hakkında yakin hasıl edenlersiniz. İster ilmel yakinde olun, ister aynel yakinde olun, ister hakkul yakinde olun, hepsi yakin kıdemelerini ifade eder ki, yakin hasıl etmek gafletin zıttıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap. Hadislerle 28 basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap. Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken İblisin asırlardır süregelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde Hidayet Çağı'nın nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben nedeniyle başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığını farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak. Ben ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Ettazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.

0: Yayınımızda hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi gibi Osmanlı gibi günümüzde İslami yaşamak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'tan bahsetmek için, bir defa daha mutluluğu yaşamak için sizlerle bir aradayız. Evvela şu büyük hakikati yerli yerine oturtmamız lazım. Allah hepimizden sadece mutlu olmamızı ister. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun bir vasıtasıdır. Nitekim bütün insanlar mutluluğu ararlar. Allah Teala da herkesin mutlu olmasını ister. Ama büyük bir kısım Allah'ın onlara garanti ettiği saadeti yaşamadan mutsuz bir şekilde dünyadan hayatlarını tamamlarlar. Kendilerine yazık ederler. Bunun ne kadar vahim bir şey olduğunu öldükleri zaman anlayacaklardır. Bir Allah dostunun ifade ettiği gibi ölünce bir o kasabandan ne kadar duman çıkacak o zaman anlayacaksınız. Kimler için bu söz söyleniyor? Mürşidine tabi olmayan, Kur'an'daki İslam'ı yaşamayanlar için. Oysa ki ne kadar büyük hataların sahibi olursak olun, Allah'ın istediği şey hepimizi hatalardan azade kılmaktır, mutluluğa ulaştırmaktır. Cennet mutluluğun da, dünya mutluluğun da bizim olmasını temin etmektir. Peki Allah Teala bu mutluluğumuzu nasıl gerçekleştirecek? Elimizde kainatı mutluluğa ulaştıracak olan, bir harfi bile değiştirilmemiş olan bir kitap var. Bu kitabın adı Kur'an-ı Kerim. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi Allah Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse bütün insanların hidayeti Kur'an-ı Kerim'le gerçekleşecek. Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le herkesi, bütün dünyadaki insanları mutluluğa davet eder. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le insanların mutluluğa ulaştıklarını tarif eder. Sonra da mutluluğumuzu garanti eder. Yani Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetlisidir, reçetesidir ve garantisidir. Kur'an insanları cennet saadetine ulaştıracak olan, dünya saadetine ulaştıracak olan bütün hükümleri muhtevidir. Kur'an-ı Kerim biz insanların hayat kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'in incelenmesinde 5 tane temel esastan hareket edilir. 1- Allah'ın farzları söz konusu. 2- Bu farzları yerine getirmenin mükafatını ifade ediyor Allah Teala. 3- Farzı yerine getirmeyenlerin bir ceza ile cezalanacağı Allah Teala belirtir. 4- Sahabenin bütün bu farzları yerine getirdiği ve mutlaka Kur'an-ı Kerim'de yazılı olduğu beyan edilir. 5. Bunları yerine getiren sahabenin Allah-u Teala'nın o hedefe gösterdiği mutluluklara ulaştığı kesinlikle ayetlerle ispat edilir. O Kur'an ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber sahabeyi eğitmiştir. Sahabe o Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde kemalata ulaşmıştır. Böylece cennet saadetinin de dünya saadetinin de sahibi olmuşlardır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe için Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ha entum ha ulai tuhubbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minu kitabi kullihi.
Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz. Onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse sahabe kendilerini sevmeyen, düşmanlarını seven, kendilerinden nefret edenlere iyilik yapan, kendilerine lanet okuyanlara iyilik dileyen bir imanın sahibidir. Ama Kur'an-ı Kerim mefhumları 14 asırda ait oldukları yerden koparılmış ve asli manasından saptırılmıştır. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından koparılan 19 tane kavram, Kur'an'da olmamasına rağmen insanların eliyle din tatbikatına konulan 19 tane bidat, 19 tane fitne, 19 tane hürafe, ne derseniz deyin. İşte biz sizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Unutulmuş olan İslam'a Allah'ın bize öğrettiği İslam, Kur'an'daki İslam'dır. Sahabenin yaşadığı İslam'dır. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasının adı tasavvuftur. Tasavvuf Allah'ın emridir. Ayrıca mutlu olmanın da yegane yoludur. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Nitekim her peygamber devrinde kesinlikle tasavvuf yaşanmıştır. İşte dinler yoktur, ezeli ebedi tek bir din vardır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın dini senin de dinindir. İbrahim Aleyhisselam'ın dini senin de dinindir. Musa Aleyhisselam'ın dini senin de dinindir. İsa Aleyhisselam'ın dini senin de dinindir. Öyleyse dinler yoktur, tek bir din vardır. Bu din ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, 7 Safa ve 4 Teslim'den oluşur. Kur'an'daki İslam yani tasavvuf 7 Safa ve 4 Teslim'den oluşur. Birinci Safa Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. İkinci Safa mürşide tabiyet. Üçüncü Safa ruhun Allah'a hayattayken ulaşıp teslim olması. Dördüncü Safa fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Beşinci Safa nefsi Allah'a teslim etmek. Altıncı Safa irşada ulaşmak. Ve yedinci Safa iradeyi Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun olmaktır. Allah'la ilişkiler bu dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Hepsi de farzdır. Sahabenin bu 7 safanın 7'sini de yaşadıklarını görüyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin, muhacir ve ensarın yaşadığı 7 safa İslam, Kur'an ayetleriyle sabittir. Hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Mümtehin 12'ye göre Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşlar, biat etmişler. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Hepsi fizik vücut teslimine ulaşmış, Al-İmran 20. Hepsi nefslerini teslim etmişler, Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaşmış, Bakara 139. Hepsi iradenin de Allah'a teslim etmişler, Tövbe 100. Bütün bunlar ayetlerle Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Hepsi farzdır. Ve bu farzları yerine getirmemiz halinde bizim için, hepimiz için söz konusu olan şey saadettir, mutluluktur. Allah Teala hepimizi, bütün insanları cennete ulaşabilecek olan bütün evsafa sahip olarak yaratmıştır. Fıtratımızda bu var. İşte Allah Teala Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde şöyle diyor: "Kendini dine doğrult ki biz insanları hani fıtratıyla yarattık." Öyleyse ezeli ve ebedi tek din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, Allah'ın yaratılış dinidir. Allah Teala insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani fıtratımızda Allah'a teslim olabilmek vardır. Ruhumuzu Allah'a teslim edebilmek, bu teslimin sadece birincisidir. İlk teslimdir. Bu teslimi gerçekleştirmemiz, içinde mutlaka mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz.
ruhumuzu Allah'a ulaştırabiliriz o zaman. Bunun için de ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdi yerine getirmek, bilmek mecburiyetindeyiz. Bütün insanlar için cennet saadeti ve dünya saadetinin yolu Allah'ın üçer emriyle farz kılınmıştır. Cennet saadeti için üç tane emri, nefsimizin yemini, ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmek kesinlikle farzdır. Dünya saadeti için ise daimi zikir, irşadı ve teslimi Allah-u Teala bize farz kılmıştır. Yani kısacası Allah-u Teala hepimizin ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsüyle yaratmıştır. Yaratılışımıza baktığımız zaman Allah-u Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle yaratmış. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizi bir nefse dizayn etmiş. Secde 9'da zatından ruh bize üfürmüş. Allah-u Teala bu üç vücudumuza da görevler vermiş, yüklemiş. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a geri dönmesini istiyor ve Allah-u Teala bunu bize farz kılıyor 12 kere. Bunu bizden misak olarak almış. Nefsimizden tezkiye olmasını istiyor, temizlenmesini istiyor. Bizden yemin olarak almış. Fizik vücudumuzun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını istiyor. Bunu bizden ahd olarak almış. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Rad suresinin 20, 21. ve 22. ayetlerinde bu konu dile getiriliyor. Bu büyük hakikati Allah Teala bu ayetlerde bize anlatıyor. Ellezine yufuna bi'ahdillahi ve la yankuduna misak. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler ve misaklarını diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklarını bozmazlar. Rad 21 وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِيَا اَنْ يُسَلَى وَيَخْشَنُوا رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوْ الْحِسَابِ Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu, ölmeden evvel Allah'a ulaştırma emrettiği şeyi, ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar ve Rablerine karşı huşu duyarlar, kötü hesaptan, cehenneme girmekten korkarlar. Rad 22 وَالَّذ۪ينَ سَبَرُوا اِبْتِغَى وَجَا رَبِّمْ وَاَقِمُوا السَّلَاةَ وَاَنْفُكُمْ مَا رَزَقْنَمْ سُرَنْ وَعَلَنِيَةً وَيَذِنُوا بِالْحَسَنَةِ اِلٰى سَيِّ اُولَٰكِمْ لَا مُقْبَدَّارِ Onlar sabırla Rablerinin meşini zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, namazı ikame edenler, onlara rızıklandırılmış şeylerden gizli ve açık olarak infak edenlerdir ve seyyiat-i hasenatla kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. İşte onlar için bu dünyanın en güzel akıbeti sonucu vardır. İslam'ın olması olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı talep etmektir. Zaten dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse kim ki Allah'ın dinini yaşamak isterse, onun olması olmaz şartı Allah'a teslim olma talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemeyi kalbine koyması lazım. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım. Bu gizli şirk insanların Allah'a ulaşmayı dilememe halidir. Dilemezlerse delalette kalmaya mahkumdurlar. Şirkte kalmaya mahkumdurlar ve fitnede kalmaya mahkumdurlar. Takva sahibi olamazlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahir zamanda geleceğini bize müjdeledi ve ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğum Mehdi aleyhisselam'dan bahsederken o benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzere mücadele verir. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidir. Bu negatif özelliklerden bir tane şirktir, bir tanesi fitnedir. İnsanlar başlangıçta fitnededirler, insanlar şirktedirler ve insanlar fitnededirler. Evet. Diyor ki Allah Resulü benimle insanlar şirkten kurtuldular.
Şirkten kurtulmak bir dilektir, kalpten ulaşmayı dilemek. Ennebira Sultanı Peygamber Efendimiz hadislerinde tam 7 tane hadiste hayattayken ruhun Allah'a ulaşması meyanında 7 tane hadis vaz etmiş. Ama bugün yerinde yerler esiyor. Ennebira Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Yani Resulullah'ın İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimler doğru garipler ey Allah'ın Resulü? İfsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın 14 asır sonra gelip de ifsad olan Resulullah'ın sünnetini ıslah etmesi, ortadan kaldırılan sünneti ihya etmesi, Mehdi Aleyhisselam'la yaşanan Kur'an'daki İslam'ın tıpkı sahabenin Kur'an'daki İslam'ın yaşadığı gibi net olarak aranda zerre kadar bir farklılık yok. Öyleyse şirkte kalmaya mahkumdurlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, takva sahibi de olamazlar. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Münibine ileyhi ve takku ve akimussala ve la tekunu minel müşrikin. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle Allah'a ulaşma dileği, yani başka bir deyimle teslim, Allah'a teslim olma talebi 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekle açıklanmış. 7 ayet-i kerime. İşte burada da kimler takva sahibi oluyor? Allah'a yönelen, Allah'a karşı takva sahibi olun. Sakın müşriklerden olmayın. Sadece bu ayette değil, Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilişkili Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı Kur'an-ı Kerim'de üzerimize 12 defa farz kılmıştır. Sadece 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklama yapmamış. 12 kere Allah-u Teala üzerimize farz kılmış insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması ki bu ruhun Allah'a teslimi sadece bir dilektir. Biz kalpten ulaşmayı dileyeceğiz. Zikir yapmayacak mıyız? Yapacağız. Oruç tutmayacak mıyız? Oruç tutacağız. Zekat vermeyeceğiz, zekat vereceğiz. Zekat kısaca bütün bu hasta emirler gerçekleşecek. Ben bunları yapamazsam ne olur? Bunları Allah sana sevdirecek kalpten ulaşmayı dilediğin an. Çünkü Allah-u Teala iki ayeti kerimede kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ben onun ruhumu kendime ulaştırırım diyor. Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Allah sadece dilemenizi istiyor. Geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. Dilemeyenler kimlerdir? Dilemeyenler şeytanın %100 tesir ettiği zikirden sapanlardır. Namaz kılmaktan hoşlanmayanlardır. Oruç tutmaktan içtinab edenlerdir. Kısacası nasıl Allah-u Teala bize vasıta emirleri sevdiriyorsa iblis de bunları bize kerih gösteriyor. Allah'ın üzerimize farz kıldığı Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farizesi bundan 14 asır evvel bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiştir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememek Allah'ın emirlerine açık açık isyan ifade eder. Allah Resulü hadisinde kim Allah'ın davetine icabet etmezse Allah'ın Resulüne asi olur. Daveti bize ulaştıranlar kimlerdir? Her devirde Allah'ın katından hidayetçiler hidayetle bize geliyor. Taha 123. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa. Öyleyse Kur'an'daki İslam'ı yaşamak Allah'ın farz kıldığı hidayetçiye, mürşide tabi olmakla mümkündür. Onun için Yunus 7 safanın 7'sinin de mürşide tabiyetle ancak yaşanabileceğini buyuruyor. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gitti mürşit arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan aklan karayı bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Yani kitap okumakla değil, bin tane kitap okusan
kurtuluşa ulaşamazsın, mürşide tabi değilsen. Eğer bir insan Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Ve bütün Allah'ın Nebi Resulleri, Veli Resulleri bunları, bu konuda insanları uyarmakla vazifelendirilmişlerdir Allah tarafından. Bunu sizi korkutmak için söylemiyoruz. Aksine çözümün ne kadar kolay ve basit olduğunu ifade edebilmek için söylüyoruz. Kurtuluşunuz sadece bir dilek. Allah Teala ne söylemiş? Ruhunuzu sağken bana ulaştırın. Bugün 14 asır sonra özellikle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasının konusu ne yazık ki iblis tarafından yok edilmiş, unutturulmuş. Bu farza rağmen insanlar Allah'a verdikleri ruhlarını Allah'a ölmeden evvel Allah'a ulaştırma yeminini unutmuşlar. Bu yemini yerine getirmeyen bir insanın ne olacağını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı, teslim olmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimeleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذ۪ينَ مَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İnsanla Allah arasında sahabenin de Osmanlı'daki tasavvufu yaşayanların da 28 basamak İslam merdivenini görüyoruz. Birinci basamakta herkes olayları yaşar. Olayları değerlendirir. İşte dünya hayatını talep edenler olayları kar ve zarar ilişkisiyle değerlendirirler. Yani insanların değerlendirmesi yaşadıkları olaylar kar ve zarar. Bir hırsız başkasının malını çalıyor, kar yaptığını zannediyor ama derecat kaybediyor. Şer işliyor Allah'a göre. Mal sahibi ise üzülüyor ama derecat kazanıyor. Öyleyse insanlara göre yaşadıkları olaylar dünyevi ölçüler içerisinde kar ve zarar ikilisiyle ifade edilebiliyor. Hırsız ben kar ettim diyor. Mal sahibi ben zarar ettim diyor. Halbuki Allah'a göre olay nedir? Allah'a göre her olay şer ve hayır ikilisi içerisinde değerlendirilir. Şer bize derecat kaybettiren her şeydir. Hayır bize derecat kazandıran her şeydir. Ve hırsız şer işliyor, derecat kaybediyor. Hırsızın kaybettiği derecatı mal sahibi derecat kazanıyor, hayır sahibi oluyor. Biz insanlar için mutluluk neyledir? Hayırları işlemekle gerçekleşir. Hayırlar bizi mutluluğa, şerler ise bizi mutsuzluğa götürüyor. Öyleyse insanların mutsuzluğu da, insanların mutluluğu da kendisindendir. Başkalarının suçlamasına gerek yoktur. İşte Yunus 7-8 dünya hayatını dileyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, otomatikmen ayetlerden gafildirler ve ne yazık ki ölüm sonrası hayata gidecekleri yer cehennem kazançları sebebiyle. Sırf niçin? Bir dileğin sahibi olmadıkları için. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu dileğin ne kadar önemli olduğuna dair davete icabet etmeyenler, dünya hayatının peşinden koşanlar, Rad 18'de bir dünya ve ikinci bir dünya daha ekleyin, cehennem azabından kurtulmak için fidye olarak verecekler ama Allah Teala kabul etmiyor. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim, Allah sizi çok seviyor, hepimizi çok seviyor. Bir dileğimize 3 tane cennet ve dünya saadetinin yarısını hibe ediyor. Bir dilek de bizi cehennemden azade kılıyor, yetmez. Aynı dilekle 3 tane cennet ve dünya saadetinin yarısını bize hibe ediyor. Geri kalan kim? Allah bize sevdiriyor. Nefsimizin verdiği yemin Müddessir suresinin 38-39 ayetlerinde izah edilmiş. Allah Teala buyuruyor ki: "Kullu nefsin bima kesebet rahinetun illa ashabil yemin fi cennet." Nefsler cehennemde kazandıkları dereceler karşılığı lehinedirler ama yeminlerin yerine getirenler müstesna. Onlar cennetedirler.
yeminlerini yerine getirenler nefs tezkiyesini yapanlardır. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Allah Teala kim Allah'a verdiği nefsinin yeminini yerine getirmişse o kişinin mekanın cennet olduğunu net olarak söylüyor. Hangi ayet-i kerimede? Şems 9'da. Felaha ulaşanlar nefslerini tezkiye edenlerdir. Bütün sahabe nefslerini de tezkiye etmiş mi? Araf suresinin 157. ayet-i kerimesini Allah Teala açıkça ifade ediyor. Kim ümmi nebi resule tabi olmuşsa hepsi hidayete erdiler, hepsi felaha erdiler, kurtuluşa erdiler. Onların hepsi cennet müjdesini kesinlikle aldılar. Fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair ahit vermiş. Yasin 60-61'de Allah Teala bunu şöyle açıklıyor. Alem ahadi ileyküm ya beni Adem en la ta'budu şeytan ennehu lekum aduvun mubin ve nebudun hazâ sirâtin mustakîm. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahit almadım mı? Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul olun, bu da sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kurtuluş. Din tektir. Şu an dünya üzerindeki bütün insanlardan bahsediyoruz. Hepsi mutluluğu arıyor. Allah da hepsinin mutlu olmasını istiyor. Ve Rabbimiz bütün insanların mutluluğunu, bu dünyadaki mutluluğunu ve ölüm sonrası hayata cennet mutluluğunu bir dileğe bağlamış. Allah'a ulaşmayı kalpten dileme. Allah'a ulaşmayı kalpten dileme, Allah'a teslim olmayı talep etmektir. Bütün sahabe fizik vücutlarını da şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmişler. Ve bütün sahabe başlangıçta tavukta kul iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tavukta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Hangi ayet? Zümer 17. Öyleyse insanlar mutlulukların anahtarının ne olduğunu bilmiyorlar. Ya bilmedikleri için de hepsi mutsuzlar. Huzursuzluk içinde yaşamaktalar. İnsanlar 14 asırda bu hakikatleri unuttukları için kendilerini cehenneme mahkum etmişler. Allah-u Teala'nın indinde saadetime ulaşmak istiyorsanız başkalarının cehenneme giderken siz cennete mi gitmek istiyorsunuz? Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun giriş kapısıdır. Olması olmaz şartıdır. O kapıdan girmedikçe, geçmedikçe mutluluk yaşanamaz. Bu cennet saadetinin husulundan, gerçekleşmesinden sonra bizler için söz konusu olan şey dünya saadetine de ulaşmaktır. Bunun için Allah-u Teala'nın 3 emri var. Daimi zikre ulaşmamız isteniyorsa irşada ulaşmamız ve teslime ulaşmamız. Allah 3 vücudumuza teslim etmemizi istiyor. Allah'la olan ilişkilerimizde 1. emri daimi zikre ulaşmak. Allah-u Teala Nisa 103'te ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin diyor. Zikir olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde ne yazık ki bu din tatbikatından çıkartılmış. Zikir İslam'ın 5 şartı arasında yer almıyor bugün. Allah'a ulaştıran faktör zikirdir. Teslime ulaştıran faktör de zikirdir. Bütün sahabe bu zikri gerçekleştirmek suretiyle Allah'a ulaşmışlardır. Kur'an-ı Kerim tabiriyle Allah'a ruhlarını ulaştıran herkes gibi hidayete ermişlerdir. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için şöyle buyuruyor. Onlar sözü dinlerler, en ahsen olana tabi olurlar. İşte onlar hidayete erdiler, onlar ulelbaptır. Yani hepsi daimi zikrin sahibi oldular. Bakara 186'da Allah Teala kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaştınlar. Allah Teala herkesin irşada, ihlasa ulaşmasını farz kılmış. Hücurat 7'de ve alemu enne fikum Resulullah. Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde ve la yutukum kesiren minel emri. Eğer emirlerde size uysaydı lanettim, belki de Allah'ın lanetine uğrardınız. Lakin habbebe ileyküm imani. Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı sizden beri kıldı. Kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar hepsi irşada ulaşanlardır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine Allah-u Teala herkesin mürşidine tabi olmasını farz kılmış. Ya eyyühellezine aminuttakullaha vebtegu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Bundan 14 asırlı ve bütün sahabe
kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlardır. Fetih suresinin 12. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Bu tövbe onlara 7 tane hediye kazandırmıştır, 7 nimet. Fetih 10'da Allah Teala bunu açıkça ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de mürşide ulaşmak farz ve sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Bugün ise bir takım profesörler tarafından mürşitlere ulaşmanın bir şirk olduğu iddia ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? İslam'dan ne kadar sapmışız? İblis insanları vasıta emirleri yerine getirmekten saptırıyor. Allah Teala ise bütün vasıta emirleri insana sevdiriyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz zamanında yaşanan İslam'da sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Bir adım daha öteye geçelim. Bir insan mürşidine ulaşmazsa ne olur? Allah Teala 10 ayet-i kerimede onların delalette kalacağını buyuruyor. Ve 7 grup ayet-i kerime gelince hepsinin gideceği yer cehennem. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette kalır. Şu anda slide'da görüyorsunuz. Bu delalette olanların da 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Hidayet ve delalet kavramları Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğiniz zaman delaletten kurtulmanın yolunun bir dilek olduğunu, hidayette olmanın yolu da mutlaka 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak olduğunu Allah Teala bize farz kılmış. Nefsini 7 kademede tezkiye eden her temizlenme kademesinde ruhu da bir gök katı yükselerek sonunda sinnet-i mütahiyi aşacak, yokluğa geçecek. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olacak. Yani Allah'a teslim olacaktır. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek hidayete adım atmakla başlar. Hidayete ermekle noktalanır. Ne zaman hidayete adım atarız? Ne zaman mürşidimizin önünde diz çöküp tövbe edersek, La ilahe illallah Muhammed Resulullah dersek o zaman hidayetimiz başlar. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti mürşide tabiyetle başlar. Ruhumuz ne zaman 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşırsa orada tamamlanır. Allah Teala'nın indinde bizler için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Böyle bir hedefe ulaşmak bir kişiyi mutlak olarak cennet saadetine ulaştırır. Allah'ın 3. emri teslimdir. Bunun arkasında da mutlaka kişinin mutluluğu yatar. Allah Teala Zümer 54'te ve enibü ilâ rabbikum ve esimû lehu. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Azap gelip çatmadan. Sonra yardım olunmazsınız. Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezîne âmenû takvallâhe hakka tukâtihi. Ey insanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Arkasından diyor ki ey insanlar, siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Teslim hepimizin üzerine farzdır. Ve Allah-u Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabenin hepsi sabikunel evvelin ve sabikunel ahirin ve muhacirin ve ensar hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Ve hepsi Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmışlardır. Tövbe 100'de. Şimdi bugünün İslam yaşantısına bakıyoruz. Sadece İslam'ın tam 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, harca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar vasıtalardır. Allah'a ulaşmak için, teslimler için vasıtalardır. Ama iblis bu vasıtaları hedef haline getirmiştir. İslam'ın 5 şartı 5 değil 7'dir. 6.'sı zikir, 7.'si İslam'ın olması olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. İslam'ın hedefi ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasıdır. Allah Teala bunu garanti etmişse, bütün sahabeyi bu garantiyi yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, onlar asr-ı saadeti yaşamışlarsa, hepsi dünya ve mahiret saadetinin sahibi olmuşlarsa ve biz mutsuzsak, o zaman bu mutsuzluğumuzu başkasının üzerine yıkamayız, yıkamazsınız. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz mutlaka Allah'ın evliyası olursunuz.
İşte Mevlana Celaleddin Rumi. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, ister 100.000 kere tövbeni bozmuş olsan gel. Ne olursan gel. Bütün dünya insanına sesleniyor. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. İşte dergahta yer alanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bütün dünya insanına bu tebliği yapıyor. Kim olursanız olun. İster kafir, ister putperest, ister mecusi. Şu an dünyada 7,5 milyar insan yaşıyor. Biz hepsine hitap ediyoruz. Diyoruz ki gelin Mevlana gibi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyim. Dilerseniz cehennemden azade olursunuz. Dilerseniz 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olursunuz. Allah bunu garanti ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendilerine öğrettiği bu mutluluk çetesini tatbik ettiler. Sahabe ve böylece asr-ı saadete ulaştılar. Ama 14 asır evvel onlar ne yapıyorlardı? Bugün biz ne yapıyoruz? Bu karşılaştırma bütün çıplaklığıyla ayetlerde yer almış ve Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş Rabbimiz tarafından. Onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlardı, ulaştılar. Bugün hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Böyle bir talebi yok. 14 asır evvel onlar Allah'ın üzerine farz kıldığı kainatta en büyük mürşide ulaştılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Bugün insanlar mürşide ulaşmayı inkar ediyorlar. Tıpkı Allah'a insan ruhunun ulaştırılmasını inkar ettikleri gibi. Allah Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Ulaşamayan kişinin delalette olduğunu söylüyor. Delalette olanların da gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ama insanlar mürşide ulaşmayı dilemiyor. Neden mutsuzsunuz? Bunların hiçbirini gerçekleştiremediğiniz için mutsuzsunuz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe o hedefe ulaşmışlardı. Hepsi A'dan Z'ye kadar tasavvufu yaşamıştı. 7 safhada 4 teslimi gerçekleştirdiler ve bunların hepsini yaşadılar. Kur'an tasavvufu yaşamayı emreder. Şimdi Osmanlı'ya geliyoruz. Osmanlı deyince aklımıza dürüstlüğün, hidayetin, Allah sevgisinin en büyük boyutta yer aldığı bir devir geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle birlikte yaşadıkları o müstesna hayatı, asr-ı saadeti Osmanlılar'da yaşamıştı. Osmanlılık Kur'an'la kaimdi. Tasavvuf Osmanlı'nın bel kemiğiydi. 7 sefa 4 teslimi bütün boyutları yaşıyorlardı. Sahabeden sonra Allah'a en yakın olan topluluk olmayı başarmışlardı Osmanlılar. Osmanlı bütün dünyaya örnekti. Osmanlı ilmin merkeziydi. Alimlere hürmet edilirdi. Alimler padişahlardan ötede yer

Her padişahın mutlaka mürşidi vardı. Bütün padişahlar tasavvuflandı. Dünyadaki en doğru insanlardan kurulan bir nizam düşünün. Bu nizamı oluşturan faktörlere birer birer göz attığımız zaman evvela Osmanlı askerini görüyoruz, Yeniçeri'yi görüyoruz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dileyip bir mürşide tabi olmadan Yeniçeri ocağına acemi oğlan olarak giremezdi. Girebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek ve mutlaka bir mürşide tabi olacaktı. Yükselme Allah'ın yolundaki yükselmeye paralel olarak gelirdi. Ruhlarını teslim edenler, fizik vücutlarını teslim edenler, nefsini teslim edenler, daimi zikre ulaşanlar ayrı rütbelerin sahipleriydi. Osmanlı asker sınıfı bütünüyle tarikattan olanlardı. Tasavvuf yaşantısı bütün boyutlarıyla Yeniçerilerde yerli yerine oturtmuştu. Bütün Yeniçeriler Hacı Bektaş Veli Hazretlerine bağlıydılar. Pirimiz Sultanımız Hacı Bektaş Veli diye gülban çekerlerdi. Yeniçeri'nin piri ve sultanı Hacı Bektaş Veli'ydi. Saray erkanı Mevlevi'ydi. Bir başka tarikatın sahibiydi. Halk çeşitli tarikatların sahipleriydi ama herkes tarikattandı. Tarikattan olmak Osmanlı'da bir şerefti. Tarik-i Müstakim girişi altın kapıyla başlar. Çıkışı da yine aynı altın kapı söz konusu. Ama bugün tarikat deyince öcü gibi insanlar tarafından görülüyor. Halbuki Tarik-i Müstakim Allah'a ulaştıran yolun dört bölümden sadece bir tanesi dikey bölümüdür. Tarikat mensubu olmak bedava bir olay değil. Tarikata girmek için mutlaka bir takım vasıfların sahibi olmak gerekir. Çeşitli tarikatlar ayrı ayrı grupların hedefi aldığı tarikatlardı ve her tarikatın başında o tarikatın büyükleri mutlaka mevcuttu. Esnaf ve zanaatkarlar için de aynı şey söz konusuydu. Hiçbir esnafın yanına Allah'a ulaşmayı dilemeden, bir mürşide tabi olmadan hiç kimse çırak olarak giremezdi. Yaş önemli değildi. Her yaştan çırak olabilirlerdi. Ama bu olay mutlak olarak böyle tahakkuk ederdi. Kalfa olabilmesi o kişinin mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra gelen bir olaydı. Ustalıksa bir nevi daimi zikre yakın olmakla gerçekleşebilirdi. Manevi tekamül, maddi tekamülün esasını teşkil ederdi. Bir taraftan Ahi Evran Teşkilatı esnafı dizayn ederken, Bacıyani Rum da kadınlar kısmını dizayn ediyordu. Kadınlar arasında da tasavvufu çok yaygın şekilde yaşayanlar vardı. Halkın büyük bir kısmı tasavvufu yaşıyorlardı. Tasavvuf, devlet tarafından teşvik ediliyordu. Ayrı ayrı tarikatların içinde bulunmak hiç kimse için bir farklılık ifade etmiyordu. Hepsi Allah için çalışıyordu. Osmanlı hepimize örnek bir imparatorluktu. Osmanlı Avrupa'nın yarısını, bütün Kuzey Afrika'yı, Balkanları, Kafkasları fethetmişti. Hakk'a öylesine bir riayet vardı ki bu riayet Osmanlı'nın mutlaka zafere ulaşacağının kesin işareti sayılırdı. Ama söz konusu olan şey fethettikleri yerlere hükmetmek değildi. Onlara adalet götürmekti. Bu cihan hakimiyeti bütünüyle adalette dayanıyorsa, devleti yönetenler Osmanlı tebaası arasında Hristiyanlarla, Yahudilerle, başka din mensupları ile Müslümanlar arasında hiçbir ayrım yapmadıysa, muhteşem bir hoşgörü bütün cihana nam saldıysa, bunun arkasında Osmanlı'nın Allah ile olan sıkı ilişkileri söz konusudur. Osmanlı'nın Kur'an'ı yaşaması söz konusudur. Başarının arkasında kesinlikle Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamak vardır. Bu sebeple Osman'ın yükselme devri sahabenin hayatına çok benzeyen parlak bir devreydi. Onlar gerçekten ufukların efendisiydi. Osmanlı'da yükselme devresi boyunca, yani 400 yıllık bir devrede dünyanın ikinci asr-ı saadeti yaşanmıştı. Osman'ın duraklama ve düşme devresine girmesinde en büyük unsur Kur'an'dan ayrılmasıydı. Yani Allah'la olan ilişkilerin adım adım kopartılmasıydı. Sarayda mürşitlerin yerine cinci hocalar adım adım bütün Osmanlı sarayını işgal ettiler ve Osmanlı'nın İslam'dan kopmasını sağladılar. Osmanlı aleme yön veren Osmanlı değildi artık. Hasta adamdı ve Batı ayranı birkaç tane paşa Osmanlı'yı yıktılar. Kur'an indirilişinden 14 asır sonra bugüne bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları Osmanlı'nın yerinde yerler esen bir harabenin içinde yaşıyorlar. Bizim insanımız sadece birbiriyle kavga

0: Kavga eden, birbirini soyan, öldüren ahlaksız bir toplum olmayı başarmıştır. Ama umutsuz olmaya gerek yok. Her devirde Allah'ın farz kıldığı emirleri gerçekleştirebilen insanlar da mutlaka vardır. Kıyamete kadar olacaktır, devam eder. Allah Resulü hadisinde ümmetimden Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir ümmet her zaman var olmuştur ve kıyamete kadar var olacaktır. Osmanlı yeniden yeşerecek olan bir çınar ağacıdır. Üçüncü asr-ı saadet de inşallah bu devrede yaşanacaktır. Bu söylediklerimiz zihinlerinize, kalplerinize yer aldıkça güzele doğru bir yolculuğa çıkacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Nefsinizin afetlerini yok etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaksınız. Allah'ın garantisi var bu konuda. Buraya kadar dünya saadetinin yarısı sizin için Allah tarafından garanti ediliyor. Yolunuza devam ederseniz bu yarıdan çok daha ötelere geçip kesinlikle daimi zikre ulaştırırsanız o zaman dünya saadetinin tamamını da elde edersiniz. Yani 24 saatin 24 saniyesinde de her saniyesinde de hep mutlu olursunuz, mutluluğu yaşarsınız. Her şey öylesine güzel ki ne mutlu sahabeye, ne mutlu Osman'ın yükselme devresinde yaşamış olanlara, ne mutlu 3. asr-ı saadeti yaşayacak olanlara. Dünya bütün güzellikleriyle sizi bekliyor. Cennet bütün güzellikleriyle sizi bekliyor. Sizin dünya saadetine, cennet saadetine ulaşabilmeniz için yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah öğretecek, Allah sevdirecek, Allah yaptıracak, garanti veriyor. Öyleyse ne duruyorsunuz? Yerler ve gökler kadar geniş olan Allah'ın cennetlerine koşun. Bu dünyada kendinize cennet, bu dünyayı kendinize cennet yapın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'tadır. O da size teslim etmiştir. İşte bu Kur'an-ı Kerim'deki reçetedir. Sizi mutlu kılmak reçetesi hepinizin sahabe gibi, Osmanlı gibi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerimi burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcığım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Kenavudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Ve'lâ dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın bir zikir sohbetinde. Allah'tan bahsetmek üzere ve konumuz cihat. Cihat savaş anlamına geliyor. Mücadele anlamına geliyor. Öyleyse bir mukaddes savaştan bahsediyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu savaş nefsimizle cihad etmek. Ankebut suresi 5 ve 6. ayet-i kerimeler Allah-u Teala şöyle buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَعَدْ Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir, diyor Ankebut 5'te Allah-u Teala. Ankebut 6'da da diyor ki, o kişi nefsiyle cihad etsin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın arkadan yapması lazım gelen şey nefs tezkiyesi olarak görünüyor. Kişinin nefsinin afetleriyle cihad etmesi hüviyetinde bir işlemle karşı karşıya insanoğlu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, önemli mi cihat? Çok önemli. Evvela Allah'a yaklaşmak istiyorsak, daha evvel cehennemden kurtulmak istiyorsak, bunun çaresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyenin gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercun likaena ve radu bil hayatet dunya ve atmeen biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Allah Teala diyor ki onlar bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları derece itibariyle cehennemdir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesiyle Yunus suresinin 7. ve 8. ayetleri birbirinin tamamen zıttıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor onların. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise Allah'a mutlaka ulaşacakları kesinleştiriliyor Ankebut 5'te. Ve Allah-u Teala diyor ki onlar nefsleriyle cihat etsinler. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o Allah'a mülaki olmayı dileyenler nefsleriyle cihat etsinler buyuruyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor hadisinde, artık
küçük cihatlar bitti. Biten savaşlar. Şimdi diyor büyük cihat başlıyor. Büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır diyor. Yani nefsinizi tezkiye etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki cihadın insanın fizik vücuduyla düşmanlara karşı yapacağı bir savaşı da ihata etmesi söz konusu mu? Evet. Kur'an-ı Kerim'de bazen kıtal adıyla geçiyor, bazen cihat adıyla geçiyor. Ve Allah-u Teala'nın bu konuda kesin emri var. Kim sizi yurdunuzdan atmaya kalkarsa, kim sizi öldürmeye kalkarsa, iki tane büyük sebep, insanların yurdundan atılması veya öldürülmesi. Ve bu hedeflere ulaşmak üzere kim size zulmederse, yani iki tane büyük sebebe dayalı olarak yurdunuzdan atılma, yani bir düşman ordusunun ülkenize saldırması hali. Bunun manası ülkenizi işgal edecekler ve bunun için savaşmak mecburiyetindesiniz diyor Allah-u Teala. Kim yurdunuza onu işgal etmek için saldırırsa savaş vereceksiniz diyor Allah-u Teala. Bir üçüncü faktör, hangi ordular bir İslam ülkesine saldırırsa bütün İslam ülkeleri birleşip saldırganı o yurttan çıkarmakla emrolunmuşlardır, üzerlerine farz kılınmıştır diyor Allah-u Teala. Öyleyse üç ayrı cepheden sıcak savaşı gerektirecek olan cihat emrolunuyor. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde bir saldırı olmaksızın cihat emrolunmuyor. Bir saldırı olmaksızın tebliğ emrolunuyor. Allah'ın kainattaki yegane dinini tebliğ edeceksiniz. Tebliğ etmekle mükellefsiniz. Bu tebligatta her şey ortaya çıkacak. İnsanlar Allah'ın tebligatını yapıyorsunuz diye size saldıracak olurlarsa o zaman sizin onlara saldırma hakkınız doğar. Öyleyse cihat Allah-u Teala'nın koyduğu bir sulh ve sükunun bozulması halindeki müdahalenin adıdır. İster sizin ülkenize bir saldırı olsun, ister başka bir İslam ülkesine bir saldırı olsun, Allah-u Teala her ikisinde de cihadı emrediyor. Ama bizim saldırmamızı emretmiyor. Öyleyse İslam'da cihat müessesesi bir müdafaanın standardını taşır. Allah-u Teala kanunları gereği masum insanların üzerine saldırmayı kesinlikle yasaklamıştır. Öyleyse
saldırı varsa bu saldırıyı def etmek herkesin üzerine vazifedir. Yurdunuza bir saldırı söz konusuysa veya bir İslam ülkesine bir saldırı söz konusuysa o zaman bütün İslam ülkelerinin birleşerek müdahale etmesi emrediliyor. Geçmiş yıllarda bunun büyük aczini vicdan azabını yaşadık. Ne oldu? Bir İslam ülkesi olan Irak, gene bir İslam ülkesi olan Kuveyt'e saldırdı. Kuveyt'i işgal etti. Bir İslam ülkesine hangi ülke tarafından olursa olsun bir saldırı varsa bütün İslam ülkelerinin bir araya gelip saldırganı oradan çıkarması gerekirdi. Hayır, İslam ülkelerinin kılı bile kıpırdamadı. Osmanlı olsaydı ne olurdu? Osmanlı olsaydı derhal müdahale ederdi. Hiçbir İslam ülkesinin kılı bile kımıldamadı ve başka dinlerin mensupları iki İslam ülkesinin arasındaki bu saldırganlığı yok etti. Gözlerimizin içine baka baka, sizin Kur'an-ı Kerim'inizde böyle yazmıyor mu diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın kanununa dikkatle bakın. Allah başkalarına haksız yere saldırmanıza, masum insanları öldürmenize hiçbir zaman müsaade etmemiştir Kur'an-ı Kerim'inde. Ama ne zaman bir saldırı varsa bunun cezasız kalmasına, İslam ülkelerine olan bir saldırının cezasız kalmasına Allah müsaade etmez. İşte cihadın ana temi, ana planı, omurgası budur. Haksızlık üzerine bina edilmiştir savaş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş verdi. Mekke'yi işgal etti. Neden? Orası onun yurduydu ve oradan kovulmuştu. Ve mutlaka o görev onun üzerineydi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ancak bir saldırı olduğu takdirde Allah Teala cihadı emrediyor. Ama Allah'ın cihattan asıl muradı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dediği gibi, büyük cihat nefsinize karşı yapacağınız cihattır. O dünyadaki düşmanlarınız sizi en çok öldürebilir. Ölmek bir son değildir. Ayrıca korkulacak bir şey de değildir. Bir defa Tayyip Mekan'ı fizik olarak yaşadığınız gün artık ölüm sizin için bir şey ifade etmez. Çünkü ölmüş olsaydınız aynı şeyi yaşayacaktınız. Gene aklınız nefsinize kumanda edecekti. Fizik vücudunuzun üzerinde, şimdi uyumakta olan fizik vücudunuzun üzerinde, o zaman ölmüş olan fizik vücudunuzun üzerinde yerden 1,5-2 metre yüksekten ona bakıyor olacaktınız. Ama siz aklınızın nefsinize kumanda ettiğini yaşayan birisi olacaktınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o zaman ölümün korkulacak bir yanı kalıyor mu? Hiç kimse ölürken acı duymaz. Öyleyse ölüm müessesesi hiç de korkulacak bir tarafı olmayan bir vetiredir. Ama herkes tabiatın bir icabı olarak ölümden çok korkar. Sevgili kardeşlerim, demek ki
Cihat adlı müessesenin temeli nefsinizle yapacağınız cihata dayalı. Diğeri dünya standartlarındaki sıcak savaşlar saldırıya dayalı bir dizaynı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Kainattaki insanın en büyük düşmanı şeytandır. Ona karşı cihatla emrolundunuz. Öyleyse şeytanın özelliklerine gelin beraberce bakalım. Allah Teala ne diyor şeytan için? En büyük düşmanınız diyor. Bütün insanları sonsuz hayatlarını yaşamak üzere cehenneme göndermeye kesin kararlı olan bir pis mahluk. Ve hedefini açıkça söylüyor Allah Teala'ya, onların sırat-ı müstakimlere üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların hepsini iva edeceğim. Sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturarak yapacağım bunu. Yani onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım diyor. İşte bugün dünya üzerinde birçok insan diğer insanların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olmaya çalışıyor. Yani şeytanla tam bir işbirliği halinde insanlar. Ne diyor şeytan? Onların sırat-ı müstakiminin üzerine oturacağım. Onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor Allah-u Teala'ya. Bir de tehdit gibi bir şey. Beni azdırmana yemin ederim ki diye başlayan konuşmasında da Allah'ı kendisinin itaatsizlik etmesinden sorumlu tutuyor iblis. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların hepsi doğuşlarından itibaren delalettedirler. Hiç kimse sırat-ı müstakim üzerinde olarak doğmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve bu hedefe yönelik olarak Allah'tan 10 tane ihsan olup da mürşidine ulaşıp, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olursa, sadece onlar hidayete adım atanlardır. Sırat-ı müstakime adım atabilenler onlardır. Allah Teala şeytanın yenilmesi için bütün silahları size teslim etmeye hazır. Yeter ki siz cihata hazır olun. Ne demek istiyorum bütün silahları size ulaştırmaya hazır? Çünkü sırat-ı müstakime ulaşmak için yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisi mi? Gerisi size ait değil. Nefs tezkiyesini de, yani nefsinizle yapacağınız cihadı da size sevdirecek olan Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah onu işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim İsmi'nin Hazret tecelliye başlar. Bu tecelli Allah'ın silahları o kişiye birer birer teslim etmesini icap ettirir. Allah o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alır. Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi işitmeye başlar. İrşad makamının anlattıklarının manasına ermeye başlar. Allah Teala o kişinin kalbindeki ekinneti alır, yerine ihfat koyar. O kişi işittiği, manasına vardığı şeyi, hususu idrak etmek üzere kalbine indirir. Ve kalbindeki ihfat idraki sağlar. Öğrendiğini detaylı bir şekilde müdafaa edeceği bir noktaya ulaştırır. Yani kişinin mamelekinden kılar. Kişiye mal eder. O kişi onun dışında bir şey söylendiği zaman, o kendisine mal ettiği şey varsa bir şey, ona aykırı bir şey söylendiğine söylendiği zaman
itiraz etmek mecburiyetini duyan insandır. İdrak edebilen insan. Onun müdafasını yapmak üzere hazır olan insandır. Artık o, onun mamelekindedir. Onun mülkiyetindedir. Ve müdafaa etmek onun için görevdir. Ne olmuştur? Kişi onu kendisine mal etmiştir, sahiplenmiştir, idrak etmiştir. Teferruatıyla yerlerine oturtmuştur konuyu. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmet kalbe ulaşır. Mühürlü olan kalpten içeriye sızmaya başlar. Huşu oluşur. Sonra da kişinin talebi üzerine Allah Teala ona mürşidini gösterir. Ne yapmıştır? Kapalı olan gözlerini açmıştır. Sağır olan kulaklarını açmıştır. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirmiştir. Şeytana dönük kalbin nur kapısını Allah'a dönük hale getirmiştir. Nurların ulaşabilmesi için göğsünü yararak kalbine nur yolunu açmıştır Allah Teala ve kişiye mürşidini göstermiştir huşuya ulaştırarak onu. Ne yaptı? Kapalı olan bütün kapıları açtı. Kulaklar kapalıydı, gözler kapalıydı. Kalp kapalıydı. Kalbin nur kapısı kapalıydı. Kalp mühürlüydü. Henüz mührü açmadı. Mührü ne zaman açacak? Kişi bu 10 tane aldığı 10 tane insanla irşat makamına ulaştığı zaman. Ama ne yaptı Allah Teala? Allah'la ilişkilerde açılması lazım gelen bütün kapıları açtı. Bir kalbin mühürü kaldı. Onu da ancak kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırsa gerçekleşecek. İkinci bir 10 nimet verecek kitap kişiye. Başlangıçta 10 tane ihsan vermişti. Mürşidine ulaştığı andan itibaren artık bunlar nimet adını alacaktır. Öyleyse cihat başlamış mıdır? Hayır, başlamamıştır. Cihadın başlaması için şartları hazırlıyor Allah Teala ve kişi mürşidine ulaştı. Hala cihat başlamadı. Kişi tabi oldu. Tabi olduktan sonra aldığı 10 ihsan onu cihata başlatacaktır. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesine göre Allah o kişinin kalbine imanı yazar. Yazması için birinci nimeti, devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderip onunla desteklemektir. İkinci nimeti kalbin mührünü açmaktır. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesini almak. Dördüncü nimeti kalbin içine imanı yazmak. Açılması lazım gelen bir kapı daha açıldı. Kalbin mührü açıldı. Artık Allah'ın nurları serbestçe kalbin içine girebilecektir. Sonra ne yapıyor Allah Teala? O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Cihat. Nefsiyle kişinin cihadı burada başlıyor. Gerçek cihat, kalıcı cihat, düşmanları kovup yerini işgal etme cihadı burada başlıyor. Allah Teala
Diyor ki bir nefs, biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani bir takvim içerisinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir müesseseye dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin nefs tezkiyesi burada başlar. Cihadı, büyük cihadı. Peki cihadın şartları nedir? Cihadın şartları nefsin kalbine yol açılmış olması, nefsin kalbinin mührünün açılmış olması ve içine iman kelimesinin yazılmış olması. Tabii onu yazılabilmesi için küfür kelimesinin dışarı çıkması gerek. Nefsin kalbinin dizaynında bu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu noktadan itibaren kişi zikre başlayacak. Zikir, Kur'an'daki en büyük ibadettir. Ve Allah-u Teala zikri de, çok zikri de, günün yarısından daha fazla zikri de, daimi zikri de farz kılmasına rağmen, bugün farzlar arasında, ne 32 farzın arasında, ne 54 farzın arasında zikir yoktur. Zikir yoksa kurtuluş da yoktur, cihat da yoktur. Mukaddes cihat mevcut değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cihadın başladığı noktaya geldik. Ne yapacağız? Zikir yapacağız. Allah'ın ismini tekrar edeceğiz. Nasıl başlayacağız? 25 defa estağfurullah çekeceğiz. Derin bir şekilde nefesimizi vererek, nefesimiz bitene kadar her birisi. Sonra bütün mürşitlere ve devrin imamına Allah Teala için Allah Teala'dan dua edeceğiz. Bu 25 estağfurullah konunun başlangıcı, sonra zikre başlayacağız. Ve bu süre içinde giderek ilerleyen bir tempo standardında 7 vücudumuzun 7 noktasında Allah'ın zikrini devam ettireceğiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu neyi ifade eder? Nefsimizin kalbinin zikirle temizlenmesini ifade eder. Bu noktadaki kalbimizin durumuna bakalım. Kalbimizin mührü açılmış. Kalbimizin içindeki küfür kelimesi alınmış. Kalbimizin içine iman kelimesi yazılmış. Önemli mi? İman kelimesi son derece önemli. Neden önemli? Bu noktadan sonra zikir yaptığımız zaman, Allah'ın adını andığımız zaman, Allah'ın bize rahmet ve fazl göndermesi söz konusu olur. Allah'ın ismiyle zikret diyor Allah Teala Müzemmil 8'de. Vezkür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Zikrediyoruz Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ve Allah'ın katından
rahmetle Fazl isminde iki tane nur kalbimize geliyor başlangıçta. Mürşidimize ulaşmadan evvel iki tane nur geliyor sadece, rahmetle Fazl. Ama ulaştıktan sonra rahmetle Fazl da gelecek, rahmetle Salavat da gelecek. Ve zikrettiğimiz zaman gelen bu rahmetle Fazl ve rahmetle Salavat göğsümüze gelecek. Göğsümüzden Allah'ın göğsümüzü yararak kalbimizi açtığı şifreli yola ulaşacak. Ve kalbimize gelecek rahmetle Fazl ve rahmetle Salavat. Kalbimizin mührü artık hareketli hale gelmiş. O mührün üzerine rahmetle Fazl baskı yapacak. Devamlı inen dört enerji: rahmet Fazl, rahmet Salavat. Dört grup enerji nefsimizin kalbinin üzerinde, ki bu mührün üzerine baskı yaparak mührü aşağı indirecek, zulmani kapıya kadar indirecek. Şeytanın karanlıklarının nefsimize soktuğu yer, soktuğu kapı o alttaki kapıdır. Alttaki kapıyı mühürleyecek. Mühür o kapıyı mühürleyecek. Hangi süre zarfında? Zikir yaptığınız süre zarfında. Çünkü zikir boyunca yukarıdaki kapıdaki mührü aşağı indiren o rahmetle Fazl ve rahmetle Salavat nurları kalbinize ulaşacak ve o aşağıda bulunan zulmani kapıyı kapatan mührün üzerine baskılarını kesintisiz bir şekilde devam ettirecektir zikir boyunca. Zikir bitince ne olacaktır? Her şey eski haline geri dönecektir. Zikir bittiği için rahmetin Fazl'ın ve rahmetin Salavat'ın baskısı mühürden kalkacaktır. Mührü orada kilitli tutabilmek için yukarıdan yapılması lazım gelen baskı yok olmuştur. Aşağıdan şeytanın karanlıkları, nefsinizin afetleri mührün üzerine baskı yapacak ve mühür yukarıya doğru sürülecektir. Ta Rabbani kapıya kadar. Ve karanlıklar tekrar kalbinizi, nefsinizin kalbini işgal edecektir. Ne kadarını işgal edecektir? İman kelimesinin etrafına, onun manyetik çekim alanına girip ona yapışan faziletlerin işgal ettiği kesimi karanlıklar asla bir daha işgal edemez. Öyleyse ne oluyor nefsinizin kalbinde, nasıl bir olay var? Nefsinizin kalbinde artık iman kelimesi var. Nefsinizin kalbine gelen rahmetle Fazl ve rahmetle Salavat nurlarından, rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Fazlı da Salavat'ı da onlar kalbe getirirler. Fazıllar, iman kelimesinin kalbinize Allah'ın sonradan yazdığı, küfür kelimesini alarak yazdığı iman kelimesinin çekim gücüyle karşıt manyetik alana sahip oldukları için birbirlerini şiddetle çekerler ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Tıpkı bir mıknatısın birbirini çeken iki tane mıknatısın zıt kutupları gibi. Bir mıknatısın bir en kutbu vardır, bir de es kutbu vardır. Yani kuzey ve güney kutupları. Enle en birbirini iterler, esle en birbirini çekerler. İki kuzey kutup veya iki tane güney kutup esle es veya enle en karşı karşıya gelirlerse birbirini iterler. Ama enle es karşı karşıya gelirse birbirini çekerler. Veya esle es karşı karşıya gelirse gene birbirini iterler. Aynı kutuplar birbirini iter
aynı manyetik alanlar, ters manyetik alanlar birbirini çeker. Öyleyse nefsinizin kalbine gelen rahmet partikülleri bu istikamette nötrdürler. Ama fazl partikülleri iman kelimesinin zıddı bir çekim gücünün sahibidirler. Yani kalbinizdeki iman kelimesi eğer en kutbuysa, hangi kutup olduğunu bilmiyoruz. Kalbinize ulaşan Allah'ın nurları karşı kutbu, es kutbunu temsil eder. Ve iman kelimesi kalbinize ulaşan fazılları çeker. Fazıllar da onun tersi olan manyetik alanı sahibi olduğu için şiddetle çekilirler. İman kelimesi tarafından ve ona yapışırlar. Karanlıklar, nefsinizin kalbinde bulunan karanlıklarsa, nefsinizin kalbini dolduran salavat nurları tarafından itilirler. Salavat nurlarının manyetik alanıyla nefsin afetlerinin manyetik alanı aynı alandır. Ya ikisi de es kutbu, ya ikisi de en kutbu. Öyleyse kalbi tamamen dolduran, zikir devam ettikçe kalbiniz devamlı olarak dolu olacaktır salavatla. Her noktadaki salavat, bulunduğu yerin içindeki karanlığı kapı dışarı edecek olan bir özelliğin sahibidir. Ve nefsin kalbi salavat ve fazılla dolduğu zaman her noktada salavat bulunacağı için kalbinizdeki bütün karanlıklar dışarı atılır. Kalbiniz için tamamen fazıllarla ve salavatla dolar. Ve fazıllar, yani fazilet müessesesi, nefsinizin kalbindeki afetlerin yerine geçmek üzere iman kelimesi tarafından çekilir. Evet, kalbinizin duvarında yazılı olan iman kelimesinin etrafında nefsin içerisinde fazilet birikimi başlar. Diyelim ki %7 fazilet birikimini gerçekleştirdiniz. Cihadınız birinci cephede başarıyla neticelendi. %7 nur birikimi ruhunuzun sizden ayrılan, sırat-ı müstakime ulaşan ruhunuzun Allah'a doğru birinci kata ulaşmasını sağlar. Allah'a doğru yaptığı yolculukta tarik-i müstakimin birinci katına ulaşmasını sağlar. Cihadın muhtevasında düşmanların adım adım yok edilmesi yerine Allah'ın dostlarının, Allah'ın ordularının, yani faziletlerin nefsinizin kalbine yerleşmesi söz konusudur. %7 fazilet nefsinizin kalbine yerleşti ve o günkü zikrinizi bitirdiniz. Zikrinizi bitirdiğiniz an rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın mühür üzerindeki baskısı sona ermiştir. Karanlıklar aşağıdan yaptıkları baskıyla mührü orada tutacak olan yukarıdaki kuvvet artık mevcut olmadığı için yukarı doğru süratli yükselirler ve kalbi işgal ederler. Ama nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşmiş olan faziletlere hiçbir şey yapamazlar. Faziletleri oradan itecek olan, faziletle aynı alana sahip olan küfür kelimesi artık kalpte yoktur.
kalpte mevcut değildir, gitmiştir. Karanlıklarsa fazılları, nefsin kalbinde, iman kelimesinin etrafında yerleşen faziletleri kalbinizden atabilecek olan bir gücün sahibi değillerdir. Kalbinizin içine yerleşen fazıllar orada kalır. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Bu büyük cihadın birinci safhasıdır. Bu noktada ne olur? Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla %7 dolmuştur. Zikriniz bittiği zaman güç karanlıklara geçmiştir ve karanlıklar karşı kutuplar olarak nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışamayan faziletleri dışarı atarlar. Tabii bu arada karşı gücü oluşturan salavatın da iman kelimesi tarafından artık çekilme olayı söz konusu değildir. Salavatın da, salavat nurlarının da karanlıklar tarafından aynı kutuplar olması sebebiyle dışarı atılması söz konusudur. Böylece şunu görürüz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Cihadın birinci safhası, büyük cihadın birinci safhası tamamlanmıştır. Artık orası düşman tarafından bir daha işgal edilemez. Nefsin karanlıkları tarafından. Sonra kişi zikrine devam edecektir. Daha çok zikir yapacaktır. Daha çok zikir yaparsa ne olur? Daha çok zikir yaptığı zaman nefsinin kalbinde daha çok fazilet toplanacaktır. %7 iken 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 olacaktır. İkinci defa %7 fazilet birikimi. Bu mukaddes cihadın ikinci safhasında ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan %14 kurtulmuştur. Ne demek istiyoruz? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur başlangıçta. Nefsinizin kalbinde hiç haslet, fazilet yoktur. Ve şeytan nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolu olduğu için ve onları kendisine çekip de orada muhafaza edecek olan küfür kelimesi kalpte mevcut olduğu için kalbiniz baştan aşağı afetlerle doludur, kapkaranlıktır ve orasının hakimidir karanlıklar. Ve şeytan nefsinizin kalbindeki bütün afetlere tesir edebilecek olan bir imkanın sahibidir. Tabii aklınız bu tesiri kabul ettiği takdirde. İşte şeytan nefsinizin afetlerine tesir eder. Afetleri azdırıp akıldan talepte bulunur. Nefsinizin afetleri nefsinizin kalbini %100 doldurmaktadır ve şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'üne tesir edebilecek olan bir imkanın sahibidir. Peki bu tesir azaltılabilir mi? Elbette. Ne zaman ki nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir, fazilet birikimi gerçekleşir, şeytan faziletlere tesir edemez. Hakimiyeti %7 azalmıştır. %7 oranında nefs tezkiyesi yaptınız,
Nefsinizi temizlediniz afetlerden, faziletlere yerleştirdiniz. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Ve nefsinizin kalbine faziletler yerleşmiştir. Şeytanın hakimiyeti %7 azalmıştır. İkinci defa bir %7 nur birikimi, fazilet birikimi, şeytanın hakimiyeti %7 daha azalmıştır. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehinedir. Bu rehine kalbindeki nurlar %7 çoğalmadıkça ruha gök katlarının kapılarını açamaz. İlk %7 nur birikimiyle rehineye birinci katın kapısını açma yetkisi verilir. İkinci defa %7 nur birikimiyle nefsiniz rehine ikinci katın kapısını açar. Ruhunuz ikinci kata yükselebilir. İkinci gök katına. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Birinci defa %7 nur birikiminde ne olur? Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Ama nefsinizin afetleri tam aksine Allah neyi emretmişse onları asla yapmaz. Yasak ettiği fiilleriyle, fiilleri ise mutlak olarak işler. Bu hüviyette yaratılmıştır. Ama karar merceği nefste değildir, ruhta değildir, akıldır. İşte böyle bir dizaynda şeytanın hakimiyet alanı her %7 nur birikiminde azalacaktır. Nefsi emmarede, nefsin kalbinde %7'si artık Allah'ın emirlerine itaat edecektir. Yasaklarına uymayacaktır. Yasak ettiği şeyleri asla işlemeyecektir. Birinci %7 nur birikiminde sadece bu %7. İkinci defa %7 birikiminde artık nefsin kalbindeki %14 Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmayacak, emrettiği hususları ise gerçekleştirecektir. Sonra mı? Bir %7

burada 5. katıdır. 6. defa 107 nur birikimi ruh 6. kata ulaşır. Burası nefs-i mardiyedir. Allah da bizden razı olmuştur. Ve 7. defa 107 nur birikimi nefsi teskiye, nefs teskiye olmuştur. Bu kişi tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki 12. basamakta nefsinin kalbine %2 rahmet sızmasıyla %2 rahmet birikimini gerçekleştirmişti. Ve 7 defa %7 fazilet birikimiyle ise birincisinde %2 rahmet, geri kalan %7'lerin hepsi fazilet. %49 fazilet artı 2 rahmetle nefsinizin kalbi %51 nurla dolar. Nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bu %51 nurun manası, şeytanın hakimiyeti başlangıçta %100 iken, nefsinizin kalbinin bütününe şeytan tesir edebilirken, düşman sizin nefsinize %100 hakimken, şimdi düşman olan nefsin afetleri, afetlerine tesir edebilecek olan şeytan %49'una tesir edebiliyor. Yani yarıyı geçti nefsinizin kalbi, şeytana kul olmak konusunda yarıyı geçti, Allah'a kul oldu. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın hakimiyeti %50'nin altına indi. Ruhunuz ne oldu? 7. gökkatı 7 tane alemi soldan sağa aşarak açtı ve sitede mintadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamaktasınız. Nefsinizin kalbi yarıdan fazla Allah'ın nurlarıyla bezendi. Buna nefs tezkiyesi diyoruz. Nefsiniz tezkiye noktasına ulaştı. Allah Teala buyuruyor: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye etmiştir ve ruhu Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Allah'ın düşmanlarının %50'sinden fazlasını, %51'ini yok ettiniz. Bulundukları yeri Allah'ın dostları, fazilet orduları işgal etti. Öyleyse ne oluyor? Nefsinizin kalbi %50'den daha fazla Allah'ın nurlarıyla doldu. Ve veli oldunuz, Allah'ın evliyası oldunuz. Bu cihadın birinci kısmı, nefs tezkiyesini gerçekleştirdiniz. Sonra fena makamını, beka makamını, züht makamını geçeceksiniz. Ve 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edecek olacak. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbi %91 nurla dolacak. Ve fizik vücudunuz da burada Allah'a teslim olacak. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. Şeytanın hakimiyeti %100'den %0'a inecek. Artık şeytan sizin nefsinizdeki hiçbir noktaya tesir edemez. Şeytan için siz kaybedilmiş bir insansınız. Allah'ın tarafındasınız. %100 şeytanın

tesirinden kurtulmuş bir hüviyettesiniz. Nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolu, faziletlerle. Bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğunuz için böylesiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiçbir karanlığın kalması mümkün değildir. Kalp gözünüz mutlaka açılır, kalp kulağınız mutlaka açılır. Ehli tezekkür olursunuz, ehli hayır olursunuz, ehli hüküm olursunuz. Ve hikmetin sahibi olarak vasıflandırır Allah-u Teala sizi. Bu noktadaki isminiz Ulul Elbab'tır. Ulul Elbab, şeytana hakimiyetin temsilcisi olmak demektir. Başlangıçta nefsinizin kalbinde %100 afetler vardı ve duruma hakimdiler. Sonra ne oldu? Sonra nefsinizin kalbinde %100 nurlar oluştu. %100 nur duruma hakim oldu ve şeytan tamamen nefsinizin kalbiyle ilişkisini kesmek mecburiyetinde kaldı. Burası cihadın tamamlandığı yerdir. Şeytana karşı verilen savaş %100 zaferle sonuçlanmıştır. Bütün düşman ordusu, nefsin afetleri tamamıyla imha edilmiştir. Bir daha nefsinizin kalbine ulaşmaları artık mümkün değildir. Yenilgi kesindir onlar için. İşte büyük cihadın sonu, mukaddes cihadın sonu, nefsinizin kalbi afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ne olmuştur? Dünya saadetinin de sahibi olmuşsunuzdur. Öyleyse dünya saadeti deyince iç dünyanızda mutlusunuz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdi. Daimi zikrin sahibisiniz, sonsuz bir mutluluk içerisinde iç dünyanızda bir sulh ve sükun hakimdir. Dış dünyanızda kavga bitti, başka insanlarla kavgayı bitirdiniz ve dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşayacaksınız. Allah ile ilişkilerde ise hem emirler cephesinde bütün emirleri yerine getirensiniz, hem de yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet eden, yani Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştınız. İşte burası cihadın, büyük cihadın, mukaddes cihadın sonudur. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman son merhaleye geldiniz demektir. Ve iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de mutlak saadeti yaşayan bir insan oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin mukaddes cihatı başarıyla tamamlamanızı, nefsinizin kalbinde bütün afetleri yok etmenizi, iradenizi de Allah'a teslim ederek sonsuz mutlulukların sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alimihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâyril mağdûbi aleyhim ve lezzâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bu akşamki konumuz hikmet. Hikmeti anlatmak istiyoruz sizlere. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Öyleyse hikmet Allah Teala ve Tekaddüs'ün indinde neyi ifade eder? Hikmet 26. basamakta elde edilen bir sonuçtur. Mutlaka daimi zikirle oluşur. Ve 7 tane şartın sahibi olmayı gerektirir. Hikmet müessesesi bütün insanlar için Allah-u Teala'nın eğer yollarında sebat ederlerse onları mutlaka ulaştıracağı bir muhteşem sonuçtur. Hikmetin sahibi kimdir? Özellikleri nedir? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı açılmıştır. Bu dört tane temel şart, üç tane de vasıf şartı oluşturur. O kişi hayrın sahibi olmuştur. O kişi tezekkürün sahibi olmuştur. O kişi hikmetin sahibi olmuştur. Öyleyse hikmet dediğimiz zaman bir muhteşem dizaynı içeriyor konu. Bir kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olduğunu, ruhunun hasletlerine paralel faziletlerin o kişinin nefsinin kalbini %100 doldurduğunu anlamamız lazım. Hikmetin sahibi mutlaka Allah-u Teala'nın sabikun dediği kişilerin vasfına sahip olmak demektir. Kimdir sabikun? Müsabıklar, yarış edenler, nerede yarış edenler, hayırlarda yarış edenler, özellikleri daimi zikrin sahibi olmak, bu 7 tane özelliğin mutlaka sahibi olmak. Öyleyse geriye doğru baktığımızda hikmetin velayet mertebelerinin beşincisinde oluştuğunu görüyoruz. Ulu'l-Elbab makamında oluştuğunu görüyoruz. Altıncı makam İhlas makamı, yedinci makam da Salah makamı. Velayetin bu son üç makamının üçü de hikmet sahibidir. Ulu'l-Elbab makamı da hikmet sahibidir. İhlas makamı da hikmet sahibidir. Salah makamı da hikmet sahibidir. Öyleyse bir insan nasıl hikmet sahibi olabilir? Daha evvelki basamakları geçerek hikmet noktasına ulaşarak. Öyleyse bir insan hangi şartlarda hikmetin sahibi olabilir, hangi şartlarda olamaz? Başlangıç ayırımı o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir.
Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hikmet sahibi olabilirler. Onun dışında hiç kimse hikmetin sahibi olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Öyleyse biliyorsunuz ki İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Gene biliyorsunuz ki bu 4 tane 7 basamak oluşturur. Ve gene biliyorsunuz ki İslam 7 safhadan ibarettir. Öyleyse safhalar açısından hikmetin yerine bakalım. Nerede hikmet? Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Yedinci basamağa kadar. İkinci safha mürşide ulaşmak. 14. basamağa kadar. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamağa kadar sürer. 22. basamakta teslim söz konusu olur. Dördüncü safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Bunların dördü de hikmetin dışındadır. Hikmet bundan sonra başlar. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Hikmetin dışındasınız. Ne zamanki daimi zikrin sahibi olursunuz, 26. basamakta hikmetin sahibi olursunuz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 5. safa, ilk 4 safayı söylemiştik. 3. safada ruhunuzu Allah'a teslim ediyordunuz. 4. safada bir başka hedefe ulaşıyordunuz. 4. safada vardığınız yer fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Ve hikmet bundan sonra başlıyor. Daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. Ulul Elbab makamındasınız. 26. basamak. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 27. basamak ihlas makamı. Tövbe-i Nasuh'la salah makamına geçiyorsunuz. Es-salah makamının 4. kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. İslam'ın 6. safhası. 5. kademesinde ise iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz ve irşat makamına tayin ediliyorsunuz. Ne oluşuyor? Hikmetin sonuna gelmiş oluyorsunuz. Öyleyse bu 26, 27 ve 28. basamaklar hikmeti içeriyor. Nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi 3 safha alıyor içine bu kesim. Hikmet demek ki basamaklar itibariyle 26. basamakta başlıyor. 26, 27. ve 28. basamaklar hikmetin basamakları. Allah Teala bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de 3 tane yakin müessesesi sıralamış. İlmel yakin 1, aynel yakin 2, hakkul yakin 3. 3 tane yakinin sahibi olmak söz konusu. Birinci yakin 3. basamakta başlar. 25. basamağı da kaplayarak 25. basamağa kadar gelir. 25. basamakta ilmel yakinin hudutları içindedir. Aslında daha doğru bir ifadeyle 22. basamakta ilmel yakin biter. Ama aynel yakin başlamaz. Aynel yakin 26. basamakta başlar. Öyleyse
23, 24, 25. basamaklar. Dört basamak. Burası ilmel yakinle aynel yakinin hikmetin arasındaki bir iki tarafa da ait olmayan bir boşluktur. Bunun sonunda kişi daimi zikre ulaştığı zaman aynel yakinin sahibi olur ve hikmet sahibi olur. Bu aynel yakin müessesesi ...26, 27, 28. basamakları kapsar. 26 ile 27. basamak tamamen, 28. basamağın ise 4 mertebesini kapsar. 4 kademesini kapsar. 5. kademe ise hakkül yakini ifade eder. Artık 5. 6. ve 7. kademelerde bulunanlar, Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri iradelerini teslim alarak bütün kavimlerdeki Resuller ve nihayet devrin imamı hepsi aynı standartların sahibidir. Yani hepsi hakkül yakinin sahibidir. Öyleyse basamaklar açısından bakıyoruz. 1. ve 2. basamaklarda İnsanlar olayları yaşıyorlar, olayları değerlendiriyorlar. Değerlendirilenlerden Allah'ın seçtikleri seçiliyorlar. Önemli olan 3. basamak, kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Hikmetin var olabilmesi için, bir kişinin hikmete ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer dilemiyorsa o kişi hiçbir zaman hikmete ulaşamaz. Zaten cennete de ulaşamaz. 3. basamak, kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah derhal işitiyor, biliyor, görüyor ve rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. 4. basamak. Bu tecelli o kişinin gözlerinde bulunan Hicab-ı Mestur isimli bir gizli perdeyi almasına sebebiyet veriyor Allah'ın rahmetinin. Rahmet, o kişinin kulaklarında bulunan vakrayı alıyor. Rahmet, o kişinin kalbinde bulunan ekinneti alıyor. Ve rahmet, o kişinin kalbine ihbat koyuyor. Allah'ın rahmeti, kişinin üzerinde olduğu zaman Allah'ın bütün kapalı kapıları gördüğünüz gibi açılıyor. Kişinin gözleri kör, açıyor Allah Teala. Kulakları sağır, işitmesini sağlıyor. Kalbi idraksiz, idrak etmesini sağlıyor. Sonra Allah kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Daha sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah Teala. Kişinin 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra 4., 5., 6., 7. basamaklara ulaşması Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için birkaç dakika içinde gerçekleşen bir vakadır. Ve 7. basamaktan sonra 8. basamaktaki Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması, hidayet etmesi, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, 8. 9. basamaklar, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun Allah-u Teala tarafından açılması, 10. basamak, bunlar da o 3-4 dakikanın içinde tamamlanır. Böylece kişi mümin olmak için gerekli kalp şartlarının sahibi olmuştur. Bundan sonra kişi biraz zikir yaptığında Allah'ın katından gelen nurlar göğsünden şifreli yolu aşarak kalbine ulaşır. Ama
kişinin kalbi mühürlüdür. Bu sebeple kalbin içine ne rahmet girebilir ne de fazla girebilir. Ama rahmet sızabilir. Bu sızıntı 13. basamakta başlar. Sızıntı %2'yi bulduğu zaman nefsin kalbindeki rahmet nurlarının nefsin kalbine yerleşmesi, yapışması %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamak ve 13. basamakta da kişinin talebi üzerine Allah o kişiye mürşidini gösterir. Öyleyse kişinin hikmete ulaşma standartlarının başında burası gelir. Çünkü burada mürşidine ulaşıp tabi olan kimse her şeyden evvel mümin olur. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınır, kalbin içine iman yazılır. Devrin imamın ruhu başın üzerine gelip yerleşir. Bütün günahları sevaba çevrilir. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarak hidayet içinde olur. Nefsi, nefs tezkiyesine başlayarak hidayet içinde olur. Yani nefsinin kalbinde fazıl birikimi başladığı için hidayet sahibi olur. Bu fazıl birikimi nefsin kalbindeki afetlerin yok edilmesiyle gerçekleştiği için nefsin kalbindeki afetlerin yok olduğu ölçüde fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olur. Çünkü şeytan sadece nefsinizin kalbinde afetlere tesir edebilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde vardığınız yer bir yeni hidayeti daha gerektirir, vücuda getirir. İradenizin de hidayeti söz konusudur. İradenizin de Allah'a teslim olması, Allah'ın iradesine bağlanması, o da bu noktadan itibaren hidayet içinde olmuştur. Ve Allah Teala bir nimet daha verecektir size bu 9 nimete ilaveten. O güne kadar Allah Teala her sevabınıza 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Ve bu 100 kat nefsinizin tezkiyesi ilerledikçe 200, 300, 400, 500, 600, 700 katlara ulaşır. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Birinci gök katına ulaşır. Ne zaman ulaşır? Ne zaman nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşirse. Burası nefse emmaredir. Ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Hikmet ehli oldunuz mu? Hayır. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci kat. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü kat. Dördüncü defa %7 nur birikimi, dördüncü kat. Beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi, beşinci, altıncı, yedinci katlar ve ötesi. Yedinci gök katını ruhunuz 7 tane soldan sağa alem geçerek tamamlar. Sonra da sitretin müntihadan Allah'a doğru yükselerek Allah'a ulaşır. 14. basamakta başlayan yolculuğunuz 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. basamağa kadar devam eder. 21. basamak 7. gök katını ifade eder. Ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamak ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Vuslat tamamlanmıştır. Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırma işleminiz tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Hikmet sahibi oldunuz mu? Hayır, olmadınız. Bundan sonra ne olur?
Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi olmuştur. 7 kademede %7 nur birikimi, huşuda kazandığınız %2 nur birikimi, bunların %49'u fazıldır, %2'si ise rahmettir. Rahmet ve fazl toplamı %51 ediyor. Nefsinizin kalbinin çoğu aydınlanmıştır. Karanlık olan az bir kesim kalmıştır. %49. Yani artık kalbinizdeki nurlar karanlıkları yenmiştir. Yani fizik vücudunuz %50'den daha fazla Allah'ın emirlerini yerine getirmektedir. Şeytanın kulu olmaktan kurtulduğu, Allah'ın kulu olmanın ağırlık kazandığı bir noktaya gelmiştir. Burası fena makamıdır. Allah'ın zatında ifna olduğunuz noktadır. Ruhunuz Allah'ın zatında kaybolur. 22. basamaktasınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e ulaşır. Orada Allah Teala size En'am suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince indi ilahide bir teslim yurdu olan bir altın taht verecektir. Yeni bir ruhunuz oluşacak ve ona Allah Teala altın bir taht verecektir. Sonra %71'e varacaktır nefsinizin kalbindeki nurlar. Ve bu standart içinde Allah'ın evliyası oldunuz. Beka makamında ikinci kademesindesiniz. Allah'ın velayetinde ikinci makamdasınız, beka makamı. Allah'ın indi ilahisinde artık ruhunuz baki oldu. Oradaki bir altın tahtın üzerinde. Sonra üçüncü kademeye geleceksiniz. Zühd makamının sahibi olacaksınız. Zikriniz günün yarısını aşacak. Beka makamı 23. basamak. Zühd makamı 24. basamak. Zahit oluyorsunuz. Günün yarısından daha fazla zikrettiğiniz için zikirsizliğe değer vermediğinizi, ona karşı zahit olduğunuzu ispat ediyorsunuz her gün Allah-u Teala'ya. Bir sonraki basamak, fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 25. basamak. Hikmete ulaştınız mı? Hayır. Velayetin 4. makamı, 25. basamak. Ama hikmete ulaşmadınız. İlmel yakini aşıp da aynen yakine ulaşamadınız. Ve 26. basamak hikmet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse hikmetin oluştuğu bir noktadasınız. Özelliğiniz daimi zikrin sahibi olmak. İsminiz Ulul Elbab. Lüplerin sahiplerinden birisiniz. Hikmetin de sahibisiniz. Âl-i İmrân suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala 7. ayet-i kerimesinde affedersiniz. Allah Teala buyuruyor ki sana kitabı indiren o Allah'tır. Onda hem müteşabih ayetler hem de muhkem ayetler vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince bunların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar müteşabih ayetleri diledikleri istikamette yoruma tabi tutarak
insanların arasına fitne sokmak isterler. Bu böyle söyledikten sonra Allah Teala diyor ki ilimde kökleşmiş olan rasihuna gelince rüsuh sahipleri derler ki ya Rabbi biz inanıyoruz ki müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır derler. Ama onlar da tezekkür edemezler diyor. Yani ne rasihun ne de kalplerinde zevk olanlar bu müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah-u Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor. İşte hikmetin sahipleri tezekkür yetkisinin sahibi olan ulul elbab'tır. Ne zaman kişi ulul elbab olur? 25. basamaktaki fizik vücudunu Allah'a teslim işlemi tamamlandıktan sonra konu devam eder. Kişi aynel yakinin sahibi olur. Hikmet sahibi olur. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki senden evvel de biz ricalen erkekler olarak Resuller gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik vazifeli olarak. Ve sonra da buyuruyor ki Allah-u Teala فَاسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline, tezekkür ehline sorun. İşte bu ehli tezekkür, söz konusu olan, hedeflere yürüyecek olanlardır. Hikmet sahibi olunur, 26. basamakta, 27. basamakta nefs teslim edilir. 28. basamağın 5. mertebesinde de irade Allah'a teslim edilir. Hepsi hikmet sahiplerinin muhtevasını taşır. O zaman hikmet sahibi kimdir? Hikmet sahibi daimi zikrin sahibidir. Hikmet sahibi kimdir? Aynel yakinin sahibidir. Artık kalp gözüyle görecektir. Ona Allah-u Teala'nın gösterdiği her şeyi görecektir. Ayn, gözler, kalp gözleri görecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı zaman Kur'an-ı Kerim şöyle yazıyordu. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. Yani Allah'ı ruhu fizik vücuduna örtü olarak gördü. Ruhunun gözleriyle gördü. Baş gözleriyle gördü. Ama nefsinin kalp gözüyle daha evvel görmüştü Allah'ı. Öyleyse Allah'ı görmek hikmet sahipleri için mümkün müdür? Allah'ı görmek hikmet sahipleri için mümkündür. Ama 26. basamakta, 27. basamakta değil, 28. basamağın 5. kademesinde mümkün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ifadesine dikkatle bakın. Allah hikmet sahibi kıldığı kulları için diyor ki, Allah hikmeti dilediğine verir, bunun manası hikmeti layık olduğuna verir demektir. Layık olanlara verir demektir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hikmet daimi hayır demektir. Hikmet sahibi kişi daimi zikrin sahibidir. Ulu'l-Elbab'tır. Allah Teala diyor ki Ulu'l-Elbab için li ulu'l-elbab yezkurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulu'l-Elbab için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı hep zikretmek söz konusudur diyor. Öyleyse her an Allah'ı zikreden bir muhteva içerisinde Allah'ın dostları evliya aldıktan sonra Allah'ın dostluğu sıfatı alınmıştır. Bu noktada ondan çok ötede bir yerdedir kişi. Hikmet ehli olmuştur. Öyleyse hikmet ehlinin özelliklerine şimdi beraber bakalım. Birinci özellik, hikmet ehli daimi zikrin sahibidir. Ehli tezekkürdür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala, sadece hayranlık duyabilirsiniz. Hikmet muhtevası kişinin ikinci defa, üçüncü defa hayata getirilmesidir. Bir insan annesinden doğar. Bu ilk hayata gelmektir. Artık o kişi hayattadır. Ama gözlerinde hicab-ı müstüre vardır. Akil ve buluğa ermesine rağmen, akil bali olmasına rağmen, irşat makamının söylediği sözlerin manasını kulaklarıyla duyamadığı için, kulaklarında da vakra var çünkü, onlara irşat makamı olarak değil, alelade insanlar olarak bakarlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İrşat makamına alelade insanlar olarak bakmak söz konusu. Böyle olan insanlara ölüler diyor Allah Teala. Kulaklarında vakra var kişinin ve irşat makamının sözlerini kulaklar duyuyor ama kişi işitmiyor, manasına varamıyor söylenilenlerin. Özellikle hidayete müteallik hususların manasına varamıyor. Ruhun hidayeti nedir? Fizik vücudun hidayeti nedir? Nefsin hidayeti nedir? İradenin hidayeti nedir? Hidayet nedir? Dalalet nedir? Bu kavramlar hakkında kişinin insanların el yazması kitaplarında yazdıkları yanlışlara tabi olması söz konusu. Asırlardan beri kitaplar yazılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Bu yazılan kitaplar asırlardan beri yazılmıştır ve insanlara hidayeti unutturmuştur. Dini unutturmuştur. Dinin 7 tane safhasını unutturmuştur. Şimdi kişinin kulaklarındaki vakıa alınıyor, kalbindeki ekinde talınıyor, idraki önleyen müessese ilahi kompütür alınıyor, yerine ihbat konuyor, idraki sağlayan bir müessese. Kişi gözleriyle, kalbiyle, kulaklarıyla, her şeyle diriliyor, Allah'ın söylediklerini anlamaya başlıyor. İrşat makamı vasıtasıyla Allah'ın söylediklerini anlamaya başlıyor. İşte bu ölümden ikinci diriliştir. Çünkü birincisi kişinin dünya hayatına doğmasıdır. Yokken artık vardır. Hayatta bir insan vardır. Allah onu hayata getirmiştir birinci defa. Hayat vermiştir ona. Ama Allah'ın ilmi açısından o bir ölüdür. Ne zaman ki gözlerindeki icab-ı mestire, kulaklarındaki vakra, kalplerindeki eknet alınır, yerine ihbat konulur, o zaman kişi dirilir. Kaçıncı basamakta? Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda. Sonra bu kişi mürşidine ulaşır, tabi olur, 7 tane, 10 tane ihsanla. Sonra ruhunu Allah'a teslim eder. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Ondan sonra daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşana kadar da bu adam bir ölüdür, bu kişi bir ölüdür. Gayb alemine ait olan, gayba ait olan bilgilerin sahibi olmadığı için, gaybi bilgileri bilmediği için, kalp gözü ve kalp kulağı bu alemin ötesine bakacak, görecek, bu alemin ötesini dinleyecek ve idrak edecek vasfa kişi sahip değildir. Onun için diğer alemlere ait olan görme ve işitme duygusundan ve kalpteki fuatten, idrakten, o seviyedeki bir idrakten yoksun olduğu için gene ölüdür kişi ve hikmet makamında üçüncü defa hayata gelir kişi. Ölüdür, yoktur. Doğduğu zaman hayata gelmiştir kişi. Birinci defa hayata giriş. Ama bu kişi kördür, sağırdır, dinsizdir. Kalbi de idrakten yoksundur. Bunlar oluştuğu zaman ikinci defa hayata gelir. Bu hayata giriş 5., 6., 7. basamakları tahakkuk eder. Ama gene bir ölüdür. Bu sefer fizik dünyanın ötesi için ölüdür. Allah'ın ilmi ledunu için ölüdür. Ve Allah Teala ona ilmi ledunu öğretmek için onun kalp gözünü açacaktır, kalp kulağını açacaktır. Allah'ın söylediklerini duyacaktır. Ve Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görecektir. Üçüncü defa hayata gelmektir. Hikmet, bir insanın üçüncü defa hayata gelmesidir. Hikmet, bir insanın kalbindeki basar hassasının, görme hassasının görmeye başladığı, gaybı görmeye başladığı noktadır. Hikmet, bir kişinin kalbindeki sem'i hassasının gaybı işitmeye başladığı noktadır.
Kalp gözünün Allah'ın gösterdiklerini görmeye, kalp kulağının Allah'ın gösterdiklerini işitmeye başladığı noktadır. Hikmet noktası, o kişinin kalbindeki fıkıh adlı idrak hassasının fuade dönüşmesini ifade eder. Dönmesi halidir. Demek ki hikmet, insanın kalbindeki fıkıh idrak etme hassasının fuade dönmesi halidir. Allah Teala Araf 179'da diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanların ve cinlerin çoğu da tabii cehennem için yaratılmış oluyor böylece. Onların kalpleri vardır ama fıkıh etmezler diyor. Onların kulakları vardır, işitmezler, kulaklarında bakra vardır. Onların gözleri vardır, onunla göremezler diyor. Onların kalpleri vardır, kalpleri fıkıh etmez diyor. İdrak etmez. İşte bu insanlar sadece doğdukları için, hayata getirildikleri için hayattadır. Ama Allah'a göre, Allah'ın ilmine göre kurtuluş açısından ölüdürler. Kurtuluşa eremezler. Birinci defa bile hayata gelmemişlerdir. Birinci defa hayata geldiklerinde zaman kalpleri fıkıh etmeye başlar, idrak etmeye başlar. Yani doğduktan sonraki ölümün hayata çevrilmesi, bu ölümün hayata çevrilmesini de ayrı bir ölüm olarak düşünün. Gayba açılan gözün, kulağın, kalbin olmaması sebebiyle, bunların açıldığı yer ise hikmeti ifade eder. Öyleyse hikmet, kalpteki fıkıh hassasının da fuade döndüğü noktadır. Yani gaybı algılamaya başladığı noktadır. Öyleyse bu algılamaya başlama noktasında hikmetin başlangıç kademesi ulü'l-elbab kademesidir. Sadece birinci katı görebilirsiniz. Gök katlarından hiçbirini göstermez Allah Teala size. Ama zemin kattaki, birinci kat dedim ama aslında zemin katı kastettim. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırlarını Allah Teala size gösterir. Hikmetin başlangıcı böyledir ama gayba gözleriniz artık açılmıştır. Allah Teala her gösterdiği şey hakkında mutlaka bilgi verir. Ayrıca o konuyu Kur'an-ı Kerim ayetleriyle, o ayetleri vererek açıklar, manasını ifade eder. Böylece kişi artık Allah'tan eğitim almaya başlamış olan birisidir. Hikmet makamının özelliği Allah'ın eğitimine tabi olmaktır. Ehli tezekkür, ehli tefekkürle aynı değildir. Kişi Allah'ın evliyası olduğu andan itibaren tefekkür ehlinin bütün vasıflarına sahip olur ama ehli tezekkür değildir. Düşünür ama düşüncesi kendi bulgularıyla örtüşebildiği kadar devam eder, orada tıkanır. Ufku kara, ufku kapanmıştır ve açılmaz. Ama ehli tezekkür düşünmeye başladığı zaman nerede tıkanırsa Allah Teala hemen yardım eder, ufkunu yeniden açar. O ufuktan epeyce bir yol daha alır kişi. Ehli tezekkür için diyorum. Görerek, Allah'ın gösterdiklerini görerek, söylediklerini işiterek. Öyleyse ehli
tezekkür ehli hikmet 26. basamakta devreye girer. Ama daha öteki üst seviye bilgilerin verilmesi, gök katlarının birer birer gösterilmesi ihlas makamındadır. 27. basamak baştan aşağı gök katlarını ihata eder. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katını kişi ihlas makamında görecektir.

sevmeye başlar. İradesini de Allah'a teslim etmek için Allah Teala hikmet makamlarında kişiyi hazırlar. Öyleyse hikmetin üçüncü makamı hikmeti de hikmetin ötesinde içerir. 28. basamak. 4. basamağa kadar hikmeti, 5. basamakta hikmetin ötesini içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, konuları dikkatle yerli yerine oturtun. Allah'ın ilmini alabildiğine içinize sindirin. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Bütün dünyaya ışık salacak olan sizlersiniz. Hikmetin birinci mertebesinde kişinin daimi zikre ulaştığını söylemiştik. Ne olur daimi zikre ulaşırsa kişi? Manası şu, zulmani kapı kapalı olduğuna göre kalp bir daha asla kararamaz. Karanlıklar gelip kalbe yeniden giremez, imkansızdır. Kalp bütünüyle aydınlanmıştır, bir daha da kararması mümkün değildir. Öyleyse hikmet sahibi kişi, kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolu olan kişidir. Kalp gözü açıktır, kalp kulağı açıktır. 4 tane temel faktör. Bunlar o kişiye ehli hayır olmayı sağlar, ehli tezekkür olmayı sağlar ve ehli hikmet olmayı sağlar. Ne demek ehli hayır? Kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazanmanın adıdır. Derecat kazandığımız bütün amellere hayır diyor Allah Teala. Derecat kaybettiğimiz bütün davranış biçimlerine de şer diyor. İşte bir başka adıyla derecat kazandığımız bütün olaylar salihattır. Derecat kaybettiğimiz bütün olaylar seyyiattır. Derecat kazandığımız bütün olaylar sevaptır. Derecat kaybettiğimiz bütün olaylar günahtır. Öyleyse kişi daimi derecat kazanıyor. Derecat kazanmak da hayır adını aldığı için Allah-u Teala onlara hayır sahipleri diyor. Kişi yaşadığı sürece mutlaka ömür boyunca bu derecatı kesintisiz bir şekilde kazanacaktır. Öyleyse hayır sahibidir. Peki neden ehli tezekkürdür? Çünkü her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah'tan sormak yetkisinin sahibidir. Ve Allah-u Teala ona her şeyi açıklar. Tabii Allah'ın dilediği her şeyi, açıklamayı dilediği her şeyi. Allah ile her zaman konuşan bu kişi için başkalarının suallerini de Allah-u Teala'ya ulaştırmak ve ondan cevap alıp onlara cevabı ulaştırmak söz konusudur her zaman. Allah'ın bütün kapıları her zaman açıktır. Ve bu kişi bu sebeple hem zikir ehli olduğu için ehli tezekkürdür, hem de Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olduğu için ehli tezekkürdür. Ulul elbab için, hikmet sahipleri için Allah Teala onlar ehli tezekkürdür diyor. Onlar tezekkür edemezler, sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor. Hikmet sahiplerine büyük hayır verilmiştir diyor. Peki hikmet sahibinin üçüncü faktörüne hikmetin sahibi olmak.

Burada hikmetin hükmü hem o kişinin hakemlik etmesi halinde geçerlidir, hem o kişinin hakimlik etmesi halinde geçerlidir, hem de o kişinin Kur'an ayetlerine baktığında o Kur'an ayetinin 28 basamağın hangisine ait olduğunu kesin olarak tespit etmesiyle ilişkilidir. Öyleyse hikmet ehli Kur'an-ı Kerim ayetine baktığı zaman o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu, basamaklarla alakalı bir konuysa, mutlaka bilir. O'dur hikmet sahibi. Hikmet sahibi kimdir? Bilmediği sualin cevabını Allah'tan sorup Allah'ın cevap verdiği kişidir. Öyleyse insanlar gaybı bilebilir mi? Hayır, bilmezler. Hikmet ehli bilir mi? Bilmez. Ama Allah Teala gaybı söylerse hikmet ehlinden tasarruf rızasına sahip olanlara Allah Teala gaybı söylediğini bildiriyor. Cin suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yeni bir noktaya ulaşıyoruz. Hikmet ehli olmak. Burası aynel yakindir. Hikmetin daha sonrasında ihlas makamı vardır, ikinci kademesinde. Nefsin Allah'a teslimini içerir ve 7 tane gök katını gösterir Allah Teala. Hikmet sahipleri ulul elbab makamındaysalar sadece zemin katı bilirler. Onun sırlarını bilirler. İhlas makamındaysalar 7 gök katının da sırlarını bilirler. Ama salah makamının 5. mertebesine ulaşan herkes Allah'ın zatını mutlaka görür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizi hikmet sahibi kılması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene birlikteyiz. Birçok şeylerin, olayların ardından gene birlikteyiz. Gene mutluluğu terennüm etmek üzere. Mutluluk şarkıları üzerine, mutluluk sizlerin sembolünüz olsun sevgili kardeşlerim, alameti farikanız olsun. Sizler mutluluğu yaşayarak bütün dünyaya mutluluğu, gerçek mutluluğu, Allah'ın mutluluğunu öğreteceksiniz. Mutluluk bir kuru laf değildir. Mutluluk bir bütünü ifade eder. A'dan Z'ye her şeyinizle mutlu olmak. Yüzeysel de baksanız, derinlemesine de baksanız, boyutlarına baksanız mutluluğun, hepsini ayrı ayrı açıdan değerlendirdiğiniz zaman Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesiyle karşılaşacaksınız. O mutluluk reçetesi eksiksiz bir bütündür. Ve kim o reçeteyi tatbik sahasına koyarsa mutlaka bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Etrafına örnek olur. İnsanlar ondan mutluluğu öğrenirler. Sevgili kardeşlerim, bu bir bütün olaydır. Allah'a ulaşmayı denemekten başlayıp, iradenin teslimine kadar uzanan, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini, muhtevasını alan bir bütün müessese, bütünleşmiş bir kurum. Mutluluk. Neyle bütünleşmiş? Kimle bütünleşmiş? Neyle bütünleşmiş? Yerlerle, göklerle, kainatla. Kimle bütünleşmiş? Allah'la. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yerler, gökler durdukça insanlar bizim gezegenimiz gibi gezegenlerde yaşayacaklar. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Sanmayın ki biz bu dünyamızda insan olarak tek başına yaşayanlarız. Allah Teala 17 ayet-i kerimede göklerdeki insanlar buyuruyor, yerlerdeki insanlar buyuruyor ve aralarındaki insanlar buyuruyor. Öyleyse bütün kainatta bizim gibi insanlar var. Hepsi de sadece Allah'ın bütün kainatlardaki tek dinini yaşadılar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, sonra mürşide tabiiyetle, teslimle gelişen, ruhu Allah'a teslimle devam eden, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslimle sonuca doğru yaklaşan ve irşada ulaşıp iradeyi teslim etmekle sonuca varan 7 tane safhadan ve 4 tane teslimden olunan bir müessese.
İnsanlar mı? Bütün dinleri yaşayan insanlar, dinsizler, bunları çoktan unutmuşlar. Dinsizlerin zaten bunlarla alakası yok. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Zamanın hiçbir devresinde ikinci bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din olmuştur. Din tekamül etmez. Tekamül, olgunlaşma seviyesindeki, olgunlaşma hüviyetindeki bir gelişme dinde mevcut değildir. Çünkü din ilahidir. Yani başını ve sonunu bilen tarafından indirilmiştir. Daha ötesi yoktur. Dinde gelişme, dinde tekamül, başka başka dinler, hayır, hiçbiri söz konusu değil. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a din adına ne öğretmişse, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği kitapta da aynı şeyleri indirmiş. Ondan evvel Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a verdiği şeriat da aynı şeriat. Hiçbir değişiklik oluşturmamış Allah-u Teala. Şeriatta, yani Allah ile olan ilişkilerde.

Sevgili kardeşlerim, evvela şunu yerli yerine oturtun. Bir kere bilin ki şu kainatta Allah'ın en çok sevdiği varlıklar, en çok sevdiği mahluku insandır. Yani sizlersiniz. Onun için şu kalbinizi huzur içinde hissedin. Mutlu hissedin kendinizi ki siz Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Çünkü insansınız. Sizler üstünsünüz. Hayvanlardan, cinlerden, şeytanlardan, hepsinden üstünsünüz. Allah'ın katında en üstün sizsiniz. Peki neden üstünsünüz? Çünkü ne şeytanlarda, ne cinlerde, ne meleklerde mevcut olmayan bir emanetiniz var. Ruhunuz. Size Allah-u Teala tarafından üfürüldü. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman şeytanın her zamanki üçkağıtçılığını görüyoruz. Allah-u Teala'nın emrine itaat etmiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki ona hayat verdim. Ve diyor ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi diyor hepiniz onun önünde secde edin. Ona ruhumdan üfürdüm. Yani o bana ait diyor Allah-u Teala bir emanet taşıyor. Ruh. Ve bu emanet ey melekler sizde yok. Ey cinler sizde yok. Ey şeytan, sende de yok. İnsanı meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün kılan Allah'ın ruhunun insanoğluna emanet olarak üfürülmesidir. Bu sebeple İblis'in dışındaki bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Peki Allah Teala ya İblisu diye başlıyor. Ey İblis, hepinize emretmeme rağmen seni bu emre rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden şey nedir? Ey İblis. Ya İblisu diyor Allah Teala. Şeytanın cevabı diyor ki sen diyor beni ateşten yani dumansız ateşten yani bir başka ifadeyle enerjiden yarattın. Onuysa diyor çamurdan yarattın. Salsalin adı verilen bir balçıktan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın ölçüsüne ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi ona secde edin. İblis de diyor beni ateşten yarattın. Onu çamurdan yarattın. Ateşten yaratılan ve çamurdan yaratılan fizik vücutlar. Şeytan da nefs taşıyor, insan da nefs taşıyor. Onda da problem yok. Ama iş ruha geldiği zaman orada durun. Ruh Allah'ın emanetidir. Ve yarattığı bunca mahluktan sadece insana nasip kılmıştır. Ruhu. İnsana vermeyi uygun görmüştür. Öyleyse İblis fizik vücutlar üzerinde değil, Allah'ın verdiği emanetler açısından bir mukayese yapmamış mıdır? Yapmıştır. Ama doğruyu söylemesi de onun 19 afetin en üst zirvede kapladığı bir mahluk olarak afetler onu bütünüyle sarmış durumda. Kıyamete kadar da o afetlerle hep Allah'ın hoşuna gitmeyen ters işlemler yapacak. Ve mutlaka cehennemde cezalanacak. Cezalandığı zaman da insanlar kendisine çarptığı zaman diyecek ki bir dakika bir dakika diyecek. Siz diyecek bana ne diye çatıyorsunuz?
Ben size emrettim mi? Size zorla mı yaptırdım dediklerimi? Hayır, ben size teklifte bulundum. Şurasını da gene söylemeyecek o gün. Biraz da sizi kandırmak için gayret ettim. Orasını söylemiyor. Çünkü kıyamet günkü olayı Allah-u Teala anlatıyor. Bu söylediğim kelimeleri kullanacak İblis o gün. O zaman bana levmetmeyin, bana kızmayın, bana kinlenmeyin. Kendi nefsinize kızın. Gerçekten İblis kimseye zorla hiçbir şey yaptıramaz. Ama teklifte bulunur, süsler püsler Allah'ın yasak ettiği fiilleri ve insanları o tarafa doğru itmeye, kandırmaya çalışır. O içinizdeki iblisin sesine dikkat edin. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir şeyi yapmaya karar verdiyseniz, mesela gözlüğü alacaksınız. Almak istediğiniz zaman içinizden bir ses onun olmasına mani olmak için harekete geçer. Eğer tam uzanırken aklınıza başka bir şey getirerek onun ikinci planda kalmasını temin edebilirse, sizi kararınızdan caydırmıştır. Bu onun için bir başarıdır. Sevgili kardeşlerim, sakın bir karar verdiğiniz zaman yapmamazlık etmeyin. Her seferinde şeytanı yenmenin o müstesna huzurunu yaşayın. Başka insanları yenmek, onlara hakim olmak Allah'ın kesinlikle emretmediği bir şeydir, yasak ettiği bir husustur. Yenmek deyince güreşteki yenmekten bahsetmiyorum. Nefs açısından bir karşılaştırma yapıyoruz. Allah Teala insanları mahcup etmenizi istemiyor. Onları gururunuzla yenerek başkalarının karşısında küçük düşürmenizi istemiyor. Herkese yardımcı olmanızı istiyor. Tevazu sahibi olmanızı istiyor. Gurur ve kibir nefsinizin en büyük afetlerindendir. Ama tevazu ruhunuzun büyük hasretidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. İstediği şey bütün insanların şu dünyada dünya mutluluğunu mutlaka yaşamaları, hem de Allah Teala sonuna kadar emretmiş. Yani bir hakkın takvanın sahibi olup da kesintisiz bir mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerde kesintisiz bir mutluluğu yaşayabilmenizi istiyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bu kesintisiz mutluluk. Ancak nefsinizdeki bütün afetleri temizledikten sonra gerçekleşebilir. Öyleyse o noktaya gelin. Ruhunuzu teslim edin. Burası nefsinizin yarı yarıya temizlendiği bir yerdir. %51 temizlik. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. %81 temizlik. Nefsinizi Allah'a teslim edin, %100 temizlik. Bundan sonra iradenizi Allah'a teslim etmek kalır. Teslimler hayatınızın bir parçasıdır. Teslimler mutluluğunuzun bir parçasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu teslimler müessesesine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın neden bizim Allah'a teslim olmamızı istediğine dikkatli bir nazar atfettiğiniz zaman, onu analiz etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman muhteşem bir olgu göreceksiniz. Allah-u Teala sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için diyor ruhunu teslim et.
Çünkü burada cennet mutluluğunun üçüncü katındasınız, dünya mutluluğunun da yarısına sahipsiniz. Diyor ki yetmez, fizik gücünü de teslim et. Dünya saadetinin %80'ini aştınız, dördüncü kat cennete ulaştınız eğer kıyametten sonra, ki dünyadan bahsediyorsak, orada dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Peki, nefsinizi Allah'a teslim ettiniz, beşinci kat cennetin sahibisiniz. Ama buradaki dünya mutluluğunun %80 değil, %100. Ondan sonra da hep %100 mutluluğu devam ettireceksiniz sevgili kardeşlerim. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın farzı değil mi? Hepsini farz kılmış. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi farz kılmış. Muradı ne? Muradı bu muhteşem mutlulukları yaşamanız. Nasıl bir ortamda yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu sizlere anlattığım şeyler var ya, bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış ve yaşandığı kesin. Bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiği kesin olarak ayetlere tespit edilmiş Allah-u Teala tarafından. Dikkat edin, Allah-u Teala diyor ki biz bu Kur'an'da her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala.

İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, sizlere şu anda içimden gelip bir şey söylemek istiyorum. Sizleri çok seviyoruz. Bizim dünyamız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi üzerine kurulmuştur. Allah'ın hepinizden istediği şey sevmenizdir. İşte bu Allah'ın hepinizin bilmesini istediği gerçekse, hepinizin mutlu olmak için yaratıldığı. Bir tek şey istiyor Allah Teala. Diyor ki, ben sizleri başka bir şey için değil, insanları da cinleri de bana kul olsunlar diye yarattık. Şimdi kulluk mutluluk mu diye bir sual sormanız lazım sizin. Kulluk mutluluk mu? Kulluğun ta en başındaki başlangıç noktasına bakalım. İnsanı cehennemle cennet arasındaki farka götüren, cehennemden kurtarıp cennet ehli yapacak olan bir tek olay vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olursunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi birçoğunuz biliyorum ki bana net olarak cevap vereceklerdir. Allah'ın kulu oluruz diyeceksiniz. Tamam. Aynen geçerli. Ondan evvel neydiniz? Gene cevapları duyar gibi oluyorum. Tağut'un kuluydunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, sizinle beraber biz bir bütünü oluşturuyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada durun. Nefs tezkiyesiyle şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmanın kesinleştiği ifade buyuruluyor. Ama bu kalın çizgilerle bir ifade. Şimdi konunun ince çizgilerle çizilen kesimine gelelim. Evet, bakalım Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ne diyor? Diyor ki: "Vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumul büşrâ febeşşir ibadî." Diyor ki onlar, söyledikleri sahabe, çünkü sonunda kullarımı müjdele diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Müjdeyi verecek olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse kime verebilir? Sadece sahabeye. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki onlar sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Yani bunu nasıl ifade etmiş Allah Teala? Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele şeklinde ifade etmiş. Kullarım diye hitap ediyor sahabeye. Sahabenin Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Bir de dünya müjdesini de veriyor Allah Teala. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu dünya saadetinin yarısının mutlaka o kişiyi Allah Teala tarafından hibe edilmesidir. Evet, bunun adı hibedir. Karşılıksız. Neden karşılıksız? Çünkü kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah kişiyi kendisine ulaştırıyor. Sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala buyuruyor: "İnnel hüda hüdallah." İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır.
Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye ulaştırması? Şura 13 cevap veriyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine mutlaka ulaştırır. Burada Allah Teala'nın mutlaka kelimesi kullanması gerekmiyor. Kullanmamış da biz ilave ettik. Çünkü Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde hulf yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? İnsanlardan her kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi hidayete erer. Bu hidayet, kişinin elde ettiği bir hidayet değildir. Allah'ın ona bir nimetidir, Allah'ın ona bir ihsanıdır. Allah'ın o kişiye bir büyük hediyesidir. Karşılıksız hibe. Ne yapmış kişi? Aslında kişi hiçbir şey yapmamış. Allah kişiyi kontrolü altına alıyor. Neler yapması icap ediyorsa hepsini Allah yaptırıyor ona. Yeter mi? Yetmez. Sevgi veriyor kişinin iç dünyasına. Kişinin iç dünyasına namaz sevgisini veriyor. Oruç sevgisini veriyor. Allah sevgisini veriyor. Kişi Allah ile olan ilişkilerinde bu muhtevayı taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel bir dizayn içerisinde teşekkür etmiş. İşte böyle bir dünyada hepiniz için bir mutluluk yeri hazırlamış Allah-u Teala. Ve bütün bu mutluluğu, yani ruhunuzun Allah'a teslimini, nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini Allah-u Teala hepinize garanti ediyor. Sadece bir talepte bulunacaksınız. Dilinizde söyleyeceksiniz, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ey Allah'ım, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dilekte bulunurken şuradan kalbinizden bir dileği Allah-u Teala'ya ulaştırdığınızı düşünün. Yani kalpten, yürekten bir dilek. Ne olur böyle bir dilek, kalpten, yürekten bir dilek? Mutlaka ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırmasını sağlar. Sonuç bu. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi. Ne demek istiyoruz? Ne olacak yani %51 nur birikimi? %51 nur birikimi olmuşsa ne olurmuş yani? Bakınız ne olurmuş yani? O kişinin bütün insanların olduğu gibi kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur.
bütün afetler Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Bütün afetler Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmak istemezler. Allah'ın emirlerine karşıdırlar, yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. İşte böyle bir varlık var ne iç dünyanızda, tam şu fizik vücudunuzun bir benzeri, %100 tıpatıp aynı. Allah'ın bütün emirlerine karşı geliyor, yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Nefsinizin kalbi tamamen afetlerle dolu. Ama bir de ruhunuz var. O da %100 hasletlerle dolu. Allah neyi emretmişse ruhunuz mutlaka yerine getirmek ister. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onu işlemek istemez. İçinizde iki düşman kardeş, nefs ve ruh. Birisi Allah'ın bütün emirlerine karşı, öteki bütün emirlerini yapmak istiyor. Birisi Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek istiyor, diğeri yasak ettiği hiçbir şeyi işlemek istemiyor. Ama dengedesiniz. Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasretlerle dolu. Bir denge unsuru var. Kim hakim olursa, akıl onun tarafında. Daha başka bir ifadeyle, akıl hangi alemde şuur kazanmışsa, o aleme göre hükmeder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Biz sizinle beraber olduğumuz zaman bütün mutlulukları daha burada kalbimizde hissederiz. Sizler için yaşıyoruz. Allah Teala hepinizi bu mutluluğu yaşamanız için yaşattı, yarattı. Ve mutluluğunuzu o bir tek dileğe bağladı. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın bir sözü var, demin söyledik, o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Kesin. O ulaştıracak, siz ulaşmayacaksınız. Sizi ona teşne hale getirecek. Sizi Allah'ın emirlerini işlemeye mutlaka büyük istek duyan, yasaklarını işlememeye kesin olarak kararlı bir hüviyete kavuşturacak olan o Allah'tır. Ne yapacak? Nefsinizin afetlerini yok edecek? Hayır. Sadece sizi ilahi nizam kontrolü altına alacak. Allah'ın sevdiklerini sevmeye başlayacaksınız. Şeytanın sevdiklerini sevmemeye başlayacaksınız. Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk duyacaksınız. Yasaklarını işlemekten zevk duymayacaksınız. Huzursuzluk duyacaksınız. Ve Allah Teala sizi yasakları işlemekten adım adım men edecek. Bir başka ifadeyle tağutun, insan ve cin şeytanların size tesir edip de sizi Allah'ın yolundan ayıramaması için Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın yoluna girdiniz. Bütün insanlar başlangıçta gay yolundadır. Yani sapmış durumdadır Allah'ın yolundan, Allah'ın yolunda değildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler gay yolundan ayrılırlar, rüşt yoluna girerler. Allah'ın yolunun adı rüşt yoludur. Bir başka adıyla irşat yoludur. İrşat kelimesiyle rüşt kelimesi, mürşit kelimesi, irşat kelimesi birbirinin
devamıdırlar. Aynı kökten üretilirler. Her kökten 28 kelime üretilebildiğini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizlere o dilekle, halallaşmayı dilemekle bir kurtuluş reçetesi sunuyor. Sizi kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Siz o zaman demeyecek misiniz bana? İyi de ben Allah'a ulaşmayı diledim, namaz kılmayı sevmiyorum. Daha kötüsü zikir yapmayı da sevmiyorum. Zikir yapamazsam, zikrimi yapamadığım takdirde benim nefsim tezkiye olur mu? Olmaz. Nedir nefs tezkiyesi? Nefs tezkiyesi, Allah'a ulaşmayı dileyen birinin kalbindeki işlemler tamamlandıktan sonra o kişinin mürşidine ulaşmasıyla kalbine iman yazılır. Daha evvel Allah kalbine ulaşmıştı, kalbini Allah'a çevirmişti ve göğsünden kalbine, göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açmıştı. O kişi zikir yaptı, %2 nur birikimi oldu nefsinin kalbinde, rahmet birikimi oldu. Bu kişi huşuya ulaştı. Huşuya ulaşan herkesin mürşidini Allah'tan sorma hakkı var. O kişi Allah'tan mürşidini sordu. Allah mutlaka gösterdi, yetmez. O mürşide karşı o kişinin içine sevgi verdi. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkatle bakın. Bizim en çok istediğimiz şey ne biliyor musunuz? Sözlerimizi kuru kuru dinlemeyin. Kur'an ayetleriyle karşılaştırın. Biz sadece Kur'an'ı konuşmak imkanının sahibiyiz. Ve bunları o öğretir. Öyleyse bir kişi eğer zikir yapmazsa şimdi olacağım nefs tezkiyesi olayı gerçekleşmez. Zikir yaparsa ne olur bir kişi? Bu şartların sahibiyse, mürşidine ulaşmışsa, kalbinin nur kapısı açılmışsa, kalbine iman kelimesi yazılmışsa ne olur? Şu olur. O kişi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinin üzerinde, kalbinin alt tarafında zikretmeye başladığı zaman ki 15.000 zikri burada yapmak mecburiyetindedir. 15.000'e kadar. Ne olur? Allah'tan o kişinin mürşidine ulaşmasından sonra o kişinin kalbine Allah'tan rahmetle fazl 2 ve rahmetle salavat 4. 2 rahmetle fazl, 2 rahmetle salavat 4 ayrı nur gelir. 4 nur gelir. Rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Aynı zamanda aydınlatıcı nurdur. Diğerleri de taşıdıklarıdır. Fazlı rahmet nuru neden taşıyor? Fazla dikkatle bakın. Fazl, nefsinizin kalbinin %98 aydınlığını, nuru sağlayacak olan bir nurdur. Her ikisi de Allah'tan gelir. Rahmet de, fazl da Allah'ın katından gelir. Rahmetle salavat da Allah'ın katından gelir. Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çeker. Neyi çeker? Fazıl nurlarını çeker. Fazılları çeker. İkisi zıt kutupları oluşturur. Zıt manyetik alana sahiptir. Birisi artı kutbu, birisi eksi kutbu oluşturur, teşkil eder ve birbirini çektikleri için
kalbe kadar gelen bağımsız fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin çekim gücüne kapılırlar ve yapışırlar. Kalbin duvarına yapışırlar. Nefsinizin kalbi nurlar tarafından işgale %2 rahmet birikimiyle başlamıştı. Burada da %98 fazıllar başlayacaktır. Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman sizin vücudunuzdan aymış olan ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci kat. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü kat. Dördüncü defa %7 nur birikimi, dördüncü kat. Beşinci, altıncı, yedi defa, yedinci defa nur birikimi, %7, yedinci kat. Sonra yedinci katın yedi ten alemini geçme, sitetin müntahaya ulaşma ruhunuz tarafından. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. Ruhunuz yedi tane gök katını dikey olarak açmıştır. Yedinci katta yatay bir yolculuk yapmıştır. Yedi alem geçmiştir. Yedinci alem olan indi ilahide Sitetil Müntaha'nın o en son noktadaki bulunan o yaprakları anlatılamayacak kadar güzel renklerde donanmış olan bu ağacın bulunduğu noktadan yukarıya Allah'ın zatına ruh ulaşır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur olur. Bu noktada ruh Allah'a ulaşmıştır. Arkasında Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur. Peki bu kişi namazı sevmiyordu. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyordu kendisini. Hele sigara da içiyorsa başına vuruyordu oruç. Şimdi oruçtan hiç açlık duymuyor. Bu Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren o kişi için değişimler söz konusu olmuş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye mürşidi sevdirmiş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye namazı sevdirmiş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye zikri sevdirmiş. Siz sevmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah size sevdirecek. Yani ben namazı evvelce hiç kılmadım. Kılmayı da sevmiyorum. Şimdi ben bu yola girersem namazı sevmediğim kesin olduğuna göre ben ibadetlerimi yapamam. Yapamazsam bu kapıdan kovulurum. İşte şeytan bütün insanlara bu safsatayı işler. Ve zavallı insanlar da inanırlar. Oysa ki unuturlar. Allah Teala diyor ki biz herkese onun ihata ettiği kadar yükükleriz. Onun çekebileceği kadar yükükleriz. Hiç kimseye takatinden daha ötede bir şey yüklenilmez diyor Allah Teala. Hepinizi tek tek biliyor. Çünkü hepinizi Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bu yüzden her şeyinizden haberdardır. Size bu sebeple ilmiyle ve rahmetiyle hepinizi kapladığı için şah damarınızdan daha yakındır. Ama o size yakın olan Allah'ın sizden haberdar olmasını temin eden Allah'ın rahmeti ve ilmidir. Kendisi mi? O kaplamaz. Kaplayan onun ilmi ve rahmetidir. O yokluktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala sizi Allah'a ulaşmayı dilerseniz kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş ve sözünü böyle yerine getirir. Sizi namazı sevdirir size, zikri sevdirir. Zikir yapmaktan büyük
haz duyarsınız. Bilin ki kimin kalp gözü açılmışsa mutlaka virtte açılmıştır. Virt, zikrin bir özel çeşididir. Sayısal bir zikirdir. Aslında Allah Teala hepinizin daimi zikirlere ulaşmasını istiyor. Ama virde de daimi zikre ulaştıktan sonra gene devam etmek lazım. Çok küçük rakamlarda da olsa bir şeyler yapmak lazım Allah Teala'nın hükmünde. Öyleyse Allah Teala garanti ediyor. Sizin zikrinizin 33 bine kadar çıkacağını garanti ediyor. Ruhunuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Daha evvel kalbinize imanı yazacağını da. İşte sevgili kardeşlerim, hidayet insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Bu noktada ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerle dünyadaki mutluluğunuz ters orantılıdır. Nefsinizin kalbinde %100 afet bulunduğu sürece siz mutluluktan nasibini alamamış birisiniz. Ne zaman nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalırsa şeytanın hakimiyeti %100'den nefsinizin kalbinde %49'a düşmüştür. Bu noktadaki dizayna dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu garantisinde sizin nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani mutluluk oranınız %100 üzerinden 51'dir. Ya davranışlarınızın yarısına yakını yanlış, yarısından fazlası doğru. Yani bir davranışınızın arkasında hissettiğiniz şey %51 oranında mutluluk. Bedava aldınız. Hiçbir şey karşılığı olmaksızın. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da sizi kendisine ulaştırdı. Buraya kadar garantili bir yolculuk. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Üçüncü basamaktasınız. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 14. basamaktasınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman 3. kat cennetinizsiniz. 21. basamaktasınız. 7. ve 14. basamaklarda 7. basamakta nefsinizin kalbinde hiç nur yok. 14. basamakta %2 nur var. %21. basamakta bu %2, %49, %2 rahmet nuruna %49 fazıl nuru eklenmiş durumda. Ve de sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunda yarısı Allah tarafından size teslim edilmiş. İşte ne karşılığı bu mutluluk, yaşayanlar bilir mutluluğun nasıl bir mutluluk olduğunu. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki, ben kullarımı diyor o kadar çok severim ki, onların bir dileği benim onları dünya zahiretinin yarısıyla şereflendirmem için ve üçüncü kat cennetimle şereflendirmem için bana yeterlidir diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun. Böyle söylüyor Allah Teala. Hadi koşun diyor. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlere. Her katta, her gök katında bir cennet sevgili kardeşlerim. Her yer katında bir cehennem. 7 kat cennet, 7 kat cehennem.
Sevgili kardeşlerim, sizlere karşı öylesine sevgimiz var ki, Allah bizim kalbimizi sizler için sevgiyle doldurdu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın sevgisi bizim sevgimizin sonsuz kadar fazladır hepiniz için. Siz Allah'ı bir ünite severseniz, Allah Teala sizi onun en az 1000 katı kadar sever. Siz Allah'ı 2 ünite severseniz, Allah Teala sizi 1000 kat sevmişse, o noktadan itibaren 2000 kat sever. 3 ünite severseniz, 3000 ünite sever. Öyleyse, neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk sizin de hakkınız, sizin de hakkınız. Öyleyse buyurun, ayaklarınızın altına Allah'ın serdiği o altın yoldan yürüyün. Allah'ın cennetine koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım dünyada mutluluk var mıymış, yok muymuş?

Sevgili kardeşlerim, şuram sızlıyor. Üzerime düşen vazifeyi layık ve çile yapamıyorum diye üzülüyorum. Şu anda elimizdeki vasıtalar bunlar. Bunlarla sizlere sesleniyoruz. Hepiniz için kurtuluş o kadar kolay, o kadar yakınınızda bir şey ki sevgili kardeşlerim. Bu şeytanın taraftarları size bunları ulaştırmamamız için neredeyse her şeyi yapacaklar. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şuramızda bir yeriniz var. Hiç unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi hem cennet saadetine ulaştırsın, hem dünya saadetine ulaştırsın. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne kağ küfte, o kağ ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun

sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye alarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz imtihanlar. Birincisi, o Allah'ın insanları imtihan etmesinin hikmeti nedir? Allah Teala'nın insanları imtihan etmesinin hikmeti, her devirde insanların tabi olduğu evrensel değişmez kanunları onlara öğretmek ve onların bu kanunlar çerçevesinde mutlu huzurlu bir hayatı yaşamalarıdır. Nasıl çocuklarımız okula gidiyor, imtihanlara giriyorlarsa geçer not aldıkları zaman, mezun olur da onların uygun gördüğü bir işte maaşı temin edip alabiliyorsa, Allah'la ilişkilerimize de hem dünya mutluluğu hem ahiret mutluluğunun diplomasını alabilmek bu imtihanlara bağlıdır. Allah'ın insanları ulaştırmak istediği yer Allah'a ulaşmalarını dilemeleridir. Onun için insanları senede bir veya iki kere olaylarla imtihan eder. Tövbe 126. İnsanların davranış biçimlerini inceler. Acaba davranış biçimleri Allah'ın ayetlerini inkar edici bir hüviyette mi? Allah'ın ayetlerini gizleyen bir hüviyette mi? Yoksa imtihanları faydalı bir unsur halinde mi tezekkür ediyor? Unutmayın ki Allah kimseyi zulmetmez. Kimseyi üzmek istemez. Ama imtihan edilen kişi kötü bir niyetin sahibi ise kalbinde şer olan bir kişidir. Onlar imtihandan kaybedenlerdir. İşte Tövbe 126'da onları senede bir iki kere imtihan ettiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama Bakara 156'da ise imtihan olunduğu zaman tövbe edip zikre başlayanlar da var. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak, teslim olmak için yaratıldık ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. Efendimizin verdiği her zaman bir misal var. İki anne özürlü bir çocuğu doğurmuş. Birisi isyan ediyor, neden bu felçli çocuğu bana verdin? Öbürü, ya Rabbim bu felçli çocuğu bana verdin, bana bir emanet, bu emanete senin emrettiğin biçimde bakabilir de görevimi yerine getirirsem bu beni seneye yakın kılacaktır. Öyleyse her olayda olayın cinsi ne olursa olsun Allah'ın muradı bizi kendisine yaklaştırmak, ahiret ve dünya saadetine ulaştırmaktır. Allah Teala'nın dizaynı budur inşallah. İkinci sual, her insanın imtihanı kendine özgü müdür? Elbette afet ve hasretlerin herkeste farklılığı, dağılımlar farklı olması hasebiyle farklı bir dizayn söz konusu. Bütün insanlar birbirinden farklı karakterlerle yaratılmıştır. Herkesin kendi yeteneklerine, kendi sahip olduğu müktesebata göre ayrı imtihanlara tabi tutulması asıldır. Herkesin neyi omuzlayabileceğini en iyi bilen Allah. Hiç kimseye onun taşıyamayacağı yük yüklemez. Allah yaşattığı olaylarla işaretlerini gönderir ki bundan gerekli dersi alıp hatalarımızı durduralım diye. Aynı şeyleri tekrar ediyorsa hatanızı düzeltmediniz. Nefsinizin talebini yenemediniz demektir. Bu durumda aynı tipte imtihanların devam edeceğini bilin. Ama onları zebretebildiğiniz zaman göreceksiniz ki artık o tarzdaki bir imtihanı yaşamazsınız. O halde Bakara 286'da Allah Teala kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmediğini ifade buyuruyor. Bakara 286. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha la ma kesebe aleyha ma iktesebe. La kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz. Sorumlu tutmaz. Eğer olay buysa o zaman herkesin kaldırabileceği bir muhtevada onlara imtihanlar yaşattırıyor ki onlar bunu gereğini yerine getirsinler ve Allah'a yakın dost olsunlar diye inşallah. Allah razı olsun. Üçüncü sual, imtihanlardan başarıyla geçmenin yolu nedir? İmtihanlardan Tövbe 126 imtihanda kalanları ifade ediyor. Ama Bakara 155 وَنَبْلَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ مِنْ اَخْصٍ مَالِ وَاَنْفِسِ وَسَمَرَتْ وَبَشَرٍ مِنَ السَّابِرِ. Onları korkuyla, maldan, canla, esmeyle, açlıkla imtihan ederiz, sabredenleri müjderle. Hepimizin mutluluğu Allah'ın imtihanlarında başarı kazanmamıza bağlıdır. Bu ise hiçbir zaman hiç zor bir şey değildir. Şeytanla aynı anda nefsimizin afetleriyle bir savaşa gireceğiz. Allah Teala kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesini değil, bu tezekkürden sonra tövbe etmesini de istiyor. İşte ne zaman Allah-u Teala'nın indinde onun düşünmenizi istediği tarzda düşünmeyi kendinize hedef itaz ederseniz, o zaman Allah-u Teala'nın istediği istikamette yoldasınız, onun emrettiği bir hayatı yaşıyorsunuz. O zaman da hep kazanan bir insan olmak istiyorsanız, o zaman daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaşan bir kişi, şeytanın kapısını Allah-u Teala zikirle kilitlemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaten şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Daimi zikirde şeytan bizim için bir gazoz ağacı. Her seferinde bizi imtihana sokar ama her seferinde de mağlup olur. Daimi zikirdeki bir insan devamlı kazanan bir insandır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları senede birkaç defa imtihan ettiğini söylüyor. Bu imtihanlardan da başarılı olarak çıkabilmemiz kalben Allah'a ulaşmayı dilememize bağlı. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Bakmak, görmek, hissetmek, vicdanın sesini dilemek.
3: Namaz kılmayı, hacca gitmeyi, oruç tutmayı, onları düşünüyorum.
4: Allah'a giden bir yol dileği duası. İki tane uçak var. Biri Allah'a ulaşanları cennete götürür, diğeri de Allah'a ulaşmayanları cehenneme götürür.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Her şeyimiz. Allah'tan başka kimsemiz yok. Ona yalvarıyoruz.
2: Yaşantımız ulaşır. Allah, Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Biz diyor insana diyor kendi ruhumuzdan üfledik diyor. Ruhtan kasıt ölüyoruz, uyuyoruz, ruh bedenden çıkıyor. Uyanıyoruz, ruh bedene geri geliyor. Kimya olarak, fiziki olarak bunu anlamamız lazım. Zaten insan onu anladığı zaman Allah'ı anlar.
4: Ruhumuz ulaşır. Nefsimiz, fizik vücudumuz ulaşır.
1: Ölmeden önce sana teslim olmak istiyorum. Emanet verdiğin ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzında manevi dualar yapar mısınız?
2: Dünya bir geçiş süresi. Burası bir kapı. Asıl diğer taraf önemli. O kapıdan geçmek için, rahat geçmek için bunu her zaman dile getiriyoruz. Getirmek zorundayız.
3: Bu da imtihan, bu duayı yapmak mecburuz.
1: Bu duayı birlikte yapmak ister misiniz? Ben tekrar edeyim, söyleyeyim, siz tekrar edin.
2: Edelim, buyurun hep beraber birlikte edelim. Ey Yüce Allah'ım, bana emanet olarak verdiğin ruhumu ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
3: Ne olur bu duamı kabul eyle.
2: Amin.
0: Misafirimiz uyuyoruz. Ruh bedeninden çıkıyor. Uyanıyoruz, ruh bedene geri dönüyor. Kimya olarak, fizik olarak bunu anlamamız lazım. Zaten insan onu anladığı zaman Allah anlar. Ruh bedenden ayrılması konusunu anlamamız önemli midir? Uykuda bedenden ayrılan ruh değil, tabii uykuda bedenden ayrılan nefsimizdir. Zümer suresinin 42. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu ifade ediyor. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Öyleyse ölenler fizik vücutlardır. Nefs de ölümü tadar. Onlar ki uykudadırlar, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar. Diğerinin nefsi belirlenmiş ecel zamanına kadar rüyada dilediği yere gönderir. Yani kısacası ölenler nefs değil, nefsler ölümü tadar. Ölenler fizik vücuttur. Ruhun bedenden ayrılması konusunu anlamamız önemli midir? Evet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 19 fiille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ve hayattayken. Marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen ruhun hidayeti ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala onu 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Ama secde 11'de kul yetevaffakum melikul mevtü lezine vüküle bikum sümme ilâ tercaûn, üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi mütevaffa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması herkes için geçerli. Adem Aleyhisselam zürriyeti bay ve bayan herkesin ruhu ölümle Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanların gideceği yer cehennem. Allah-u Teala verdiği bütün emirlerde insanın kurtuluşunu esas almıştır. Bu muhteva içinde Allah'ın bizden talep ettiği şey şu: dünya hayatını yaşarken ruhumuzun bizden ayrılarak seyri sülük adlı bir yolculukla sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşmasıdır. Normal şartlar altında ruh istediği zaman vücudunuzu terk edip istediği zaman vücudunuza geri dönebilir. Ama Allah'a kendi kendine geri dönemez. Ancak tabiatla beraber o kişinin ruhunu vücudu terk ederek Allah'a doğru giden kafileye katılabilir. Ruhun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması ve Allah'ın zatına yok olması kişiyi ermiş evliya kılar. Bir hürafe var ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Bu kesinlikle Kur'an-ı Kerim'e aykırı, doğru değil. Her fizik vücut ve nefs birlikte günah işlediğinde ruh vücuttan ayrılıyor. O zaman her günah işlediğimizde bizim ölmemiz gerekiyor. Bu söz konusu değil. Fizik vücut nefs birlikte günah işledikleri zaman ruh vücuttan ayrılıyor, başımızın önünde şahit oluyor ve nefsin işlediği günah miktarı kadar da ona azap ediyor. Secde suresinin 21. ayet-i kerimesinden bahsi geçen azap, işte vicdan azabı bu. Secde 21. Biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala dünya hayatında yaşadığımız bu imtihanları geçebilmemiz için Allah'ı kalben diledikten sonra mürşidimizi bulup ona tabi olmamızı, zikre başlamamızı emrediyor. Mürşit konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
3: Ya her gün gidiyorum da işte arada bir sohbeti de alıyorum. Ondan sonra sohbetliğe gidiyoruz.
2: Bir koyunun çobanı var, öğrencinin öğretmeni var. İlla ki bir mürşidi kamil, illa ki bir bağlı bulunduğu bir yer olması şart.
4: Allah'a ulaşmayı dilememizi ve hacet namazı kılmamızı düşünüyorum. Yani. Müşrimiz her şeyi öğreten, bize yol gösteren o. Yani onu dinlemek bizim bir görevimiz, öğretmenimiz gibi.
1: Mürşitler nasıl insanlardır?
3: Çok insanlar, zikir yapıyoruz. Zikirimiz çok iyi, Allah'a şükür.
1: Mürşitler her zaman diliminde yaşıyorlar mıdır sizce?
2: Dünyevi de var, uhrevi de var. İnsan önce kendini bilmeli. Topraktan yaratılmış, hepimiz bunu biliyoruz, idrak ediyoruz ama iş fiiliyata geldiği zaman vermiş olduğu bir sınav neticesinde dünyevi hayat var. Peki bizim burada gücümüz nereye kadar gidiyor? Gidemiyor. Ne yapmamız lazım? Kur'an'ın reçetesinden. Şimdi senin manevi hastalıkları da var insanın üzerinde. Bunlara da Kur'an'dan besleneceksin. Anlamadığın fıkhi ve felsefi manevi konuları da Mürşid-i Kamil'le bağlantılı olaraktan bunları gidereceksin.
1: Onu nasıl bulabiliriz?
4: Allah'a ulaşmayı dileyerek, hacet namazı kılarak.
0: Bir misafirimiz önce Kur'an'dan besleneceksin. Anlamadığın fıkhi, felsefi, manevi konularda müridi Kamil'e, Mürşid-i Kamil'e bağlantılı olarak gidereceksin. Mürşid-i Kamiller insanların her sorununa çözüm bulur mu? Mürşid-i Kamiller her sorunun çözümünü bilmez ama her problemin çözümünü bilen Allah'tır. Ve Enbiya Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ مَا تَعْلَمُونَ. Allah da diyor ki eğer bilmediğinizi ehl-i zikre sorarsanız ehl-i zikir de benden sorar. Ya Rabbi niye ehl-i zikri koyuyoruz? Ehl-i zikri koymamızın arkasında ehl-i zikir Allah'la konuşabilme yetkisine sahip, vahiy alıyor. İşte Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala özellikle müşrik ve kafirler diyorlar ki peygamber de bizim gibi bir insan. Gerçekten de öyle. Mü'min suresinin 36. ayet-i kerimesinde yanılıyorsam eğer kendiniz gibi bir insana mümini 34 eğer kendiniz gibi beşere itaat ederseniz cehenneme gidersiniz diyor. Lein ataatum beşeren mislekum innekum izen le hasirun. Eğer siz sizin gibi beşere itaat ederseniz muhakkak siz onu mutlaka hüsrana düşenlerden olursunuz. Tekabün suresinin 6. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Onlara Resullerimiz zalike bi ennem o yani tehtim Resulün bil beyinati Resullere onlara beyinler gelmişlerdi. Kalu ebeşerin yehtünena. Bir beşer mi bizi hidayet ve keferu ve tevlağu ve istahmanla. İnkar ettiler. Bir beşer mi bizi hidayet erdirecek? Diyorlar. Ama Kehf 110'da Allah Teala kul ene beşerim müslüküm. Evet. Resul diyor ki ben de sizin gibi beşerim. Ama benim sizden farklı tarafım yuha ileye. Allah bana vahiy diyor. İlâkum ilâhun vahid. İlahınız tek bir ilahtır. Men kâne yercu likâ rabbi. Eğer siz likâ Allah'ı isterseniz o zaman salih amel işlemeniz lazım. Salih amel zikirdir. Nefs tezkesini yapan yegane vasıta. Eğer Allah-u Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İfadesi çok manidar bir ifadedir. Zikir ehli daimi zikrin sahipleridir. Allah ile devamlı irtibat halindedirler. Allah-u Teala'nın bütün söylediklerini işitir. Allah'la her an konuşmak yetkisinin sahibidirler. Peki zikir ehli kişinin bilmediği her şeyi bilir mi? Hayır, bilmez. Ne yapar? Allah'tan sorar. Allah ona hangi cevap verdiyse onu da bir ayna gibi karşısındakine ulaştırır. O bilmez ama Allah bilir. Her şeyi bilenden emir aldığı için adalet mesleğini gerçek anlamda yerli yerine oturtur inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kıymeti Cappar Hocam. Mübarek ve Gülkokan ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. İzninizle bir sualim olacak kıymetli hocam. Kıymetli hocam, Allah'ın insanları imtihan etmesiyle cezalandırması arasındaki fark nasıldır? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Selamun Aleyküm ve Berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'ın insanları imtihan etmesiyle cezalandırması arasında fark nasıl anlaşılır? Hazreti Ali diyor ki, her olay Allah'a ulaşmayı dileyenler için bir imtihan, dilemeyenler için bir azaptır. Gerçekten de Mü'min suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle buyuruyor. Mumin 17. Bugün bütün nefse herkes kazandıkları sevgiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak Allah hesabı çabuk görendir. Günahların ödenmesi için 3 kez ceza, vicdan azabı, kabir azabı ve de cehennem azabı. İmtihan, insanın manevi derecesini yükseltmek, niyetini açığa çıkartmak ve Allah'a yönelişini güçlendirmek içindir. Allah-u Teala'nın cezalandırma ölçüsü ise aslında insanlara işkence değil. Onlara acı vermek şeklinde değil. Onları Allah'ın güzelliklerini yaklaştırmak istikametinde geçerlidir. Burada amaç yükselmekten çok uyarı yapmak ya da adaletin tecelli etmesidir. Mümin için sıkıntı eşittir imtihan artı terakki yükselme. İsyankar için sıkıntı eşittir ceza ve ikaz. Evet, gerçekten Allah'ın istediği şey bu. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah Teala bize zikretmeyi, çok zikretmeyi, hatta daimi zikretmeyi farz kılıyor. İmtihanları kolaylıkla aşan ve dünyada da ahirette de mutluluğu yaşayanların Allah'ı çok zikrettiklerini, daimi zikrettiklerini görüyoruz. Zikir konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi almadan vermek Allah'a mahsus. Bir fabrikada çalışıyorsun 30 gün, çalışmada sana maaş vermiyor. Eve gidiyorsun, eşine para getirmeden sana yemek yapmıyor. Okula gidiyorsun, öğretmen sana ders anlatmadan sana verim alamıyor. Öbür ahiret zamanında bir günün hesabı diyor 80 yıla tekabül ediyor diyor. Öldüğümüz zaman neye denk geliyor? Her nefesimiz zikirsiz olmamalı.
1: Zikir insana neler sağlar?
3: Her şeyi sağlıyor. Rahatlanıyorsun. Sanki dünya üstünde böyle genişleniyor. O kadar rahatlanıyorsun. Namaz kıldığı zaman sanki bir kuşsun. Kuş gibi.
4: Mutluluk, huzurlu ve sende olan yorgunluğu uçup gitmesi gibi. Annem namaz kılar mesela. Ben oturur film izlerim. Ama mesela zikir yaptıkça abdestimi alıyorum. Namazlarımı kılıyorum. Ve hayatın güzelliklerinin daha da farkına vardım.
2: Bir kere refleks olarak ben yaşadığım için tecrübe sahibi olarak söylüyorum. Gaybı ancak Allah bilir ama kalp gözleri açıktır. Yani karşısına gelen insanı hayır mı, şer mi, iyi mi, kötü mü az çok anlar. Size de vesile gelmemin sebebi de böyle oldu.
0: Bir misafir zikir yapan insanlar için gaybı ancak Allah bilir ama kalp gözleri açıktır. Zikir yapan her insanın kalp gözü açık mıdır? Hayır, değil. Ama kalp gözü zikirle açılır. Daimi zikrin sahibi olan herkesin kalp gözü açıktır. Allah'ın insana fizik ötesi özellikler verdiğinin en güzel göstergesi kalp gözüsü. Allah-u Teala kalp gözünü insanlara bir mükafat olarak verir. Kalp gözünün 21. basamaktan sonra açılması her an beklenebilir. Allah'ın zikri kalp gözünün açılmasında temel faktördür. Fena makamında, beka makamında, züht makamında, muhsinler makamında bu kişinin gönül gözü, kalp gözü açılırsa ne olur? Arif olur. İrfan ehli olur. Fizik alemin ötesi de kendisine gösterilen bir insan olur. Ama kişinin ehli hikmet olabilmesi için daimi zikrin de sahibi olması gerekir. Daimi zikir olmadan ehli hikmet olamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyordum Muhterem Hocam. Pek çok kişinin hayalini kurduğu zenginlik de bir imtihan olabilir mi? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Pek çok kişinin hayalini kurduğu zenginlik de bir imtihan olabilir mi? Evet. İnsanlar zannederler ki ben çok fakirim. Bir zengin olsam benden mutlu insan olmaz. Oysa ki mutluluk vesile ve para birbirinin eşiti değillerdir. Birbirinin tamamlayıcısı da değildir. En zenginlerin hayatlarına bir bakın. Mutlular mı? Hayır. Allah-u Teala dünya malını isteyene bu insanlara dünya malını verir. Ama dünya malını elde ettikleri zaman bakarlar ki gene mutlu değiller. Mutluluk Allah ile olan ilişkinin bir sonucudur. Allah ile olan ilişkimiz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kesinlikle bilin ki mutlu olamazsınız. Mutlu yaşamak öncelikle Allah'a ulaşma dileği. Bu talebi Allah kalbimizde gördüğü an Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe bize Furkanlar sahibi kılar. O Furkan sahibi, 7 Furkan sahibi olan kişi Allah Teala mürşidi müşriklere gösterir, onun sözlerinin manasına varır ve kalbine indirerek bir an evvel hayatı kendisine zehir eden kendi nefsinin afetleri, ama bu afetleri dıştan tetikleyen şeytan onlardan nefsini kurtarmak üzere mürşidine ulaşıp nefs tezkiyesine başlar. Mürşidsiz bir nefs tezkiyesi olabilir mi? Hayır. Mürşide tabiyetle kalbe iman yazılır. Ennezafetü minel iman. Ancak kalbe iman yazılmasından sonra nefs tezkiyesi, kalp temizliği başlar. Ve daimi zikre ulaştığımız zaman o zaman kalbimizdeki %100 nur bizi şeytanın hegemonyasından kurtardığı gibi bizi Allah'la konuşmaya, kalp gözü kalp kulağının sahibi kılmaya ulaşır ve biz dünyanın en mutlu insanlarından birisi oluruz. Daimi zikirdeki bir kişi dünya mutlunun %100'üne sahiptir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet mi? Evet, sohbet. Buna bizim kardeşlerimizden birisi sohbet sohbeti diyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için hayatımızı Allah Teala sizlere vakfetti. Sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Sizler için varız. Sizlerin mutlu olmanız tek dileğimiz. Ve size mutluluğu yaşatmak için varız. Hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak hepinizin elinde. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluk gemisi iskeleden ayrılır. Dünyadaki en müstesna bir huzur yolculuğuna çıkarsınız. Huzur, iç huzuru ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizden istediğimiz sadece bir tek şey var. Tek bir şey. Allah'ın ve onun yeryüzündeki temsilcisi olan bizim hepinizden istediğimiz bir tek şey var. Mutlu olmanız. Allah Teala bize bunu emretti. Hayatımızı sizin mutluluğunuza adamak. İşte sevgili kardeşlerim, 32 yıldan beri sizleri mutlu etmek için varız. Sizleri mutlu kılmak için yaşıyoruz. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala İnsan adı verilen mahlukunu kainattaki en büyük nimetiyle nimetlendirmiş. Bize ruhundan üfürmüş. Ama ruhunu, üfürdüğü ruhu geri istiyor. Manevi tekamülünüz için diyor, manevi gelişmeniz için, manevi güzellikleri yaşayabilmeniz için bunu yapmanız lazım diyor. Ruhunuzu diyor, hayattayken diyor, bana diyor, ulaştırmanız diyor, lazım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Şu insanlığa bakıyorum, ne olur ki sevgili kardeşlerim, ne kaybederler ki? Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunu gönülden dilemek istiyorum. Ne olur? Gönülden dilememi temin et. Biliyorum ki ben bunu gönülden dilediğim takdirde ben sana ruhumu ulaştırmayacağım. Sen benim ruhumu kendine ulaştıracaksın. Çünkü öyle söylüyorsun. Ey Yüce Allah'ım, ne olur benim de ruhumu kendine ulaştır. Yoksa Allah Teala sahiden öyle mi söylüyor? Yani kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu hop kendime ulaştırırım. Öyle mi söylüyor? Aynen. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Allah dalalette kalanları bırakır. Dalalette olanları
dalaletleri üzere bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor, o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan, ki herkes doğuştan itibaren dalalettedir, o dalalette olanlardan diyor, her kim bana ulaşmayı dilerse diyor, o dalalette olan bütün insanlardan, her kim bana ulaşmayı dilerse diyor, o bana ulaşmaz diyor. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, daha güzel bir müjde olabilir mi? İlk defa bizi dinleyenler, bunun ne kadar büyük bir müjde olduğunu biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız güne kadar geçecek olan o 7-8 aylık devre, bilemediniz 10 aylık devre, bazen daha kısa zamanda 5-6 ayda gerçekleşebilen devre, sizin hayatınızın daimi zikre ulaştığınızdan daha çok mutlu geçeceği bir devreyi ifade eder. Daimi zikre ulaşan insan daha fazla memnun, mutlu olmaz mı? Çünkü nefsinde hiç afet kalmamış. Ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştırmış. Oh keka. Her şey yolunda. Evet mutlu. Ama onun mutluluğu bu 7-8 aylık devredeki mutluluktan daha azdır. Allah-u Teala bir insan şeytanın tasallutundayken, şeytanın ona devamlı engeller çıkarması olayını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse, şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini Allah Teala bıçakla keser gibi keser atar. Ne diyor? Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib diyor. Allah dilediği kişiyi, dilediğini kendisine seçer. Kimleri seçer? Kimleri seçmez demek daha kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama aynı zamanda bütün insanları Allah'ın yolundan men eden, men etmeye çalışan, Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışan insanlar, bu insanlar özel yapılıdır. Sevgili kardeşlerim, o öğrendikleri yanlış din öğretisini doğru zanneden alimler. İşte şeytanın bütün insanların başına ördüğü en büyük çorap budur. Hani bir tabir vardır ya, başına çorap örmek diye. İblis ne ister? Sadece bir tek şey ister. Kendisinin cehenneme gitmesine sebebiyet veren Adem Aleyhisselam olarak kabul eder. Adem Aleyhisselam'ı Allah Teala yaratmasaydı, şeytanın da cehenneme gitmesi söz konusu olmayacaktı. Ama yarattı. Ve Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Ve onun dışındaki bütün mahluklara dedi ki, şeytanlara ve cinlere yani, onu organik topraktan yarattım ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin. Yani o, siz yarattığım ne kadar mahlukum varsa hepinizden daha üstündür diyor Allah Teala.
Onun için diyor ona, Adem Aleyhisselam'a secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'a secde etmek. Bütün melekler Allah Teala emri verir vermez hepsi Adem Aleyhisselam'a secde ediyor. Onların arasında bulunan cin tayfesinden olan, neden cin tayfesinden diyoruz? Çünkü dumansız ateşten, enerjiden yaratılmış, enerjiden yaratılanlar cinler. Şeytan da cin. Şeytan bir cindi diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, sen diyor onu topraktan yarattın diyor. Salsalin adı verilen bir topraktan yarattın. Ama beni enerjiden yarattın. Ben diyor ondan üstünüm.

Allah Teala diyor ki sen cehennemi hak ettin. Cehennemde seni cezalandıracağım. İblis de diyor ki Ya Rabbi benim hayatımı kıyamet gününe kadar uzat. Ben senin insan adı verdiğin bu mahlukun ileride vücuda getireceği bütün nesilleri senin yolundan ayırmak için çalışacağım. Onları kendimle beraber cehenneme sürüklemek için çalışacağım. Ben ve benimle beraber olan bütün şeytanlar demek istiyor. Şeytanların sayısı her geçen gün artıyor. Öyle ki herkesin etrafında en az bir şeytan her zaman hazır ve nazırdır. Bütün gücüyle o insanı mağlup etmeye çalışır. Madde bir, şeytanlar son derece zeki mahluklar olarak yaratılmışlardır. Her türlü kötülüğe akılları olağanüstü bir şekilde insan dizaynının ötesinde bir olağanüstülükle çalışırlar. Bütün gayeleri gene bütün kelimesini kullanacağız. Bütün insanları cehenneme taşımak. Kendisiyle beraber bütün insanları cehenneme taşımak. İblis ve onun avanesi olan bütün insanların etrafında bulunan bütün şeytanların temel hedefidir. Şeytan isimli şeytan grubunda olan cinlerin. Cin şeytanlar. İnsan şeytanlar da var mı? İnsanlardan da kim insan olarak yaratılmasına rağmen hayatını kötülüğe adarsa, şeytanın tesirinde şeytanca işler yaparsa onlar da insan şeytanlardır. İnsan şeytanlar başkalarının kötülüğünü isteyen, özellikle kötülük yapmak için yaşayan, özellikle insanları cehenneme sürüklemek üzere yaşayan kendisiyle beraber. Kendisi cehenneme girecektir. Ama insanları da her türlü aldatma metodunu tatbik ederek cehenneme sürükleyecek olan şeytanlar. Sürüklemek için hayatını vakfetmiş olan, vakfedecek olan şeytanlar. Şeytanlar binlerce sene yaşarlar. Ama iblis insanların var olduğu süre boyunca milyarlarca sene yaşayacaktır. Ve kıyametten sonra gideceği yer cehennemin en alt katı olan esfel-i safilindir. Cehennemin ta dibine, en dibine girecektir. İşte bu şeytan adı verilen iblis ve onun hempaları, onun takımı herkesin etrafında bulunan bu korkunç mahluklar insanlara sanki onların kendi düşünceleriymiş gibi bu hissi vermek suretiyle insana yaklaşırlar. Yani insan sanki kendisi düşünüyormuş gibi zanneder. Şeytanın kendisine verdiği vesveseleri öyle korkunç bir mahluk ki neye karar vermek isterseniz karar verdiğiniz anda o kararı değiştirmeniz için her şeyi yapar. Basit bir misal verelim. Bir şehirden kalkıp başka bir şehre gitmek istiyorsunuz. Gitmek isteği
aklınıza geldi, şeytan hemen devreye girer. Oraya gitmemeniz için ne kadar mantıklı sebep varsa inanılmayacak bir zekayla o mantıklı sebepleri evvela birini söyler, ikna edemezse bir tane daha söyler, ikna edemezse bir tane daha söyler. Ve eğer siz bu inandırıcı delillerin karanlığı altında temel hedefinizden vazgeçerseniz, o zaman değişik bir olayla karşılaşacaksınız. Bu sefer de sizi o değişmiş olan fikrinizin tamamen zıttı olan başlangıçtaki hedefiniz istikametinde o birinci hedefe dönmenizi sağlamak üzere ikna etmeye çalışacaktır. Ne kadar azim bir tecellidir ki çoğunlukla birinciyi de başarır, ikinciyi de başarır. Başarırsa ve siz o yere gitmeme kararını aldıktan sonra tekrar gitme kararını alırsanız, o ana kadar söylemediği yeni deliller ortaya sürerek sizi tekrar gideceğiniz yerden vazgeçirmeye çalışır. Bütün insanlar bunu kendi akıllarının, muhayyilelerinin birer mahsulü zannederler ve de düşünceleri devamlı değiştiren iblisin elinde oyuncak olurlar. Sevgili kardeşlerim, deneyin. Bunu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Vazgeçmezseniz eğer, belki 10 defa gitmeyi dileyeceksiniz, 10 defa da gitmemeyi, belki çok daha fazla. Ama bunu durdurabilirsiniz. Onun iblis olduğunu, bu hem pozitifi size enjekte etmesinden, onu kabul ederseniz, hem negatifi enjekte etmesinden derhal anlarsınız. Yani o sizin içinize fit sokar. Sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir statüde düşmanınızı tanıyorsanız probleminiz yok. Hatta siz onunla alay edebilirsiniz. Nasıl alay edersiniz? Onun sizi verdiğiniz karardan caydırmaya çalışması üzerine ona caymış gibi görünebilirsiniz. Sonra da bir sürprizle onu karşılaştırabilirsiniz. Fikrinizi tatbik ederek. Buraya ulaşmak hiç de kolay bir şey değildir, deneyen bilir. Ve sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman bu korkunç mahlukun ne kadar zeki bir mahluk olduğunu, ikna kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz. Sağlam bir imanla Allah'a bağlanmışsanız, Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alırsınız. Onun için bir karar alırken Allah'tan yardım dileyin. Şeytanın sizi tuzağa düşürmemesi için yardım alın. Bu yardıma rağmen iblisin çoğu zaman gene sağdan soldan taşmalar yaparak sizi etkilemeye çalıştığını hissedeceksiniz. Yapmanız lazım gelen de kararı verdiğiniz zaman

gayretlerine karşı çıkın. Ne kadar çok alternatif vücuda getirdiğini göreceksiniz. Sizin fikrinizi değiştirebilmek için de neticede ikna olmuş gibi görünün. Sonra mı? Sonra kararınızı mutlaka uygulayın. İşte o zaman şeytanı deli edersiniz. Orhan Veli'nin şiiri gelsin aklınıza. Deli eder insanı bu dünya. Bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Sevgili kardeşlerim, iblis mi? O sizin düşmanınız olmaya layık bile değildir. Düşmanınız bile olmaya layık değildir. O kendisini insanları cehenneme göndermek üzere vazifelendirmiş bir zavallıdır. Yapabileceği hiçbir şey yok. Gideceği yer cehennem. Ve bütün gayretiyle bütün insanları cehenneme sürükler. Hedefi budur. Ne yazık ki insanların büyük, çok büyük bir kısmı cehenneme gidecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki bana ulaşmayı dileyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünib. Ve o seçtiği %95'ten fazla insanın arasından onların belki %1'ini hedefe ulaştırır. Onlar Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a onu tanıdıkça, zikrinizi arttırdıkça yaklaşacaksınız. Önce bir hoşlanmakla başlar olay. Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Ama önemli olan iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah'a hayran olmaktır. Ey sevgili kardeşlerim, şeytandan korkmayın. Siz ona alay konusu edebilirsiniz. Düşüncelerinizi kontrol altında tutun. Hatta ona kanmış görünün. Düşüncelerinizi kabul etmiş gibi onun düşüncelerini bir şekle sokun. Ondan sonra da gene o aklınızdakini gerçekleştirerek ona bir şut atın. Çok fena içerleyecektir bu işe. Ama yapabileceği hiçbir şey de yoktur. Yapabileceği eli ona verilen tek imkan insanları kandırmasıdır. Kandırma yetkisinin detaylarına sahip. Kandırma standartlarının o korkunç zekasıyla bütünlüğüne sahip. Korkunç bir zekası var sevgili kardeşlerim. Onunla konuştuğunuz zaman ne kadar zeki bir mahluk olduğunu anlarsınız. Nasıl o kadar çok delil getirebiliyor, hayret edersiniz. Sırf sizi verdiğiniz karardan
caydırabilmek için

ne kadar çok planlar yaptığını, ne kadar çok şey söylediğini bir konuda karar verip deneyin. Eğer birinci etapta size fikrinizi değiştirebilirse, değiştirmeyi başarırsa, o zaman onun tam zıttı olan sizin gerçek talebinizin ne kadar ötesinde şeylerle sizi tekrar o birinci istikamete yönelttiğini göreceksiniz. Hani bir söz vardır ya, bu şeytanın bile aklına gelmez dedikleri şey, işte bu korkunç zeki mahlukun bu zekası sebebiyle söylenmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan mutluluğunuzu eğer siz sabit kadem olursanız, yani sağlam bir şekilde ayaklarınızı yere basarsanız, istediğiniz şey Allah'ın rızası istikametindeyse Allah'tan yardım almayı dileyin. O zaman iblis bir çaresiz zavallıya dönüşür. Sizi ikna etmeye ne kadar çalışsa, siz Allah'tan yardım aldığınız için onun sözlerinin geçersiz olduğunu her istikamette tespit edersiniz. Ve onu yenecek olan bütün oyunları Allah Teala size öğretir, uygulatır. Galip olan her zaman Allah'tır. O korkunç zekasıyla ne oldu şeytan? Cehennemin en dibine gidecek. Buna mahkum edildi. Başka bir şey yapabilir mi? Hayır, yapamaz. Kaderi tayin edildi. O da biliyor ki mutlaka gideceği yer cehennem, hem de cehennemin gayya kuyusu. O zaman ne kadar çok insanı yoldan çıkartabilirsem, benimle beraber cehenneme sürükleyebilirsem, o kadar memnun olurum felsefesinin sahibi bir zavallı şeytan oluyor karşınızda. Gerçekten bir zavallı sevgili kardeşlerim. Onunla konuştuğunuz zaman göreceksiniz ki eğer siz sağlam bir zemindeyseniz, Allah sizinle beraberse şeytan sizi yenemez. İşte biz Allah'ın dostuyuz. Öyleyse her zaman Allah'ın hakimiyetinde yaşarız. Onun gölgesinde yaşarız. O Allah'tır. Onun nurunda yaşarız. Gölgesinden muradımız şeytanın bize ulaştırmak istediği yıldırımları Allah Teala engellediği için, şeytanın bize ulaştırmak istediği her türlü desiseyi, hileyi Allah önlediği için, nasıl güneş ışıklarını yaprakları sık bir ağaç önlerse altında oturan kişi her tarafı güneşin fazla miktarda ışıtmasına karşılık bir gölgede olursa, işte onun gibi sevgili kardeşlerim. Hiç endişeniz olmasın. Bu anlattığım şeyleri dikkate alırsanız, İblis'le olan muhtevada hep galip gelecek olan siz olursunuz. Siz olun, onun hile ve desiselerine kanmayın. Bunu bir süre sonra gerçekleştirebileceğinizi göreceksiniz.
Bu söylediğimiz taktiği kullanın. İnanmış gibi onu dinleyin. Sonra fikrinizi tekrar değiştirdiğinizde onun ne kadar çok sebep bulduğunu göreceksiniz. Tam sizin fikrinizin zıttı fikirde olan düşünceleriyle sizi caydırdıktan sonra tekrar birinci, yani sizin hedef göz olarak tayin ettiğiniz şeyi size tekrar kabul ettirmek için o kadar kurnazca şeyler söyleyecektir ki ikna olabilirsiniz gene. Sevgili kardeşlerim, ama bu oyunu bir defa öğrenirseniz o zaman müdafaa mekanizmasını hazırlarsınız. Öyleyse ne yapacakmışız? Onun bizi yenmesine müsaade etmeyecekmişiz. Etmeyebilir miyiz? Evet. Allah'tan yardım isteyin. Yardımın geldiğini göreceksiniz. Allah sevdiği hiçbir kulunun şeytana yenilmesine müsaade etmez. Ama eğer Allah sizi idare etmiş olsaydı, o zaman ne kadar kurnazca olaylara muhatap olduğunuzu Allah birer birer size açıklayacaktı. Karşılık olan bir silahla her seferinde Allah'ın yardımıyla onu yenecektiniz. Deneyin. Yenebildiğinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ha, bir şey daha. Şu anda bu kainat üzerinde en çok kızdığı, içerlediği mahluk biziz. En çok kızdığı, içerlediği insan biziz. Her seferinde Allah-u Teala onu yenmeyi bize nasip kıldı. Çıldıracak. Sevgili kardeşlerim, o sizinle alay etmesin. Siz onunla edin. O zaman onun ne durumlara düştüğünü göreceksiniz. Ne kadar nefsinizi afetlerden temizleyebilirseniz, o sadece afetlere tesir edebildiği için size giderek daha az, daha az, daha az tesir etmeye başlayacak. Bir gün nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz. O zaman sığınacak hiçbir sığınak bulamaz şu kalbinizde. İşte o zaman şeytan yandı. Tutuştu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak o kadar zor bir şey değil. Mutlu olmanın bir yolu şeytana hakimiyet sağlamak. Onun palavralarına tok olduğunuzu ona ispat etmek. Bu ispat için onun söylediği bir söz var. O kadar temiz ki kalbi, ona tesir edemiyorum. Sevgili kardeşlerim, İblis her zaman yenilmeye mahkumdur. Yeter ki siz aklınızı kullanın. Yeter ki siz kalbinizi temizleyin. Kalbiniz hangi ölçüde temizse onun size sızması o ölçüde mümkün değildir. Öyle bir gün gelir ki şeytan sizinle değil, siz şeytanla oyun oynarsınız ve de sizi hiçbir zaman yenemez. Sevgili kardeşlerim, insanların düşünce standartlarıyla şeytanınki ayrıdır.
bir insan olarak ne kadar çok Allah'tan yardım alabilirseniz o kadar güçlü olursunuz. Ne kadar çok afetiniz azalırsa o kadar çok şeytana karşı galibiyet elde edersiniz. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbindeki bütün afetlerden kurtulacaksınız. O zaman iblisin karşınızda bir hiç olduğunu yaşayacaksınız. İtiraf edecek ki, evet, sana bir şey yapamıyorum. Sevgili kardeşlerim, aynen şunu söylemişti. Kalbi öylesine temizlenmiş ki hiçbir açıdan ona tesir edemiyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'a aşık olun. Allah'a hayran olun. Üçüncü merhale, nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmadan gerçekleşmez. Daimi zikir bu konu için yetmez. Tesbihe geçmeniz lazım. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Ne kadar çok isterdik biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim yaşamakta olduğumuz bu sonsuz mutluluğu, bu noktalara ulaşıp hepinizin yaşamasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? Ne kaybedersiniz ki zikirlerinizi arttırırsanız? Ama iblis bunu gerçekleştirmemeniz için her şeyi yapacaktır. En çok korktuğu şey insanların daimi zikre ulaşıp kalplerini tertemiz yaparak onun hiçbir sözüne yer bırakmamak, sözün tesir edebileceği alanları bütünüyle yok etmek. Afet yoksa, sıfırlanmışsa, şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan kalmamıştır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olmasını çok ama çok istiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizi sizlerle birlikte kıldı. Bizleri birlikte kıldı. Konumuz nefs, ruh ve fizik vücut üçlüsü. İnsan bir üçlüyle vücuda getirilmiştir. Topraktan halk edilen, yaratılan bir fizik vücut. Velekad halaknal insanium insansalin min hameyin mesnun diyor. Allah Teala andolsun ki biz insanı hameyin ve mesnun olan topraktan yarattık diyor. Bu toprak adı salsalin. Organik hale dönüşebilecek özellikte olan bir toprak. Kuru bir balçık türü. Onu çamur haline getiriyor ve Allah-u Teala insanın vücudunu şekillendiriyor. Sonra da ona ruh üflüyor. Biz ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Ve ona efidet verdik diyor. Fuatler verdik diyor. Görme, işitme ve idrak etme hassalarını verdik diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın insana vermiş olduğu fuatler, idrak vasıtaları, göz veriyor insanoğlunun fizik vücuduna, bu gözle insanoğlu görüyor. Kulak veriyor, işitiyor. Kalp veriyor, idrak ediyor. Demek ki topraktan yaratılan şekillendirilen bir fizik vücudumuz var.

Nefsimiz sevva edilmiş. Allah Teala ve nefsin ve sevvahün ne diyor? Ve nefs diyor, onu sevva ettik diyor Allah Teala. Sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Ve nefsün ve ma sevvahu fe elhamaha

O nefse ve onu sevva edene diyor. Ve o nefse fücuru ve takvası ilham edilir diyor. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. Şems suresi 7 ve 8. ayetler. Ve 9. ayet. Kat eflaha men zekaha. Kim nefsini tezkiye ederse, o nefsi tezkiye ederse, o zaman o kişi felaha erer diyor Allah Teala. Nefsini tezkiye eden kişi felaha erer diyor. Öyleyse seva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürülen bir de ruhumuz var. İşte böylece bir üçlü topraktan yaratılan fizik vücudumuz, seva edilen, dizayn edilen nefsimiz ve Allah'ın üfürdüğü ruhumuzla biz insanlar üç tane vücuttan oluşuyoruz. Üçünün de şekli dış görüntüsüyle tamamen birbirinin aynı. Hiçbir farklılık göremezsiniz. Görüntüde hiçbir farklılık yok. Ama vücuda getirilişlerine baktığımız zaman ayrı maksatlara yönelik üç ayrı vücuttan bahsetmek söz konusu. Allah Teala ruhumuzu hasletlerle donatmış. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerden oluşuyor. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir hususu işlemek istemeyen bir yaratılışın sahibi olan ruhumuz. Bütün güzellikler ruhumuzda. İtaat, sevgi, uyum. Sükunet, dostluk, cömertlik, nefsin bütün afetlerinin karşılığı olan bütün güzellikler ruhumuzda. Nefsimizde öfke afeti var, ruhumuzda sükunet. Nefsimizde isyan afeti var, ruhumuzda itaat hasreti var. Nefsimizde düşmanlık var, ruhumuzda dostluk var. Nefsimizin her negatif faktörünün karşıtı nefretin yerine sevgi ruhumuzda oluşmuş. Nefsimiz afetlerle dolu, ruhumuzda hasletlerle. Ve iki düşman kardeş içimizde sevgili kardeşlerim. Doğumumuzdan itibaren Allah-u Teala'nın doğumuzla beraber üfürdüğü, ruhumuz da
Nefs ve fizik vücut ikilisine ekleniyor. Fizik vücut bir mekan. Nefsimiz o mekanın içinde yer almış. Aynı görüntüde ruhumuz da o mekanın içinde yer alıyor Allah-u Teala'nın üfürmesiyle. Aynı mekanda. Ruh, nefs ve fizik vücut bir üçlü. Bu üç varlığın da Allah'a teslim edilmesi Allah'ın temel emri. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Burada Allah-u Teala mutlaka bu teslimlerin yapılmasını üzerimize farz kılmış.

İşte Allah Teala münibine ileyhi ve ettekuhu. Münibine ve affedersiniz ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azab ediyor. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Üzerine azap gelmeden önce diyor Allah Teala. Allah'a yönelmek ve Allah'a teslim olmak. Bu teslim ruhumuzun teslimini de, fizik vücudunun teslimi de, nefsinizin teslimini de, irademizin teslimini de içerir. Allah'ı ruhumuzu hayattayken ulaştırmamız, teslim etmemiz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Demek ki Allah'ın bize emrettiği bir şey var. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Madem ki Kur'an-ı Kerim'de farz hüküm olarak Kur'an-ı Kerim'de bir emir olarak geçiyor. Allah'ın ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmesi söz konusu. O zaman bu bir farzdır. Ve Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhumuzun Allah'a hayattayken ulaşması üzerimize farz kılınmış. Peki ulaştırmadık. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemedik, ulaştırmadık. O zaman ölümümüz Azrail Aleyhisselam ve onun melekleri tarafından gerçekleştirildiğinde ne yapıyor ölüm melekleri gelip? Gelip kontağı kapatıyorlar. O güne kadar vücudumuzdaki onca ~70 milyar olduğu söyleniyor tahmini mitokondriler, elektrik enerjisi üretimlerini durduruyorlar. Durunca kişinin bütün uzuvları hayattan uzaklaşıyor, kişi ölüyor. Ölünce fizik vücudun nefsi ve ruhu kendisine çekebilen manyetik alanları yok oluyor. Ruh vücuttan ayrılıyor, nefs de ayrılıyor. Ölüm melekleri vücuttan ayrılan ruhu Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime kadar Sitret-i Münteha'ya kadar birlikte giderek götürüyorlar. Yolcu ediyorlar ruhumuzu. 7 tane gök katını beraberce aşıp Allah'a gönderiyorlar. Sitret-i Münteha'da kalıyor kendileri ve ruh oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Melekler Sitret-i Münteha'dan öteye geçemiyorlar. Bu kişinin ruhunun ölüm sırasında kendisinden ayrılması veya bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle ölüm meleklerine teslim oluşu iki şekilde tahakkuk eder. Birisi o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemediyse ölüm sırasında ruhu mutlaka
vücudundadır. Ama kişi ölünce ruh vücuttan ayrılır. Ayrılan, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bu kişinin vücudunda olan ruhu, vücudundan ayrıldığı zaman ölüm melekleri onu beraberine alıp 7 kat göklere ulaştırırlar. Peki bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa, ölüm melekleri o kişiyi mitokondrileri hareketsiz hale getirerek öldürdükten sonra, ölümü oluşturduktan sonra kimi götürecekler Allah'a? Ruhu. İyi ama ruh zaten Allah'a ulaşmış. İşte o Allah'a ulaşan ruh oradan tekrar geri geliyor fizik vücuda. Ve o geri gelen ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 katlık bir yolculuk yapıyorlar Allah'a doğru. Ve neticede 7. gökkatının 7. alemi olan Sitretin İndi-i İlahi'nin en üst, en yüksek noktası olan Sitretin Müntaha'ya ulaştırıyorlar. Orada kalıyorlar. Ruh oradan Allah'a yükseliyor. Öyleyse ister kişi ruhunu Allah'a zaten ulaştırmış olsun, ister ulaştırmamış olsun, ruhu vücudunda olarak ölsün kişi, öldüğü zaman ruhu vücutta tutabilecek olan hiçbir özellik yok. Ruh vücudu terk ediyor.

Sevgili kardeşlerim, böylece insan ruhunun çok özel bir yapıda olduğunu görüyoruz. İnsan bir dengeler sistemiyle yaratılır. Bir insan doğduğu zaman nefsinin kalbindeki afetler %100 karanlıkları temsil ederler. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan gibi afetler, 19 grup afet, o kişinin nefsinin afetleridir. Nefsin kalbi %100 karanlıklardan oluşur. Ama öbür taraftan da Allah-u Teala bir ruh vermiştir. Ruhun kalbi de nurdan oluşur. Nefsin afetlerinin tam zıttı olan öfkeye karşı sükunet, düşmanlığa karşı dostluk, her negatif faktörün pozitifi, karanlığın tersi olan nurla ifade edilir. Ve dengeli bir şekilde hayata başlarız. Ne kadar karanlık varsa nefsimizde, ruhumuzda da o kadar aydınlık vardır. Bir karanlık ve aydınlık dengesi, gece ve gündüzün, nefsimizde gecenin, ruhumuzda gündüzün temsilidir. Allah-u Teala ruhumuzun da, fizik vücudumuzun da, nefsimizin de Allah'a teslimini emrediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması emrediliyor ki bu kul olmak fizik vücudumuzun Allah'a teslimini ifade eder. Allah Teala acık bir şekilde bundan bahsediyor ruhumuzun Allah'a ait oluşundan. Ve nefsimizin Allah'a kul olmasının tesliminin farziyetinden bahsediyor Allah Teala. Yasin suresinde Allah Teala "Ey Ademoğulları" diyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve ene buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sübünden gelen şu fizik vücutlarımız. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı diyor. Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Kul olmak Allah-u Teala'ya teslimi içeriyor. Allah'a teslim olmamız söz konusu sevgili kardeşlerim. İşte bu teslim esas olan fizik vücudumuzun da Allah'a kul olması. Peki, demek ki ruhumuz Allah'a geri dönüş emrini almış, açık ve kesin Allah-u Teala'nı geriye çağırıyor.
Allah'a ulaşmaya davet var. Fizik vücudumuzun da Allah'a kul olması emredildiği cihetle Allah'a fizik vücudumuzun teslimini ifade ediyor bu. Nefsimiz, nefsimizin de Allah'a teslimi söz konusu. Allah Teala nefsimizin tıpkı ruhumuz gibi, tıpkı fizik vücudumuz gibi Allah'a teslimini emrediyor. Nefsimizin birinci hamlesi teskiye adını alıyor. Nefsimizin kalbinin yarısının Allah'ın nurlarıyla dolması. İkinci hamlesi tasfiye adını alıyor. Nefsimizin kalbinin %100 nurlarla dolması hali. Ya eyyetüven nefsü mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi fethuli cenneti diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Allah'a ulaş ircu'i ila rabbiki, Rabbimizin ruha verdiği emir, Rabbine geri dön. Bu da Allah'a dönüş emri. Ama nefsimiz için radiye ve mardiye kademelerinde temizlenmesi ve tezkiye olup bu işi bitirmesi. İşte Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye etmek isterse o kişi bunu kendisi için yapar. Tezkiye olduğu zaman ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi 21. basamakta gerçekleşen bir olaydır. Ama aslında nefsin de Allah'a bütünüyle teslimi söz konusudur. Bu sonuncu muhtevada kazanılır. Nefsin Allah'a teslimi daimi zikirle mümkündür. Nefsin kalbinin %100 nurlarla dolu olması. Bu ancak daimi zikirde gerçekleşen bir olgudur. Kişinin kalbi halis olur. Nefsimizin Allah'a teslimi daimi zikirle sağlanan bir olaydır.

Ve fizik vücudumuzun Allah'a teslimi üzerimize farz kılınmıştır. Nisa 125'te Allah Teala diyor ki: "Hemen esleme ve cehulillahi ve muhsinun." O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Bu fizik vücudun teslimidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsinlerden olur. En son teslim olacaksa nefsimizdir. Nefsimiz Allah'a daimi zikirle teslim olur. Bu hafta sonuçlara bakarsak, bundan 14 asır evvel bütün sahabenin ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmiş olduklarını görüyoruz. Hepsi farz mı? Hepsi farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Evet, farz. Bunu baştan verdik. Allah'a ulaşmayı dilemek işte Allah Teala'nın açıklaması. Rum Suresi 31. ayet-i kerime: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve la tekunu minel müşrikin ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, müşriklerden olma. Sonra da Allah Teala müşrikleri anlatıyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri kendilerindekiyle ferahlanırlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dışındaki diğer 72 fırkanın hiçbirisinin Allah'a ulaşmayı dilemediği neticesine ulaşıyoruz. Onlar dilemeyenler, 72 fırka müşrikler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemiş sevgili kardeşlerim. İşte Zümer Suresi 17. ayet-i kerime: Allah Teala bütün sahabenin şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve Allah'ın kulu olduklarını söylüyor Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde. وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Onlar tağuta kul iken, bundan iştinav ettilerken, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı diledikleri için bütün sahabe Allah'a kul olmayı başarmış. Allah'ın kulu olmuş. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Peki, mürşide ulaşmak üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah Teala Maide 35'te diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin." Bütün sahabe Allah'tan mürşitlerini istemişler.

Allah Teala bu hususu açık ve kesin olarak anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sahabe için söz konusu olan da mürşitlerine ulaşmaktı, tabi olmaktı. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bu iki unsur konunun başlangıcını teşkil ediyor. Ama ruhun teslimi üzerimize farz gördük. Dört ayrı ayet-i kerimede. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Ruhlarını Allah'a teslim edenlere hidayete erenler diyor Allah Teala. Ve innel hüda hüdallah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor. Ve bütün sahabenin bu hidayete ulaştıklarını, ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Bu dört teslimi, dört ayrı ayet-i kerimede söyledik. Üzerimize farz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı, teslim etmişler mi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. İşte onlar hidayete erenlerdir. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse ruhun teslimi bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Sonra fizik vücudun teslimine geliyoruz. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demin söyledik ayet-i kerimeyi. Allah Teala açıkça bu hususu söylüyor. Onlar fizik vücutlarını, veçlerini Allah'a teslim ettiler diyor. Onlardan daha fizik vücudunu Allah'a teslim edenden daha fazla kim hidayetlidir diyor Allah Teala. Sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Âl-i İmrân suresi 10. ayet-i kerime, 20. ayet-i kerime. Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ruhlarını teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Ve nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefslerini de teslim etmişler. Nefsini teslim eden kişi kimdir? Ulul Elbap'tır. Allah Teala li Ulul Elbap yezkurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim diyor. O Ulul Elbap kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor. Demek ki Ulul Elbap daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin sahipleri Allah'a nefslerini teslim edenler. Ve Zümer suresinin 17. 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onlar hidayete erirler diyor. Arkasından da diyor ki onlar bu hidayete ermekle kalmadılar. Ulul Elbap oldular diyor. Yani nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse Ulul Elbap olmak farz mı?
Allah-u Teala Nisa 103'te diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Yani daimi zikre ulaşın. Yani irade, hepiniz nefsinizi de Allah'a teslim edin. Nefsimizin teslimi, nefsimizin kalbinde Allah'ın zikriyle hiçbir afetin kalmadığı bir noktayı ifade eder. Bu nokta, bütün afetlerin yok olduğu, nefsimizin kalbinin %100 temizlendiği bir noktadır. Burada nefsimiz Allah'a teslim eder, teslim olur. İşte mutluluğumuz, nefsimizin kalbindeki nurlar adım adım yok oldukça hedefine ulaşır. Nefsimizin kalbindeki nurları ancak zikir adı verilen bir müesseseyle yok edebiliriz. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları nefsimizin kalbini işgal etmeye başlar. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbi %100 nurlarla kaplanır. Hiçbir karanlık nokta kalmamak üzere. İşte o noktada nefsimiz de Allah'a teslim olmuştur. Nefsimizin Allah'a teslim olduğu noktada nefsimizin kalbinde 7 mertebede bir değişiklik olur. Nefsimizin kalbi

o kişinin iradesine teslim alacaktır. İradenin teslimi, teslimi külliyle teslimle noktalanır. Allah-u Teala bu noktaya hakkatu kati takva diyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün tarzında bir ifade kullanıyor Allah-u Teala sahabenin teslimi içinde. Bütün insanlarda iradesini teslim edenler için Allah-u Teala bu ifadeyi kullanıyor. İradeyi Allah'a teslim etmek de hepimizin üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmış Nisa 103'teki daimi zikrin ötesinde irademizin Allah'a teslimi de farz kılınmış. Allah-u Teala bütün insanların Allah'a teslimi külliyle teslim olmalarını farz kılmış. Âl-i İmrân 103'te siz ölmeyin diyor Allah-u Teala. Önce Allah'a teslim olun. Bir hakkın takvayla teslim olun. Sonra ölün. Hakka tukati takvanın sahibi olmak üzerimize farz kılınmış. Bu irademizin de teslimi manasına geliyor. Ve 14. sıra ver. Bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğini ve irşat makamına tayin edildiklerini görüyoruz. İşte Tövbe 100'de Allah-u Teala buyuruyor ki o sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine tabi olanlardandı. Hem ensar, hem muhacirin, hem de ensara ve muhacirine tabi olanlardan bahsediyor Allah-u Teala. İster ensar olsun, ister muhacirin, iki gruba da tabi olunduğu cihette iki grupta irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi ve işte sahabe. Hepsi üzerimize farz. Bütün sahabede bu farzları gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki ruh, fizik vücut ve nefs arasında bir kesin ilişki söz konusu. 27. basamak, 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. 22. basamakta Allah'a teslim oluyor. Nefsimizin kalbinde %51 nurla. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nefsin kalbinde %81 nurla. 26. basamakta nefsimiz Allah'a teslim oluyor. Kalbinde %100 nurla. Nefsin kalbi %100 nurlarla kaplı. Ve 28. basamağın 5. kademesinde irademiz Allah'a teslim oluyor. Kişi hakka tukati takvanın sahibi ve 19 mertebe bütün teslimlerden sonra kalp, nefsin kalbi müzeyyen olmuş. İşte ruh, işte fizik vücut, işte nefs. Hepsi birbiriyle ilişkili sevgili kardeşlerim.

Allah yolundaki gayretleriniz sizi bütün bu hedeflere birer birer ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın yolunda hepinizin hem ruhunuzu, hem veçinizi, hem nefsinizi, hem iradenizi Allah'a teslim ederek bu hedeflere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yeni bir sohbet, yeniden bir aradayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir güzelliğini beraberce tekrar yaşamak üzere birlikteyiz. Ve konumuz saadet. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hedefi ne? Allah en çok kimleri seviyor? O en sevdiklerinin ne olmasını istiyor Allah Teala? Allah en çok insan adı verilen bu mahlukunu seviyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi, canlı ve cansız her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Ey insanlar diyor. Emrinize musahhar kıldım diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor. İster canlı olsun, ister cansız her şey, melekler, cinler, hayvanlar, gökler, yerler, bütün kainat hep sizler için yaratılmış. İşte Allah Teala sizi böylesine seviyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz Allah için yaratıldınız. Ama Allah'ın sizlerden başka yarattığı her şey sizin için. Öyleyse her şey sizin için, siz Allah içinsiniz. Öyleyse sorabilir miyim? Her şey böylesine güzelken neden mutsuzsunuz? Çünkü mutluluğun dizaynını ya bilmiyorsunuz ya da onu yaşamayı henüz başaramıyorsunuz. Aslında yol son derece basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Ondan sonra sağlam basarsanız ayaklarınızı yere, Allah'ın güzelliklerini yaşamak için çok zikrederseniz, ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz bu velayet mertebesinden sonra fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söz konusu olan şey mutluluk ve mutluluğu Allah-u Teala ayaklarınızın dibine sermiş. İşte demiş size, işte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Hadi buyurun, girin içine. Kimlere diyor bunu? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Vaad olunduğunuz cennet budur diyor. Ne olmuş bu Allah'a ulaşmayı dileyenler? Dilemişler, mürşitlerine ulaşmışlar, tabi olmuşlar. Ruhlarını tabi oldukları anda başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleştiği için hafiz olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar ve evvab olmuşlar. İşte cenneti Allah-u Teala lilkille evvabin hafiz diyor. Bütün evvab ve hafiz olanlar için, takva sahiplerinin hepsi için cenneti diyor, yaklaştırdık onlara diyor. İşte vaad olunduğunuz cennet budur dedik diyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine
uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi buyurun içeri girin. Li külli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar için, meaba sığınmış olanlar için ve bütün hafiz olanlar için başların üzerine devrin imamının ruhu bir muhafız olarak kimin başının üzerine geldiyse onların hepsi için diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de 7 grup cennetin adı geçiyor. Bu 7 grup cennetin her biri cennetin bir katını oluşturuyor. Firdevs cennetleri, Naim cennetleri, Adın cennetleri ve diğer cennetler. 7 ayrı grup cennet, 7 tane kat. Yalnız 7. katta bir tek bir ayrıcalık, 7. katta devrin imamı için, bütün devirlerdeki devrin imamları için Allah Teala ayrı bir cennet oluşturmuş 7. katta. Gene 7 kat, 7. katın ikiye ayrılması söz konusu. 7. katta kimler var? İradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi kılınanlar Allah Teala tarafından 1. grup. Bütün kavimlerdeki, bütün devirler boyunca olan Allah'ın bütün kavimlerdeki resulleri 2. grup. İkisi aynı statüde yaşıyor. Cennetlerinin farklılıkları birinin resullerle, diğerinin mürşitlerle, Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşitlerle dolu olması ve onların yakınlarıyla. Üçüncü safhada ise devrin imamları var. Bütün devirler boyunca bütün peygamberler de orada. Yani Nebi Resuller de orada. Nebi olmayan Resullerden peygamberlerin bulunmadığı devirlerde ki Nebi olmayan Resullerden huzur namazının imamlığına seçilenler de orada. Gene 7. katta ama tamamen ayrı bir cennet. 1. grup cennet 7. kattaki ikiye ayrılıyor. Ayrı kapılardan giriliyor. 1. grupta Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri resul olmayan evliya var. 2. grupta yine evliya resuller ama bunlar her kavimdeki resuller, veli resuller. Ama bu iki grubun birlikte olan ama ayrı ayrı kapılardan girilerek ayrı ayrı yerlerde yaşadıkları bu iki grubun ötesinde ayrı bir o bina, o cennetin aynı katında fakat ondan tamamen ayrı bir yerde devrin imamlarının cenneti var. Yani rızaya ulaşmış olan Resuller. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse 7 kat cennet söz konusu. Mutluluk, cennet mutluluğu kolay elde edilen, son derece kolay elde edilen bir mutluluktur. Ama yaşantısı bu dünyada değildir. Kıyametten sonradır. Dünya saadeti ise yavaş yavaş elde edilir, geç elde edilir
ama bu dünyada yaşanır. Sizin bu konudaki gayretinize bağımlı. Aklımıza hemen iblis geliyor. İblis ne yapmış? Bütün insanları cennet saadetinden men etmeyi hedef almış ve bunu büyük ölçüde başarmış. İnsanların cennet saadetini yaşamaları ve dünya saadetini yaşamaları Allah'ın öğretisini öğrenmelerine bağlı. İblis insanları Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmaktan men etmiş. Sakın Kur'an'ı kendi başınıza incelemeye kalkmayın ha, çarpılırsınız sonra. Öyle diyor bir takım saflar. Sevgili kardeşlerim, herkes Kur'an'ı incelemelidir. Anlayamadığı yerleri de Allah kimlere Kur'an'ı öğrenmişse, öğretmişse onlardan öğrenmelidir. Bu sözümüz bir kısım din adamlarına çok ağır geliyor. Diyorlar ki o doğru dürüst Arapça bilmez. Arapça metinleri de doğru dürüst okuyamaz. Gerçekten doğru. Ne Arapça gramerini biliriz doğru dürüst, ne Arapça kelimeleri biliriz, ne de doğru dürüst okuyabiliriz. Hepsi doğru, tebrik ederiz. Doğruyu söylüyorlar gerçekten. Ama bir küçücük farklılığı unutuyorlar. Biz Kur'an'ı biliriz. Kur'an'ı bize Allah öğretti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de okuması yazması yoktu. Ama Kur'an'ı biliyordu. Ona Kur'an'ı Allah öğretmekle kalmamıştı. Onun kalbine yazmıştı. Bizim kalbimize Allah Teala Kur'an'ı falan yazmadı. Biz bir peygamber değiliz. Hiçbir zaman böyle bir şey de söylemedik. Ama bize hep insanlar bu konuda iftira attılar. Diyoruz ki bu ayıp bir şey değil mi? Doğru olmayan bir şeyi bize yakıştırmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet adı verilen mutluluk kazanılması son derece kolay bir mutluluktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın garantisi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen birisi Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Girecek midir? Kesin. Ve Allah'ın evliyası olacaktır. Olacak mıdır? Kesin. Şartı var mı? Evet. Bir küçücük şart var. Eğer Allah Teala o kişiye 2-3 ayda gerçekleşecek olan böyle bir olgu için gerekli hayatı lütfetmişse. Sevgili kardeşlerim, bizim zamanımızda uslat yani seyri sülük 1 yılla 2 yıl arası sürerdi. Bizim seyri sülükümüz tam 1,5 yıl sürdü. 1,5 yılda Allah'a ulaşabildik. Ama şimdi 1 ayda, 1,5 ayda, 2 ayda, 3 ayda

Allah'a ulaşanlar var. Bir aydan daha kısa zamanda bile aranızdan Allah'a ulaşanlar oldu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın cennet saadetinin başlangıcı, birinci kat cennete girecek olan kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Daha üst hedeflere ulaşamadan vefat etmiştir. Ömrü yetmemiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bir insanın cennet saadetine ulaşabilmesi için, cennete girebilmesi için Allah'ın bir kanunu var. O kişinin mutlaka kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olacak. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olduğu kesin olarak yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Suresinin 8. ayet-i kerimesinde 7 ve 8'i söylemek daha kolay olacak. Çünkü ikisi birden hüküm ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Ne demek kazandıkları dereceler itibariyle cehennem? Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olacağı için onlar cehenneme gideceklerdir diyor. Peki biz bunu neye istinaden söylüyoruz? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine istinaden söylüyoruz. Orada Allah Teala diyor ki kıyamet günü kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa onlar cehenneme girerler ve ebediyen cehennemde kalırlar. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş bu insanlar? Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Peki Allah Teala ne diyordu Yunus 8'de? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani onların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Bu Allah'ın kanunu, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin dereceleri kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla. Peki kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala ne yapıyor? Derhal Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Hemen o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekinleti alıyor. Kalbine ulaşıyor, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Her biri bir ihsan, her ihsanla o kişinin derecatını arttırıyor Allah Teala. Arttırdığı kesin mi? Kesin. Nereden çıkartıyoruz bunu? Büyük suresinin 8, 9, 10. ayetlerinden çıkartıyoruz. Diyor ki Allah Teala orada kıyamet günü o cehennemin kapısında bekleyenler bölük bölük cehenneme gelirler.

Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri, Allah'ın resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş olsaydık, yani Allah kulaklarımızdaki bakrayı alsaydı ve akletmiş olsaydık, Allah Teala kalbimizdeki ikindi alıp yerine ihfat koysaydı, idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Burada Allah Teala'nın söylediği şey kesin. Kimin gözlerinden hicab-ı mestureyi almışsa, kulaklarından vakrayı almışsa, kalbinden ekinleti almışsa, yerine ifat koymuşsa, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmişse, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmışsa Allah Teala, o kişiyi mutlaka kazandıkları dereceleri kaybettikleri derecelerden daha öteye geçiren bir özelliğe ulaştırmış. Ve kişiyi cennetin sahibi kıldığı kesin. Ne diyor? Hud suresi 29. ayet-i kerime. Ey kavmim diyor Hazreti Nuh, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse burada Allah Teala kesin hüküm koyuyor. İnne diyor, muhakkak şüphesiz ki onlar amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ne olur ulaştırırlarsa? Ulaştırırlarsa Allah'ın evliyası olurlar. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmiştir. Ne olur? Ali İmran 76 ve 77'de Allah Teala diyor ki kim Allah'a verdiği ahdini ve misakini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim de ahdini ve misakini gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever diyor. Ali İmran 76 ve 77'de. 198'de gene aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde diyor ki takva sahipleri için altından ırmaklar akan cennet hazırladık. Takva sahiplerinin hepsi cennete gireceklerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim yeminini gerçekleştirirse, tezkiye olursa, misakini gerçekleştirirse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Amir olanlar da mutlaka Allah'a ulaşacağına göre onların gidecekleri yer demek ki cennet. O kadar mı? Hayır, başka bir garantisi daha var Allah Teala'nın. Vel Asr suresinde diyor ki vel asra yemin olsun. İnnel insane lefî insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda değildir. Hüsranda olanlar kimlerdi? Cehenneme gidip orada devamlı kalacak olanlar. Ama onlar hüsranda değildir diyor Allah Teala. İşte hüsranda olmayanlar. Hüsranda olmayanlar kimler onlar? Hüsranda olmayanlar cennete girecek olanlar. Kim aminu ise Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Bu kişi birinci kat cennete girer. Peki dünya saadetiyle arası nasıl? Arası açık. Başka insanlardan normal standartlarda hiçbir farkı yok. Nefs tezkiyesi diye bir şey hiç yapmamış. Nefsini tezkiye etmemiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah işlemlerini gerçekleştirdi. Kişi ertesi gün öldü. Gideceği yer Allah'ın cenneti.
mutlaka bu kişi Allah'ın cennetine girer. Başka birisi 80 yaşına gelmiş, 15 yaşından itibaren, sorumlu olduğu andan itibaren devamlı 5 vakit namazını kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş ama kurtulamıyor, gideceği yer cennet değil. Çünkü Allah Teala kesin hükmünü koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz benim cennetime giremezsiniz diyor Allah Teala. İnsan iradesine bu kadar çok değer veriyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan öyle hileler, öyle desiseler vücuda getirmiş, kullanmış ki insanların cennet saadetine ulaşmalarının bütün anahtarlarını Kur'an'da var olmasına rağmen, bir, 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmelerine rağmen, iki, iblis insanların gözünden saklamayı başarmış. Ve insanlar unutmuşlar. Allah'ın verdiği söz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi birinci kat cennete ulaştırmak değil, ikinci kat cennette söz konusu. Kimler için? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Kim o mürşide ulaşıp da tabi olursa, tabi olan kişi mutlaka ikinci kat cennetin sahibidir. Peki bu kişinin dünya saadeti nasıl? Gene sıfır. Yani herkes gibi. Herkes nasıl mutsuzsa o kişi de mutsuz. Allah'a ulaşmayı dinlemiş, mürşidine de ulaşmış, tabi olmuş ama nefs tezkiyesi yok daha. İnsanı mutlu kılacak olan şey, saadeti olgunlaştıran meyve, nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Neden insanlar mutsuz sevgili kardeşlerim? Çünkü nefsindeki afetlerin esiridir insanlar. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve nefsi afetlerle dolu olanın herkes huzursuzdur. Herkes sıkıntılıdır. Mutlu olduğunu iddia etse de bu bir masaldır sadece. Ona anlattığımız zaman doğru demek mecburiyetinde. Başka bir mantıki çözüm yok. Neden bir insan iç dünyasında mutsuzdur, huzursuzdur? Çünkü insanın nefsinde sadece afetler var ve nefsinde sadece afetler olan bir insan söz konusu. Öyleyse nefsinde afetler olan bir insan öyle bir dizaynda, iç dünyasında bu kişi devamlı olarak huzursuz. Neden? Çünkü nefsinin %100'ü afetlerle kaplı ve nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik taşır. O kişinin nefsi %100 böyle. Ya ruhu? Ruhu da bunun tam aksi. Ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Öyleyse iki unsur birbirinin zıttı, iki ayrı temsilci. Ruh Allah'ın tarafında, nefs başlangıçta bu aşamada şeytanın tarafında. Aralarında kesintisiz bir kavga hüküm sürer. Neden? Allah'ın bir emrinin yapılması lazımdır. Nefs katiyen yapmak istemez. Ruh da mutlaka yapmak ister. İkisi birden akla ulaşırlar. Ve nefs Allah'ın emrinin yapılmamasını, akılda affedersiniz, ruh da yapılmasını ister. Karar akıldadır. Aklın verdiği kararsa onun alemdeki edindiği şuura paralel gelişir. Öyleyse
Allah'ın yasak ettiği fiillerin herkes tarafından yapıldığı, emrettiklerinin de hiç yapılmadığı bir ortamda şuur kazanmışsa o kişinin aklı, nefsin afetlerinin bütün taleplerini yeşil ışık yakacaktır. Nefsin dedikleri olacaktır. Ruhun dedikleri olmayacaktır. Ve kişi hep huzursuzluğu ard arda yaşayacaktır. Her seferinde ya Allah'ın bir emrine itaatsizlik edecektir, ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyecektir. Her ikisi de Allah'ın yasak ettiği bir dizaynı gösteriyor. Allah'ın emrinin tersi veya yasağının işlenmesi. Sonuç mu? Bunu yapan bir kişiye Allah-u Teala azap verir. Dünya üzerindeki, bu dünyadaki azaptır. Arkadan da ruh nefse azap verir, huzursuzluk verir. Kişi hem o işlemi Allah'ın bir emrine karşı gelmişse o işlemi yaparken huzursuz olur. Hem de arkasından Allah ve ruh nefsi ve o kişiyi azaplandırır. Bu kadarla da bitmez. O kişi kabre girdiği zaman yaptığı bütün bir hataların bedelini bir defa daha ödeyecektir. Biz şu anda dünya saadetinden bahsediyoruz. Neden insanlar iç alemlerinde huzursuz, bu sebeple huzursuz, devamlı bir kavga üzere yaşıyorlar? Nefsle ruh hep birbirinin tersi şeyleri söylüyorlar, birbirlerine saldırıyorlar. İkisi de kendi dediklerinin olmasını istiyor, vazgeçmiyorlar. Devamlı çatışma var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, orada mutsuzluk vardır. Ve kişi mutsuz, iç dünyasında mutsuz. Peki dış dünyasında durumu ne kişinin? Gene mutsuz. Çünkü bu kişi nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Onlardan üstün olduğunu onları inciterek ispat etmeye çalışıyor. Onlara ters davranışlarda bulunuyor, üstünlüğünü ispat etmek için. Onları kırıyor. Kendisine kötü davranan bir kişiden mutlaka intikamını alıyor. Ve böyle bir dizayn söz konusu. Kişi başkalarına yanlış davrandığı için, onların kalplerini kırdığı için daha bu noktada huzursuzdur. Çünkü yaptığı her kalp kırış işleminden sonra Allah-u Teala'nın ve ruhunun azabı o kişiye ve nefsine gelip ulaşacaktır. İki defa huzursuzluk yaşayacaktır kişi. Yeter mi? Yetmez. Bu huzursuzluğu yaşadıktan sonra o hakaret ettiği, kötü davrandığı kişi ondan intikam almaya çalışacaktır. Fırsatını bulduğu takdirde mutlaka intikamını alacaktır. O kişi intikamını aldığı zaman başlangıçta ona hakaret eden kişi bunu kendisine yapılmış bir hakaret olarak düşünecek. Başlangıçta kendisinin yaptığı o kabalığı, çirkinliği hiç düşünmeden kendisine yapılmış bir saldırı olarak kabul edecek ve mutlaka o da ondan intikam almak isteyecektir. Karşısındaki kişi kendisine intikam aldığı zaman zaten kişi huzursuzdur, sıkıntılıdır. Kendisine intikam alınmıştır, yani kendisine haksız bir davranışta bulunmuştur. Bu onu yeterli miktarda üzer. İkinci defa huzursuz. Başkasının kalbini kırdığı, ona kötü davrandığı zaman Allah-u Teala'nın ve ruhun kendisine ve nefsine verdiği huzursuzluk sebebiyle kişi huzursuz. Ondan sonra o kötü davrandığı kişi kendisine intikam aldığı zaman gene huzursuz, kendisine yapılmış bir haksızlık sebebiyle, o olayı bir haksızlık kabul ettiği cihetle. Sonrası mı? Evet, sonrası da var. Sonra kendi de o adamdan intikam almak isteyecektir ve intikamını mutlaka alacaktır. Yeniden bir günah işlediği için gene Allah-u Teala ve ruhu ona
azap edecektir ona ve nefsine. Peki bu kişi intikamını alamazsa ne olacak? Karşısındaki kişi çok güçlü, intikamını alamıyor. Alamazsa bu sefer de şuur altı birikimi oluşacak. Kişi şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz olacak. Ama gene huzursuz. Hep huzursuz, hep sıkıntılı, hep mutsuz. Dış dünyasında da mutsuz. Peki Allah ile olan ilişkileri nasıl? Berbat. Allah neyi emretmişse, akıl öyle bir ortamda şuurlandığı için Allah'ın emirlerini yerine getirtmiyor fizik vücuda. Kişi her seferinde içinde bir huzursuzluk, eziklik hissediyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için ve yasak ettiği fiilleri de devamlı işliyor. Her işledikten sonra da gene sıkıntı duyuyor, huzursuzluk duyuyor. Öyleyse bu kişi hep mutsuz. İç dünyasında mutsuz, dış dünyasında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Hele dış dünya ile olan ilişkilerinde intikamını alsa da huzursuz, intikamını aldığı zaman günah işlemiş olacağı için, alamasa da huzursuz, stres oluştuğu için, stres sebebiyle huzursuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki her tarafta Allah'ın yoluna girememiş olan insanlarda huzursuzluk kol geziyor. İşte böyle bir dizaynın yaşanması söz konusu. İnsanlar dünya saadetini yaşamıyorlar. Nereye kadar? Tabi oldukları güne kadar. Tabi oldukları güne kadar o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilese de, 10 tane ihsan alsa da Allah-u Teala'dan, nefs tezkiyesi oluşmadığı için o kişinin dışarıdaki insanlardan bariz bir farkı yok. Başka insanlar gibi o da huzursuz. Ama ne zaman ki 10 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirir, 10 tane nimet alır ve nefs tezkiyesine başlar. Bu kişinin dünya saadeti bundan sonra ulaşacaktır. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti hak etmesi söz konusudur. Ölse mutlaka birinci kat cennete ulaşacak. Bu kişi 10 tane ihsanla mürşidine ulaştı, tabi oldu. Orada ölse, tabi oluştan sonra ölse mutlaka ikinci kat cennetin sahibi olacak. Ama her ikisinde de dünya saadeti yok. Cennetin ikinci kat saadetinin sahibi kişi mürşidine ulaşmış, tabi olmuş, arkasından hiçbir amel yapamadan ölmüş. İkinci kat cennetin sahibi. Dünya saadeti hayır. Başka insanlardan hiçbir farklılığı yok. Ama sevapları günahlarından fazla. Nefs tezkiyesine başladı kişi. Ne olur? Nefs tezkiyesi yaptı. Nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı girdi. İman kelimesi fazılları kendisine çeker ve etrafında biriktirmeye başlar. Kişi zikir yaptıkça fazıllar kalbine dolar. Zikri bitince iman kelimesinin çektikleri iman kelimesiyle beraber kalır. Çekemediği fazla olanlar geriye dönerler, Allah'ın katına geriye dönerler. İşte böyle bir çekim müessesesi sebebiyle o kişinin nefsinin kalbinde %1, %2, %3 nur birikimi oluşmaya başlar. İşte böyle bir ortamda ilk %7 fazilet birikimi olduğu zaman kişi nefse emare edilir. Nefsinin kalbinde artık %7'si Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek
istemiyor. Bu temizlenmenin, nefs tezkiyesinin ilk merhalesidir. Nefsi emmare. Nefsin kalbindeki afetlerin %7'si faziletlerdir. %2'si de daha evvel değişen rahmettir. Öyleyse %2 rahmeti bir kenara koyalım. Değişiklikler %7, %7 fazıllar üzerinden gidecektir. Kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi. Nefsin kalbindeki ikinci bir %7 daha afet olmaktan çıkmış, fazilet haline dönüşmüştür. Allah'ın bütün emirlerine karşı gelirken, yasak ettiği bütün fiilleri işlerken, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Nefsi levvame, kişi nefsini kınıyor. Ruh da ilk %7 nur birikimine birinci kata, ikinci defa ruh %7 nur birikimine ikinci kata ulaşmış. Ve bir defa da %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Kişinin zikri her geçen gün biraz daha artıyor. Üstelik zikir yaparken kişi büyük zevkler yaşamaya başlıyor. Allah ile baş başa geçirdiği saatler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah her şeyi en güzel standartlarda vücuda getirmiş. Kişi üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefsi bilkimeye ulaşıyor, Allah'tan ilham almaya başlıyor. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle mutmain oluyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin şekilde idrak ediyor. Daha sonra bu kişi beşinci defa %7 nur birikimini gerçekleştiriyor, kalbinde fazilet birikimini. Allah'tan razı oluyor. Her geçen gün doğru davranışlarının oranı giderek büyüyor. Ve altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da o kişiden razı oluyor. Yedinci defa %7 nur birikimi, o kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Kişi nefs tezkiyesini tamamlıyor. Tezkiye, nefsin kalbindeki faziletlerin, nurların karanlıkları yani afetleri aşması halidir. Nefsin kalbindeki %49 fazilet, %2 rahmetle nurların toplamı %51'e ulaşıyor. Karanlıklarsa, afetlerse, Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasaklarını işleyen bu karanlık kesimse şeytanın merceği. Şeytan onlara sadece tesir edebiliyor, nefsin afetlerine. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nuru oluşturduğunuz gün, ruhunuz da Allah'a ulaşmıştır. Oluşmak, faziletlerin %50'den fazla oluşması ve ulaşmak. Aynı anda teşekkür eder, ruhunuzun Allah'a ulaşması. 21. basamaktasınız. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar, başlangıçta %100 idi. Şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir edebilmekte idi. Ama şeytanın devamlı tesirine açık olan bir nefs kalbi taşıyan bu kişi
Nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman şeytanın o kişinin kalbindeki hakimiyeti sana ermiştir. Nefsin %100'üne tesir etmek imkanının sahibi olan şeytan artık nefsin sadece %49'una tesir edebilir. Nefsin geri kalan kesimi ruhun hasletlerine paralel olan faziletlerle donatılmıştır. Yani 200'lük bir dizaynda 251'i Allah'ın emirlerini yerine getiriyor, 249'u getirmiyor. Öyleyse üstünlük artık tamamen öbür taraftadır. Şeytan her geçen gün biraz daha mağlup, biraz daha perişan. Bu kişi dünya saadetinin %50'sini, %50'sinden fazlasını yaşar. Eğer ruhu da devreye katarak bir hesap yaparsak, o zaman nefsinin kalbindeki nurlar %51, ruhun kalbindeki nurlar da %100, öyleyse 200'de 151'i nefs ve ruh toplamının Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. Öyleyse sadece o kişinin davranış biçimlerinin az bir kısmı negatif istikamette görünüyor. Bütün bir toplam üzerinden giderseniz 200'de sadece 51'i. Yalnız nefs açısından devreye girerseniz %51'i. Ama o 51'i destekleyen, 51 nuru destekleyen %100 ruh da onunla beraber. Onun için kişi Allah-u Teala'nın evliyası oluyor. İşte böyle bir nokta, ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. Nefsinizin kalbindeki nurların %51'e ulaştığı noktadır. Sevgili öğrenciler, burası dünya saadetinin yarı yarıya elde edildiği yer. Ruhu da devreye koyarsanız, 4/3 elde edildiği yerdir. Sevgili kardeşlerim, burada 3. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman görüyorsunuz ki cennet saadetlerinin 3.'süne bir insan aşağı yukarı ciddi hiçbir gayret sarf etmeden ulaşır. Çünkü Allah'ın bütün emirleri onun için bir zevktir. Kişi o zevki yaşar. Zikir yapmak zevktir, oruç tutmak zevktir. Çünkü açlık hissetmez kişi. Zikir yapmak zevktir, büyük zevkler yaşar zikir yaparken. Allah ile beraber olduğunu hisseder. Her şey adım adım zevke dönüşmektedir. Ve hataları giderek azalmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişi yoluna devam ederse fena, beka, züht makamlarını aşacaktır ve muhsinler makamına ulaşacaktır. Fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. O zaman o kişinin dünya saadeti %90'ı aşacaktır. Cennet saadeti ise artık 3. kat cennet değildir, 4. kat cennetin sahibidir kişi. Öyleyse cennetler kişinin şu dünyadaki eylemlerine göre, tatbikatına göre, amel-i salihatına göre şekilleniyor. Ve kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse o kişi %90'dan fazla nuru nefsinin kalbinde toplamıştır.
Bu durumda bu kişi dördüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Ve bu kişi dünya saadetinin %90'ından daha fazlasına sahip olmuştur. Dördüncü kat cennette onundur.

sonra daimi zikre ulaşacaktır kişi. Ve daimi zikre ulaştığı zaman Allah Teala'nın zemin katı gösterecek. Sonra birinci kattan itibaren 7 tane gök katını gösterecektir. Birincisi Ulu'l-Elbab makamıdır. İkincisi Salah makamı, İhlas makamıdır. Ve Sittetil Müntaha'ya kadar İhlas makamında Allah Teala gösterir. Kişinin Salah, İhlas makamının sonunda cennet saadeti 5. kat cennet saadetini ifade eder. Tövbe-i Nasuh'a davet edildiği noktaya kadar 5. kat cennetin sahibidir kişi. Bu kişi Ulu'l-Elbab olduktan sonra, daimi zikre ulaştıktan sonra ölmüş olsaydı gene 5. kat cennetin sahibi olacaktı. Daimi zikir 5. kat cennet için kesin bir işarettir. Öyleyse kimdir 5. kat cennetin sahipleri? Hikmet sahipleridir. Hayır sahipleridir, tezekkür sahipleridir. Sonra bu kişi 5. kat cennetin sahibi olduğu zaman dünya saadetinin %90'ına falan değil, %100'üne artık sahiptir. Hem ruhu %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Hem nefsi %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Kişi bu sebeple iç dünyasında da, dış dünyasında da, yani başka insanların ilişkilerinde de, Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde hem nehirler cephesinde, yasaklar cephesinde %100 saadeti yaşıyor. Bundan sonra kişi daha 4 mertebe kalbi müzeyyen olarak irşada ulaşacaktır ve 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra irade teslimine hazır hale geldiği için iradesini Allah'a teslim edecektir 5. mertebede. 5. kademesinde salah makamının ve Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir kişi hüviyetine, bir mürşit hüviyetine konulacaktır. Sabrın sahibi olacaktır. İrşad makamının sahibi olacaktır. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. %100 dünya saadetiyle birlikte. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte cennet saadeti, işte dünya saadeti. Öyleyse nedir dünya saadeti? Kişinin iç dünyasında

dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir dünya mutluluğunu yaşayan sonsuz bir mutluluğun sahibi kılması dileklerimizle, dualarımızla, temennilerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Fatiha mi? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Enamte aleyhim gayrül magdûbi aleyhim ve lindâllîn. Amin. El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek için, bir defa daha mutluluğu yaşamak için, bir Allah sohbetinde mutluluğu yaşamak için, bir defa daha Allah'ın ülkesinde olmak için. Konumuz bizim adımlarımız ve Allah'ın ihsanları. Allah Teala diyor ki ne kadar günah işlerseniz biz onların bedelini size misliyle yani aynı miktarda yazarız. Yani bir derecelik bir günah işlediğimiz zaman amel defterimize, hayat filmimize bir derece yazılır. Eksi bir derece. Nakıs bir derece. Ama diyor Allah Teala ne zaman bir hayır işlerseniz, derecat kazanırsanız, o zaman diyor 10 katını veririz diyor size. İşte Allah Teala'nın kanunu 1'e 10'dur. Normal standartlar altında kişi Allah Teala'nın yoluna girmedikçe herkes Allah'ın Rahman esmasının bir gereği olan bu 1'e 10 ihsanını herkes alır. Kim bir derecelik bir hayır işlerse, bir derece kazanırsa, yaptığı herhangi bir işlemden, ister Allah'ın bir emrini yerine getirsin, ister yasak ettiği bir fiili işlememeyi başarsın, birisine bir iyilik etsin, derecat kazandığı bütün olaylarda Allah'ın o kişiye verdiği 1'e 10'dur. Öyleyse bunun manası ne olur? Şu olur. Biz Allah'a doğru bir adım attık.

Baktığımız zaman Allah'ın attığı adımların sayısı 10 adımdır. Tabii bu mecazi bir ifade. Yani şunu söylemiş oluyoruz. Bir, biz bir adım atarsak, bize düşen bir görevi yerine getirirsek, Allah Teala buna karşılık 10 katını ihsan eder. İşte böyle bir muhtevaya ulaşabilmek, bizim adımlarımız ve Allah'ın adımları adı altında dizayn edildiği zaman, biz eğer Allah'a ulaşmayı dilersek, bir adım atmış oluruz Allah'a doğru. Allah Teala da bunun karşılığını tam 10 kat öder, bize tam 10 tane ihsanda bulunur. Öyleyse rakamlar Allah Teala ile ilişkilerimizde 1'e 10 olarak geliyor. Konunun başından başlıyoruz. Ne var konunun başında? Konunun başında birinci basamak var. Birinci basamakta bütün insanlar bulunur. Başlangıçta herkes birinci basamaktadır. Birinci basamağın özelliği ne? İnsanların olayları yaşaması. Herkes yaşar. Herkesin etrafında mutlaka bir takım olaylar cereyan eder. Bu olayları etrafımızda vücuda getirmekten, onların oluşturulmasından Allah'ın muradı ne? Muradı bizim o olaylar karşısında nasıl davranacağımızı tespit etmek, davranış biçimlerimizi önemli mi? Evet, önemli. Birinci basamakta olayları yaşarız. Zaten genellikle yanlış değerlendiririz. Bizi sevindiren olayları hayır olarak kabul ederiz. Bizi üzen olayları şer olarak kabul ederiz. Oysa ki Allah Teala diyor ki sizi üzecek olaylar vardır. Siz onları şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Sizi sevindiren olaylar vardır. Siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki o şerdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın katındaki hayır ve şer farklı bir ölçüye tabi olmalıdır. İşte farklı ölçü. Derecat kazandıran olaylar hayırdır. Derecat kaybettiren olaylar şerdir diyor Allah Teala. Öyleyse

Böylece olayları yaşarız birinci basamakta, geçeriz olayların değerlendirilmesine. Olayların değerlendirilmesi Allah'ın bizi seçmesine veya seçmemesine sebebiyet verir. Evvela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e 10 tane farz, 12 tane farz koymuş. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair, ulaştırmamızın gerektiğine dair 10 tane farz. Mutlaka ulaştırmamız lazım geldiğine dair. 10, affedersiniz 10 değil, 12 tane farz. Yani Allah-u Teala bizim ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı istiyor. İsteği kesin olarak bu. Peki niçin istiyor? Bizim mutluluğumuz için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun manası ulaştığınız noktada üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ulaştığınız noktada dünya saadetinde %50'den fazlasına, %51'ine sahipsiniz. Yani her günün yarısı sizin mutlu zamanlarınızı, diğer yarısı da mutsuz zamanlarınızı teşkil eder. Öyleyse Allah'ın muradı ne? Bizim mutluluğumuz. Allah Teala olayları veriyor ve bizi tetkik ediyor. Olaylar karşısında nasıl davranıyoruz? İşte bu olayları yaşadığımız zaman davranış biçimlerimiz eğer başkalarına karşı düşmancaysa, başkaları bize düşmanlık etmediği halde biz onlara karşı kötülük etmeyi düşünüyorsak, kalbimizde zevk varsa, kalbimizde maraz varsa, kalbimizde başka bir ifadeyle hayır yoksa Allah Teala bizi seçmez. Hayır varsa Allah Teala tarafından seçiliriz. Seçilirsek ne olur? Seçilirsek şu olur. Biz seçilenlerden biriysek Allah'a ulaşmayı dileyenlerden birisi olabiliriz. Bir başka ifadeyle kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah Teala tarafından seçilmiştir. Kimleri seçmez Allah Teala? Allah'ın ayetlerini inkar edenleri. Hangi ayetleri? Özellikle hidayeti inkar edenleri. Yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ihtiva eden ayetlerini, bunların farz kılınmasını ihtiva eden ayetleri. Bu ayetler karşısında tutumumuz ne? Acaba o ayetleri gizlemeye mi uğraşıyoruz? İnkar mı ediyoruz? Yalanlıyor muyuz? Tekzip mi ediyoruz? Başka insanlara da hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de mi diyoruz? Eğer böyleysek biz Allah'a asi olan biriyiz. Kalbinde hayır olmayan biriyiz. Zaten Allah'a ulaşmayı istemediğimiz için hatta başkalarını da Allah'ın yolundan men ettiğimiz için bu istikamette Allah'ın bize emrettiği şeyi yapmamız hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz. Yetmez başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyoruz. Bunun manası odur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere Allah Teala dalalette olanlar diyor. Ve kafirler diyor.
Bir insan mümin olabilir ve Allah'a ulaşmayı dilemeyebilir. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız yanlış. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilir. Ötekiler için mümin olmak imkanı hiçbir şekilde yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın mümin olması mümkün değildir. Öyleyse biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, diliyorsak, bilelim ki mutlaka biz Allah'ın seçtikleri arasındayız. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi men yeşâ'ı. Allah dilediğini Allahu yeştebi ileyhim ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim ona yönelirse Allah'a yönelen kişiyi de Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala dilediğini kendisine seçer. Kendisine ulaştırmak için seçer ama iradi yapı kişiye Allah Teala tarafından teslim edilmiştir. O kişi kendisi iradesini kullanırsa Allah'a ulaşmayı dileyecektir veya dilemeyecektir. Eğer dilemezse o zaman o kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek manası cenneti mutlaka elde etmek veya cehenneme gitmek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona cehennemin kapıları kapalıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona cennetin kapıları açıktır. Yani cennetin kapısını açacak olan şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezsek ne olur? Dilemezsek gideceğimiz yer cehennem olur. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle diyor: Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı diyor Allah Teala dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Cehennemden kurtulamazlar diyor. Öyleyse insanların gidecekleri bir yer var. Bu yer ikisinden bir tanesi. Ya cennet ya da cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennetine girer Allah-u Teala'nın. Kim de dilemezse mutlaka cehenneme girer. Öyleyse bu kadar kesin bir yargıya varıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Kanunları koyan Allah Teala bir dilekle bir insanı cennetine almaya hazır. Ama kim de bunu dilemezse o ne yaparsa yapsın kurtulması mümkün değil. Öyleyse Allah Teala'nın serbest iradeye ne kadar değer verdiğini görüyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez, kurtulması mümkün değildir. İşte böyle bir dizayn söz konusu.
Peki dilerse ne olur kişi? Dilerse mutlaka kurtulur. İşte Vel Asr suresi kurtulduğunu söylüyor. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Hüsranda olurlarsa ne olur? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Günahların sevaplarından fazla olanlar gidecekleri yer cehennem. Ve devam ediyor. İllellezine amenu. Ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda olmayacaklardır diyor Allah Teala. Onlar hariç diyor. Hüsranda olmayacaklarsa cehenneme gitmeyeceklerdir. Onların gidecekleri yer cennettir. Kimler? Amin olanlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Amin olmak 7 tane kademe içerir. 7 tane safhası vardır. Birinci defa amin olduğumuz zaman Allah'a ulaşmayı dileyen biriyiz. Başka hiçbir özelliğimiz yok. Ama bu bizi birinci kat cennetin sahibi yapar. Bir defa daha amin olursak, bunun manası Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan almış ve mürşidimize ulaşmışızdır. Önünde diz çöküp tövbe etmişizdir. Sıra 10 tane nimete gelmiştir. Üçüncü defa amin olmamız ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman. 21. basamak. 7, 14, 21. 3 basamakta 3 tane amin olma. Dördüncü defa amin olduğumuz yer fizik vücudumuz, Allah'a teslim ettiğimiz yer. 25. basamak. 5. defa 27. basamak. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz nokta. 6. defa amin olduğumuz yer selam makamının 4. kademesi. İrşada ulaştığımız nokta. Peki, beşinci, yedinci, safa, yedinci safa irademizi Allah'a teslim ettiğimiz nokta. Ne zaman irademizi Allah'a teslim edersek, bu nokta irşat makamına tayin olduğumuz nokta. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah kulunu irşada memur ve mezun kılar. Burada 7. safhada irşat makamının sahibi olunur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, ben onları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. 21. basamağa Allah ulaştıracak bunları. Ondan sonraki basamaklar kişinin kendi gayretiyle oluşacak. Yine Allah'ın yardımıyla ama kişinin gayretiyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 3. basamaktadır. Ve Allah kalbimizdeki yeşeren bu talebi işitir, bilir ve görür. Sonra ne yapar sevgili kardeşlerim acaba? Derhal harekete geçer. Ve o kişiye Rahim esmasıyla Allah tecelliye başlar.

Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler bundan hariç diyor Allah Teala. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler. İşte dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi başlar. Bu Allah'ın 10 ihsanından birincisidir. Bu tecelli gözlerimizdeki hicabı mestureye alıyor, kulaklarımızdaki vakrayı alıyor, kalbimizdeki ekinneti alıyor ve yerine ihbat koyduruyor. Öyleyse ne demek istiyoruz? İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki ne diyor Allah Teala? Habibim diyor. O Allah'a ulaşmaya ruhlarını ölmeden evvel Allah Teala'ya ulaştırmayı dilemeyenler, ahirete ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin arana hicabı mestura koyarız. Yani gözlerinin üzerinde onların hicabı mestura vardır diyor Allah Teala. Sen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an-ı Kerim tilavet ettiğin zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmül ahirete, yevmül ahire inanmayan o insanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani bunun manası onlar sana bakarlar ama gözlerinde perde olduğu için hicap perde demek mesure de örtülü. Örten, gözlerini örten bir perde olduğu için onlar sana bakarlar ama seni göremezler. Sen onların seni gördüğünü zannedersin ama onlar seni göremezler. Onlar kördürler diyor Allah Teala ve onlar ölülerdir diyor. İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde 43 ve 44. ayet-i kerimesi söyledikleri ise Allah-u Teala'nın şöyle: Sen Kur'an'da Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı tilavet ettiğin zaman, okuduğun zaman onlarla senin aranda, onların gözlerinde perde vardır. Gözleri perdelidir. Sonra diyor ki Allah Teala onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler, söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler ve giderler. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler ve oradan ayrılırlar. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki
Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Ama o kalple fıkıh etmezler, edemezler. Onların gözleri vardır ama göremezler. Kalpleriyle fıkıh edemezler. Neden? Kalplerinde ekinet olduğu için. Gözleriyle göremezler. Gözleri vardır, göremezler diyor Allah Teala. Neden? Gözlerinde hicab-ı mestüre var. Onların kulakları vardır diyor, işitemezler diyor. Neden? Kulaklarında vakra var. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Hayır diyor sonra da. Onlar hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Fıkıh edemiyorlar. Kalplerinde ekinnet var. Allah Teala diyor sen ölülere işittiremezsin. İşitenler davete icabet eder diyor. İşitmeyenler davete icabet etmezler. Öyleyse Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecelli etmesi üzerine ne olur? Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmesi üzerine Allah-u Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. Artık irşat makamına baktığımız zaman onu herhangi bir kişi olarak görmeyiz. Onun irşada ehil olduğunu anlamışızdır. Ve onu artık mürşit olarak görürüz. Öyle değerlendiririz. İrşat makamının sahibi olarak görürüz. Öyleyse bakıyoruz ve görmeye başlamışız. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah gözlerimizdeki hicab-ı mesuliyeti aldığı için. Sonra söylediklerini işitmeye başlarız. Yani söylediklerinin manasına varmaya başlarız. O kişinin söylediklerinin manasına varmaya başlarız. Çünkü Allah Teala kulaklarımızdan vakrayı almıştır. Arkasından Allah Teala kalbimizdeki ekinneti alır ve yerine ifat koyar. Bunları biz Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakika içinde, iki veya üç dakika içinde Allah derhal gerçekleştirir. Ne olur kalbimizdeki ekinnet alınınca? İdrak etmeye başlarız. İrşad makamının söylediklerini hem işitiriz, manasına varırız, hem de kalbimize indiririz ve kalbimizdeki ekinneti Allah-u Teala aldığı için, yerine ihbat koyduğu için

Öyle bir dizaynda. İdrak etmeye başlarız. Allah'a dair hakikatleri, irşada dair olan irşat makamının söylediklerini idrak etmeye, yani kendimize mal etmeye başlarız. Anlamanın ötesine geçeriz. Derin bir anlayışla anlarız. Bir başka ifadeyle, kim bunların dışında bunlara aykırı bir şey söylerse onları müdafaa etmek mecburiyetinde hissederiz kendimizi. İşte kim onları, herhangi bir fikri müdafaa etmek mecburiyeti duyuyorsa iş dünyasında, onu sahiplenmiştir. Onu muktesebatına almıştır. Ve başkasına da doğru olduğunu düşündüğü bu hususu söylüyor. O zaman onu idrak etmiş bir insan bu. Manasına kül halinde vakıf olmak demek. Bütün manayı kavramak demek. Kendisine mal etmek demek. İşte Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde, o kendilerine kitap verilenler irşat makamının sözlerinin gerçek olduğunu bilsinler ve ondan emin olsunlar diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor Allah Teala. Kişilerin kalplerine Allah Teala ihbat koyuyor. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi, birinci ihsanı Allah Teala'nın. Sonra gözlerimizdeki hicab-ı mestürün alınması, ikinci ihsanı. Kulaklarımızdaki vakranın alınması, üçüncü ihsanı. Ve onun ötesi kulaklarındaki vakranın alınmasından sonra kişinin kalbindeki ekinnetin alınması, arkasından da yerine ihfat konması. Allah'ın ard arda gelen ihsanları. Her ihsanıyla Allah Teala bize derecat kazandırır. Öylesine derecat kazandırır ki bu ihsanları verdiği kişinin kazandığı dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşacaktır. Allah'ın vücuda getirdiği olay budur.

Allah-u Teala'nın bu konuda ifadesi açık olarak giriyor. O her şeye kadir olarak bizlere güzelliklerini veriyor. Ne oluyor? Allah'ın bu verdiği ihsanlarla biz cehenneme gitmekten kesin şekilde kendimizi kurtarıyoruz. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah birkaç dakika içinde bu saydığımız faktörleri art arda sıralar. Her biri içinde öyle dereceler verir ki kişiye. Kişi o anda kaybettiği derecelerden daha fazla dereceyi Allah'ın vermesiyle kazanmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için.

Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gitme sebebine bakıyoruz beraberce. Sebep son derece açık olarak çıkıyor karşımıza. Yunus 8, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ne demek bu? Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için bu kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kişinin gideceği yerin cehennem olduğu bir nokta var. Niçin? Kazandığı dereceler itibariyle cehennem. Öyleyse kesin bir olgu. Kimdir cehenneme gidenler? Müminin 103'e bakıyoruz. Müminin 103'te Allah-u Teala açık bir hüküm getiriyor. Diyor ki, kıyamet günü onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer ateştir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Kimler? Günahların sevaplarından fazla olanlar. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi dünya üzerinde hangi işlemi yaparsa yapsın, mutlaka kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olan bir insandır. Başka bir alternatif hiç yok. Ama kimler cennete girer? Allah Teala söylüyor, amel olanlar cennete girer. Allah'a ulaşmayı dileyenler girer. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktada günahları sevabından fazla olan biriydi. Allah'a ulaşmayı diledi. O zaman da mutlaka günahları sevabından az olan birisi oldu. Ya da başka bir ifadeyle sevapları günahlarından fazla olan birisi oldu. Bir Allah'a ulaşmayı dilemekle böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Kurtulanın mutlaka günahları sevaplarından az. Öyleyse kişilerin kurtuluş dizaynına bakıyoruz beraberce. Ne yapmışlar bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah Teala diyor ki onlar hüsranda olanlar değildir. Asr suresi kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa onlar hüsranda olanlar değildir diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olanlar kimlerdi? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Allah Teala bu ayetiyle amin olanlar hüsranda olanlar değildir diyorsa günahların sevaplarından fazla olanlar olması mümkün değil. Sevapları günahlarından fazla olanlar oluyor. Nasıl? Kişi diyelim ki Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şu dakika bir kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilese bir dakika evvel Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisiydi. Ve dilemeyen bu kişinin günahları sevaplarından fazlaydı. Şimdi diliyor kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği an Allah Teala derhal işitti, bildi ve gördü kişinin kalbindeki bu talebi. Derhal rahim esmasıyla tecelli etti. Derhal gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinliği aldı. Yerine de ifat koydu. Koyarsa ne olur? O zaman kişi
ameni olmuştur. Ameni olduğuna göre mutlaka sevapları günahlarından fazla olacak. Ne yaptı Allah Teala? Her verdiği ihsanla o kişinin derecelerini arttırdı. Hangi derecedeyse, negatif derecedeyse, pozitif dereceleri ondan yukarıya çıkardı Allah Teala. Bir başka açıdan da meselemize bakalım. Kişinin gözlerinde hicab-ı mestire varken, kulaklarında vakıa varken, kalbinde kinnet varken gideceği yer neresi? Cehennem. Peki bunlar olmazsa o zaman cennet. Öyleyse bakalım ne diyor Allah Teala Mülk 8-9-10'da. Cehennemin kapılarında beklerler diyor. Cehenneme girecek olanlar. Sonra bölük bölük kapılara ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki size, sizlere yaşadığınız devirde sizin içinizden olan nezirler, sizden olan nezirler size söylemediler mi? Buraya cehenneme geleceğinizi. Yani şunu söylemiş oluyor Allah Teala. Ey insanlar, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sizin mutlaka cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Nezirler cevap veriyor kapıya gelenler, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz sizi dalalet içinde görüyoruz dedik. Ve şöyle bitiriyor kapıdan girecek olanlar sözlerini. Eğer biz onların, nezirlerin söylediklerini işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakıa alınmış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinet alınıp yerine ihfat konulmuş olsaydı, o zaman biz burada cehennemde mi olurduk? Demek ki kulaklarındaki vakra alınan, kalbindeki ekinet alınan kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Nasıl olacak? Sevaplarının da günahlarından fazla olması lazım. Allah Teala derhal derecelerini arttırıyor kişinin. Bu kişilerin, cehennemdekilerin kulaklarında vakra var ki, vakıa varmış ki irşat makamının sözlerini işitememişler. Gözlerinde hicab-ı mestire varmış ki irşat makamının herhangi bir insandan farkını görememişler. Hatta onun şeytanla iş yapan, iş bilen birisi olduğunu iddia etmişler. Seni biz dalalet içinde görüyoruz demişler. Eğer gözlerinde hicab-ı mestur olmasaydı, onun mürşit olduğunu göreceklerdi. Kulaklarında vakra olmasaydı, irşada müteallik sözlerini anlayacaklardı. Kalplerinde ikinet olmamış olsaydı, idrak edeceklerdi. Ve mutlaka kurtulacaklardı. Çünkü üçüne verdikleri dereceyle, Allah-u Teala bu üç faktöre ayrı ayrı verdiği derecelerle, Allah-u Teala onların sevaplarını günahlarından öteye çıkaracaktı. O kadarla kalıyor mu? Hayır. Daha öteye geçiyor. İfat koyuyor. Gene onlara derecat veriyor. Peki daha ötesi var mı? Evet. Daha sonra Allah-u Teala bu kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbine ulaşıyor ve kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yani kişinin kalbini Allah'a çevirmiş oluyor.
Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Galipte Rahman'a huşu duyanlar var ya, işte onların kalbi Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Kişinin kalbini de Allah'a çevirdi. Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal ediliyor Zümer 23'e göre. Ve bu inzal edilen şey yukarıdan aşağı geliyorsa yukarıya doğru açık olan bir sürahi lazım. Yukarıdan aşağı düşen rahmeti içine alması için. Ve Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. basamaktayız. 10. basamakta Allah o kişiye yeni bir ihsanda bulunuyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Neden? Allah'ın nurları kişinin kalbine ulaşabilsin de kalbinden içeri girip kalbi doldursun diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada ne oluyor? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açılması ne demek? Enam 125'te Allah Teala diyor ki: "Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadruhu lil İslam." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, onun göğsünü şerh eder, İslam'ı açar. Göğsünü yarar ve İslam'ı açar diyor. 10. basamakta Allah kişinin göğsünü yarıyor. Ve kişiye böylece 8. ihsanını veriyor. Sonra o kişi zikir yapıyor ve Allah'tan gelen rahmetle faz partikülleri kalbin içine, kişinin göğsüne geliyorlar. Yol açıldığını tespit ediyorlar. Yolu takip ederek kalbe ulaşıyorlar. Ama kişinin kalbi mühürlü. Bu mühürlü kalpten içeriye giremeyen rahmet ve faz çözüm arıyorlar ne yapabiliriz diye. Rahmet partikülleri içeri sızabildiklerini görüyor. İçeri sızabiliyorlar. Fakat fazl partikülleri, fazl nurları içeriye sızamıyor. Onlar sızamadan ve kalbe giremeden kalbin dışında bekliyorlar. Ve rahmet nurları nefsin kalbinde %1 derken %2'ye ulaşıyor. Burası huşu noktasıdır. Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Demek ki bu huşu sadece bir nurla oluşacak. Nurlarla demiyor Allah-u Teala. Sadece rahmet nuruyla. Zaten fazlın kişinin kalbine girmesi mümkün değil. Çünkü kişinin kalbine iman yazılmadı. Kişinin kalbi mümin olmadı henüz. Böyle bir dizaynda o kişi için söz konusu olan kalbine kadar Allah'ın nurlarının gelmesi, kalbin içine %2 nurun, rahmetin sızması. Fazıl sızamaz. Çünkü Allah Teala fazlım müminlere aittir diyor. Fazlım sadece müminlerin kalbine girer diyor.
Ve Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde içeri giren nurlar değil, içeri sızan nurlar değil, nur. Allah'tan nur gelecek, bir nur. O nur, o kişinin nefsinin kalbini %1 derken %2 dolduracak. Kalbine girerek kişiyi huşu sahibi kılacak. İşte bu nurlar sadece %2'yi ifade eder. Ne oldu? Kişi huşu sahibi oldu. Burası 12. ihsanı Allah-u Teala'nın. Sonra bir ihsanı daha geliyor. Bu noktaya ulaşan kişi Allah'a ulaşmak konusunda ve mürşidine ulaşmak konusunda derin bir istek duyuyor kalbinde. Ve onun üzerine Allah'ın söylediğini yapıyor. Ne söylemiş Allah-u Teala? Diyor ki فَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar o huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek kesin bir şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları Allah'a geri döndürülecektir. Bu insanlar, bu huşu sahipleri eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse, istihane isterlerse Allah-u Teala'dan, Allah mutlaka istihaneyi verecek onlara. İstihane, Allah'tan mürşidin istenmesidir. Ve kişi hacet namazını kılıyor. 11. 13. ihsanı Allah-u Teala'nın, 10. ihsanı Allah-u Teala'nın, 13. basamakta kişi, mürşidini talep ediyor Allah-u Teala'dan ve Allah-u Teala mutlaka gösteriyor. 10 tane ihsan aldı kişi bu noktaya kadar ve o ihsanlarla mürşidine ulaştı. Ne olur? Böyle bir insan mürşidin önünde diz çökerse, tövbe ederse Allah-u Teala o kişiye ikinci bir adım attığı için bu sefer 10 tane de nimet verecektir. Birincide ne yaptı kişi? Allah'a bir adım attı, Allah'a ulaşmayı diledi. Tamam. Allah ne yaptı? 10 tane ihsan verdi. 1'e 10, o kişiye mükafat verdi. Şimdi kişi ikinci adımını atıyor, mürşidine ulaşıyor. Allah-u Teala'nın bu sefer de 10 tane daha vermesi lazım. Bu verdiklerin adı nimet. 1, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. 2, Allah o kişinin kalbinin mührünü açıyor. 3, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. 4, kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Ve kişinin kalbi de mümin oluyor. Allah'a göre gerçek mümin oluyor kişi. Ağzıyla müminim diyen değil, ağzı da müminim diyor. Ağzı da mümin, kalbiyle de mümin olan kişi. Gerçek bir mümin. Sonra mı? Sonra Allah'ın 5. nimeti o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. 6. nimeti o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. 7. nimeti fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. 8. nimeti o kişinin nefs tezkiyesine başlıyor. 9. nimeti Allah o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor ve bunu 1'e 700'e kadar çoğaltacak. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala ona 10.
nimetini veriyor. O kişinin kalbine rahmetle faz gönderirken, zikir yaptığında ona ilaveten rahmetle salavat da göndermeye başlıyor Allah-u Teala. İşte bizim attığımız birinci adımda Allah-u Teala'dan 10 insan oluyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemişiz diye. İkinci adımda 10 tane nimet alıyoruz mürşidimize, Allah'ın bizi ulaştırdığı mürşidimize ulaşıp önünde diz söküp tövbe ediyoruz diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada konumuz inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın indinde bir güzelliği, beraber yaşamanın mutluluğunu duyduk, huzurunu duyduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat, Allah'ıma salavat.

مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde gene kalp kalbe, gönül gönüleyiz. İşte yeni bir konu, Kur'an'daki İslam, kod numarası 3.1.11.39. Sevgili kardeşlerim, bir Kur'an'daki İslam var, bir de kitaplardaki İslam. Ve iki İslam birbirinden çok büyük farklılıklar gösteriyor. Kur'an'daki İslam'la kitaplardaki İslam birbirine hiç benzemiyor. Ne yazık ki bugün dünya üzerinde İslam'ın büyük kısmı tarafından tatbik edilen şey Kur'an'daki İslam değildir. Kitaplardaki İslam'dır ve aslında İslam yaşanmıyor. Çünkü Kur'an'daki İslam Allah'ın İslam'ıdır. Ama kitaplardaki İslam Allah'ın İslam'ı değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kitaplardaki İslam'ı muhteva itibariyle ele aldığınız zaman bütün dünyadaki alimlerin %95'inden fazlasının o İslam'ı öğrendiğini ve herkese onu öğrettiğini görürsünüz. Kitaplardaki İslam, üniversitelerde öğretilen İslam. Sevgili kardeşlerim, üniversitelerde bir İslam öğretiliyor. Kur'an'daki İslam'ı hiçbir şekilde yansıtmayan bir İslam. Kur'an'daki İslam nasıl bir İslam'dır? Kur'an'daki İslam insanları mutlaka hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştıracak olan bir İslam'dır. 7 safhadan oluşur. 1. safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. 2. safhada 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak. 3. safhada ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4. safhada fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek. 5. safhada nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. 6. safhada irşada ulaşmak. 7. safhada iradeyi de Allah'a teslim etmek. Görüyorsunuz ki Kur'an'daki İslam 7 tane safhadan oluşuyor. 14 asır evvel bütün sahabe Kur'an'daki Allah'ın bu farzlarını yerine getirdiler. 7 safhanın 7'si de farzdır. Ve hepsi adım adım 7 kat cennetin ve dünya saadetinin tamamının

sahibi oldular. Onlar bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe. Bugün ne öğretiliyor? Bugün İslam adına insanlara öğretilen şey fıkıh ilmidir. Yani şu dünyada İslami bir yaşantı içinde nasıl yaşamanız lazım? Dünya için nasıl yaşamanız lazım? Şu dünyadaki işlevlerinizi nasıl yapacaksınız? Nasıl nikah kıyacaksınız? Nasıl borç alacaksınız? Nasıl davranacaksınız etrafınızdaki insanlara karşı? Ne yapacaksınız? Bunun temelleri verilir fıkıh dersinde. Ve alabildiğine geniş bir fıkıh müessesesi bugün öğretim standartlarının içinde başarılı bir hüviyette öğretilmektedir. Fakat İslam öğretilmemektedir. Ne Türkiye'deki üniversitelerde ne dünyanın diğer ülkelerindeki üniversitelerinde İslam öğretilmemektedir. Kur'an'daki İslam, sahabenin yaşadığı İslam öğretilmemektedir. İslam'dan geriye sadece bir enkaz kalmıştır. İslam'ın 5 tane şartı. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe o demin saydığımız 7 tane safayı yaşadılar. Bu 7 safha İslam'ın 7 aşamasını ifade eder. Her biri daha üst bir cenneti kapsar. Her biri dünya saadetinin daha üst boyutlarda gerçekleşmesini sağlar. Ve İslam dünya üzerinde artık yaşanmıyor. Büyük kitleler tarafından yaşanmıyor. Ancak küçük topluluklar, belki İslam aleminin %5'i, 6'sı, onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, söylediğimiz şeyler insanlara o kadar yabancı geliyor ki her şey unutulmuş. Kur'an'daki İslam unutulmuş. Hadi gelin beraberce Kur'an'daki İslam'a bakalım. İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. 4 tane 7 basamak. 7, 14, 21, 28. Birinci basamakta olayları yaşarsınız. Okullarda öğretilen İslam'da da, Kur'an'daki İslam'da da herkes olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Yani olaylara karşı bir tavrınız vardır. Olaylardan etkilenme ve olaya bakış açınız, olayda vücuda getirdiğiniz davranış biçimi. Bunların her biri bir imtihandır. Yılda bir iki defa musibetlerle imtihan olunursunuz. Bunlara karşı tutumunuz asıldır. Acaba Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl bir insansınız? Kalbinizde, nefsinizin kalbinde hastalık var mı? Eğer varsa bunun manası o kişi Allah'ın ayetlerini bir, tekzip ediyor veya iki, Allah'ın ayetlerini inkar ediyor. Birincisinde yalanlamak, ikincisinde inkar etmek veya üç, Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti gizliyor. Allah'ın ayetlerinden zaten temel fonksiyon olarak kastettiğimiz şey Allah'ın hidayetinin tekzip edilmesi, Allah'ın hidayetinin inkar edilmesi, Allah'ın hidayetinin
gizlenmesi ve neticede başka insanların da Allah'ın yolundan bu gizleyenler tarafından men edilmesi. Kendileri Allah'ın yolunda değiller, başkalarının da Allah'ın yolundan men ediyorlar. İşte bu insanlar seçilmezler. Seçilmeleri mümkün olmayan insanlardır. Onların kalplerinde zevk vardır, onların kalplerinde maraz vardır. Bütün insanların kalbi katıdır ve sertleşmiştir Allah'ın yoluna girmeden evvel. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Ama bu kalpleri katılaşmış ve sertleşmiş insanlar başkalarının Allah'ın yolundan ayrılması için, Allah'ın yolundan sapması için özel bir gayret göstermeyen insanlardır. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Tamam, zararları sadece kendilerinedir. Onlar seçilirler. Ama kim Allah'ın yolunu reddediyorsa, Allah'a ulaşmayı reddediyorsa ve başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorsa, Allah'a ulaştıracak olan yoldan, sırat-ı müstakimden men ediyorsa, işte o zaman o insanlar, onlar seçilmezler. Seçilen insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtuluş burada başlar sevgili kardeşlerim. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma dünya hayatıyla ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, işte Kur'an'daki İslam'ın temeli. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın, hayatı boyunca hangi ibadetleri yaparsa yapsın, Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse Kur'an'daki İslam'ın temeli, cehennemi cennetten ayıran ayıraç Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir tek dilektir. Kur'an'daki İslam bu dilek üzerine bina edilmiştir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz Aleyhisselam İslam'da niyet amelden üstündür buyurmuştur. Niyet, Allah'a ulaşma niyeti, dilek. Bu dilek varsa içinizde, unutmayın Allah Teala kalbinizdeki bu dileği işitir, bilir ve görür. Öyleyse Allah işitir, bilir ve görür. Nefsinizin kalbinde Allah'a ulaşma talebi oluştuğu anda Allah Teala tarafından bu işitir, bilinir ve görülür. Görüldüğü anda Allah Rahim esmasıyla üzerinizde tecelliye başlar. Bu tecelli başlasın. Biz gelin sizinle beraber 14 asır geriye gidelim. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş miydi? Evet, dilemişti. İşte Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri.
Allah Teala buyuruyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak." Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, beçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Onlardan ve onlar Allah'ın misakini bozmazlar. Allah'a verdikleri misaki bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlarsa cevap veriyor 21. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. وَيُحَافُونَ سُهَلِ سَبْ Kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar cehenneme gidecekleri için. وَيَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَجَّ رَبَّهُمْ Onlar sabırla Allah'ın veçhini, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş bu insanlar? Allah'ın zatını dileyenlermiş. Ne yaparlarmış bunlar? Allah'a olan, Allah'ın ahdini yerine getirirlermiş. Öyleyse bu insanlara dikkatle bakın. Sahabe bundan 14 asır evvel hepsi hidayete erdiler. Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik." Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer varsa muhakkak ki onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Ayet-i kerime bütün sahabenin önce hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiklerini, sonra da fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini vurguluyor. Hidayet nedir? Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73 İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıysa, bütün sahabe hidayete erdiyse, demek ki onlar misaklarını bozmayanlar, ruhlarını Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Ayet-i kerime kesin olarak ispat ediyor ki dilemekle kalmamışlar, Allah'a ulaşmışlar, fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler. Ama kimler Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerini Allah'a teslim edenler, iradelerini Allah'a teslim edenler, hepsi Allah'a, Allah'ın zatını sabırla dileyenler.

Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kur'an'daki İslam bunu söylüyor. Sahabenin bütün yaptıkları Kur'an'da yer alıyor. Daha sonraki yapacakları da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 63 yaşında rahmetli olduğu zaman sahabe Allah yolunda çok yol almışlardı. Ve daha sonra sahabe irşat makamının sahibi oluyor. Ve sahabeye ister ensar olsun ister muhacirin, tabiin tabi oluyor sahabeye. Ve bu tabiyet Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde anlatılıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sadece indirildiği 23 yılın 40 yaşından 63 yaşına kadar olan geçen devrin bilançosunu vermiyor bize. Ondan daha öteye de bir perspektif uzatması yapmış Allah-u Teala. O günleri de ihtiva etmiş Kur'an-ı Kerim. İndirilmesinden daha sonraki sahabenin yaşadığı hayatı da ihtiva etmiş, yetmez. Bu günleri de ihtiva etmiş Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Peki bugün herhangi bir üniversitede olmazsa olmaz şartı İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemek öğretiliyor mu insanlara? Hayır, öğretilmiyor. İncelediğimiz üniversitelerin müfredat programında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus tespit edemedik. Kim böyle bir şeyi tespit edebilirse minnetle karşılarız. Ve o üniversitedeki öğretim üyelerini de tebrik ederiz. Ama dünyadaki üniversitelerde şu anda Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay yok. Olmadığı için de hiç kimsenin dini yaşadığını zanneden bu insanların üniversitelerden aldıkları öğretimle dinlerini yaşadıklarını zanneden bu insanların kurtuluşu mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ne olur? Rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah-u Teala. Kişi dördüncü basamakta. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Rahim esmasıyla tecelli. Kişi beşinci basamakta. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi altıncı basamakta. Kalplerindeki ikinliti alır ve yerine ihbat koyar Allah-u Teala. Kişi yedinci basamakta. Birinci yedi basamak burada tamamlanıyor. Bütün sahabe bunları gerçekleştirdiler. Üçüncü basamakla yedinci basamak arasında sadece birkaç dakika vardır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın derhal rahim esmasıyla tecelliye başlaması söz konusudur. Bu tecelli ise o kişileri mutlaka üçüncü basamaktan birkaç dakikada yedinci basamağa ulaştıracaktır. Bu saydığım işlevler birkaç dakika içinde Allah-u Teala tarafından tamamlanacaktır. Ve kişinin kaybettikleri derecelerden daha fazla sevaba, kazandığı derecelere ulaşması mümkün olacaktır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı gördüğünüz gibi dilediler. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah o kişiye, o kişinin kalbine hidayet eder. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine Allah nur yolunu açar. Ve kişi nur yolu açıldıktan sonra zikretmeye başlar. Bu zikir kişinin kalbine rahmetin ve fazlının ulaşmasını sağlar. Ama kalp mühürlüdür.
mühürlü olduğu için Fazıl ne girebilir ne sızabilir. Ama rahmet nurları kalp mühürlü olduğu için kalbe doğrudan doğruya giremezler. Fakat sızarlar. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. %2'yi bulduğu zaman kişi 12. basamakta huşuya ulaşmıştır. Huşuya ulaşan birisi için Allah'ın bir sözü var. Huşuya ulaşanlar diyor, benden irşat makamını sordukları zaman ben onlara hacet namazı kılmaları halinde istedikleri istihanenin cevabını veririm. Onlara mürşitlerini gösteririm diyor Allah Teala. Ve 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi oldular. Zamanımızdaki din alımlarına soruyoruz. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Cevap böyle geliyor. İyi ama diyoruz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Hristiyanlar da gördüler, Yahudiler de gördüler, putperestler de gördüler, şeytana tapanlar da gördüler. Ama onlar sahabe değil. Öyleyse başka bir özellik söyleyin diyoruz özelliği. Söylemiyorlar. Özellik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Fetih suresi 10. ayet-i kerimede. Habibim sana tabi olmak, biat etmek, Allah'a biat etmektir. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. O devirde yaşayan insanlardan sadece tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dinlemek 7. basamak, tabiyet 14. basamak. 2. 7 basamak da burada tamamlanıyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Peki kitaplar ne diyor? Kitaplar diyor ki tabiyet diye bir şey yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. O görevini yaptı ve rahmetli oldu. Ondan sonra artık hiç mürşit gelmeyecektir. Halbuki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den senelerce sonra sahabenin irşat makamını işgal ettiklerini ve tabiini irşada ulaştırdıklarını ifade ediyor. Tabiin sahabeye, ensara ve macirine tabi oldukları için tabiin adını alıyor. Öyleyse irşat müessesesi bitmemiş. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olundu. Yani çok açık değil mi olay sevgili kardeşlerim? Yani tabiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmemiş. Zaten bu sebeple bu halifelere Hulefai Raşidin deniyor. İrşada ulaştıran halifeler. Birisi vaktiyle bize demişti ki onun manası öyle değil. Peki dedik, ne onun manası? Hulefai Raşidin irşada ulaşan halifeler demek. Kendileri irşada ulaşmışlar, o demekmiş. Biz de dedik ki onlara, bize Esma-ül Hüsna'yı gösterebilir misiniz? Yanınızda var mı? Var dediler. Dedik ki bak burada Er Raşid yazıyor. Allah'ın bir esması. Allah'ı da irşada ulaştıran birisi mi vardı acaba? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 4 halife
mürşit halifeler de kendilerine tabi olundu. Onlardan sonra da sahabeye tabi olunmakta devam edildi. İşte bugün de tabiyet var ama üniversitelerimiz, bütün dünyadaki üniversiteler artık tabiyetten hiç bahsetmiyorlar. Yani İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın ikinci safhası olan tabiyet yok. Bütün sahabe tabi olmuşlar, sadece tabi olanlara sahabe deniyor. Hepsinin biatı Kur'an'da açık bir şekilde belli. 14. basamak. Böylece kişi Allah-u Teala'dan tam 10 tane nimet alır. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Allah o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalpteki küfür kelimesini alır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar sırat-ı müstakim üzerinden. Nefsi tezkiye olmaya başlar. Fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlar. Nefs tezkiyesi oranında. Çünkü şeytan sadece nefsin afetlerine tesir edebilir. Afetler azaldıkça şeytanın hakimiyeti giderek azalacaktır. Ve böylece şeytanın hakimiyeti azaldığı için kişi şeytana kul olmaktan o ölçüde kurtulacak. Kişinin fizik vücudu Allah'a kul olacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün sahabenin nefs tezkiyesine başladıklarını, fizik vücutlarının Allah'a kul olmaya başladığını, ruhlarının Allah'a doğru yola çıktığını ve iradelerinin de Allah'a teslim için her gün biraz daha güçlendiğini görüyoruz. 4 sırat-ı müstakim üzerinde 4 olgunlaşma. 14. basamakta 4 tane sırat-ı müstakim başlıyor. Bütün sahabe 4 sırat-ı müstakim üzerinde harekete geçmiş. 14 asır evvel. Ne olur? Nefsimizin kalbinde Allah'tan gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat görev yapmaya başlar. Hareketli hale gelen mühür açılır. Mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl, rahmetle salavat mührü zulmani kapıya kadar, nefsimizin kalbinin en altında bulunan zulmani kapıya kadar indirir ve nefs tezkiyesi için gerekli şartlar hazırlanır. Çünkü şeytanın karanlıkları bu noktadan itibaren kalbe giremezler. Orası mühürlü zikir boyunca. Allah'tan gelen rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin karşıt kutbuna sahip oldukları için iman kelimesi tarafından çekilirler ve iman kelimesine yapışıp iman kelimesinin üzerinde birikmeye başlarlar. %1, %2 derken %7 nur birikimi gerçekleşir. Evvelce %2 rahmet birikimi zaten kalpte oluşmuştu. Ve Allah Teala küfrü kalpten, küfür kelimesini aldığı için artık kalpte fazılları iten bir kuvvet, rahmeti iten bir kuvvet mevcut değildir. Ve zikir boyunca nefsin kalbinde biriken nurlar, fazıllar orada %1, %2 derken %7'ye ulaşırlar. %7'ye ulaştıkları zaman göğün birinci katına ruhumuzun ulaşması söz konusu olur. Nefsi emmare. Sonra göğün ikinci katı, nefsi levame, yeni bir %7 nur birikimi. Zikrimizi daha çok artırıyoruz. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi mülkime. Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Ruh üçüncü katta. Sonra ruhun
dördüncü kata çıkışı nefsi mutmainne. Doyuma ulaşıyor nefsimiz. Sonra ruhun beşinci kata çıkışı, Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı kata çıkışı, Allah da bizden razı oluyor. Biri radiye, öteki mardiye. Ve nihayet nefsimiz tezkiye oluyor. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşiyor. %49 fazilet, 7 kere %7, %49 eder. 2 de rahmet, %51. Şeytan nefsimizin başlangıçta %100'üne tesir edebilirken, hem de rahatça tesir edebilirken, bu noktada %49'una, %100 yerine %49'una tesir edebiliyor. Neden eskiden rahatça tesir edebiliyordu? Çünkü nefsimiz afetlerle dolu. Afetlerin istediği şeyle şeytanın istediği şey aynı. Ne istiyor afetler? Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmek, onları yapmamak. Ne istiyor afetler? Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek. Öyleyse her iki cephede de aynı sonuçla karşı karşıyayız. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan nefsimizin afetleri %51 azalmışlar. Artık onların yerinde Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir faziletler ordusu kurulmuş. Ve bütün sahabe buraya ulaşmışlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. %51 olduğu zaman bu nokta ruh Allah'a ulaşır. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah ulaştırıyor. Bütün sahabeyi de gördük ki Allah kendisine ulaştırmış. Yani Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler kimse, onlar daha evvel mutlaka hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermiş. Hidayete ermek mi? Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir tuzak kurmuş ki insanlara, bu tuzak insanların hidayet adlı mefhumu unutmaları için kurulmuş. Onun için çağımızda hidayet konusu Allah'ın en fazla önem verdiği konu. Bütün dünyaya hidayetin mutlaka anlatılmasını emreder. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet Allah'a teslimdir. Neyin hidayetinden oluşur hidayetler dizisi? 21. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 25. basamakta fizik vücudun, 27. basamakta nefsin, 28. basamağın 5. kademesinde iradenin Allah'a teslimi. Hepsi sırasıyla ruhun, veçin, nefsin ve iradenin hidayetidir. Öyleyse bütün sahabe ne yapmışlar? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim olmuş, hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a, Allah onların ulaştırmış. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Sonra ne olur? Sonra ruh Allah'a sarılır. Yani Allah'ın zatında yok olur, sığınağa sığınır.
Allah-u Teala kendi zatı için me'af diyor, sığınak diyor. Vallahu innehu hüsnül me'af. Ali İmran 14. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah ve Allah, yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah-u Teala. O sığınağa bütün sahabe sığınmış. Yirmi birinci basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta meaba sığınıyor, Allah'a böylece sarılmış oluyor. İşte Nisa 175'te Allah-u Teala buyuruyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran, kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Sonra ne olmuş? Bu noktadan itibaren velayet kademeleri başlar. Fena, beka, zühd, muhsinler, ullelbab, ihlas ve salah makamları. 7 tane velayet makamı. Her biri Kur'an'ın bir ruhunu öğretir. Bu noktaya kadar öğretilen lafızdı. Kur'an-ı Kerim'in lafzı. Bu noktadan itibaren ruh öğretimi başlıyor. Allah Teala diyor ki Ali İmran Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde, tıpkı onun gibi bir nimet olarak Allah Teala size de sizden birisini resul olarak gönderdi. Peygamber resul olarak. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye lafız. Nefsinizi tezkiye etsin diye lafız. Birincisi 14. basamağa kadar, ikincisi 15. basamaktan 22. basamağa kadar lafız. 22. basamakta ruhun öğretilmesine geçiyor. Size kitap öğretsin diye. Fena, beka, zühd ve muhsinler makamları kitabın dört ruhunun öğretilmesidir. Ullelbab makamında ruhun dördüncü öğretimi bitmiştir. Hikmet kademesi gelmiştir. Ullelbab ve İhlas makamlarında hikmet öğretilir. Ve Salah makamının dört kademesinde de hikmetin öğretimi devam eder. Ve beşinci kademede hikmetin ötesi söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe fena makamını geçtiler, beka makamını geçtiler, muhsin ve zühd makamını geçtiler. Hepsi muhsinler makamına ulaştılar. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te, "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Onlardan daha muhsin kim vardır diyor fizik vücutları. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Demin söyledik ki Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Habibim onlara de ki, o kitap sahiplerine ve ümmilere, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Kur'an'daki İslam bugün üniversitelerin hiçbirinde böyle bir öğreti, fizik vücudunu Allah'a teslimi adı bile geçmiyor. Ne ruhun Allah'a teslimi, ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi adı bile yok. İslam'ın safhalarının hepsini iblis külliyen yok etmiş.
ve İslam'ın 5 tane şartına insanları itmiş. Fizik vücudumuz 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. 14 asır evvel bütün sahabe gördüğünüz ki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra bir sonraki basamakta ne var? Daimi zikir, hikmet. İlmel yakin bitti, aynel yakin başladı. Aynel yakinin, yani kalp gözüyle görebilmenin birinci hikmet kademesi ulul elbab makamıdır. Sadece zemin kat gösterilir, zemin kattaki sırlar gösterilir açılan kalp gözüne. Burası ulul elbab makamı. Bütün sahabe ulul elbab olmuş mu? Kesin. Allah Teala Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerinde diyor ki onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve hepsi irşada ulaştılar diyor Allah Teala. Hepsi ulul elbab oldular diyor. Kimdir ulul elbab? Âl-i İmran 190 ve 191 ulul elbabı söylüyor bize. Li ulul elbab yezkürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulu'l-elbab kullar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte ulu'l-elbab kulların sonucu. Kimdir ulu'l-elbab? Daimi zikrin sahibidir. Ulu'l-elbabın 7 tane özelliği var, hikmetin 7 özelliği. Daimi zikrin sahibidir hepsi. Bütün sahabe gördünüz ki ulul elbab olmuşlar. Bu sebeple nefslerindeki bütün afetler Allah-u Teala tarafından yok edilmiştir daimi zikrin sahibi oldukları için. Bir daha da geri gelmeleri söz konusu değildir. İkinci özellikleri. 3. Kalp gözlerini açmıştır Allah-u Teala. 4. Kalp kulaklarını açmıştır. 4 özellik. 3 sonuç şartını getiriyor. Hepsi ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her şeyi karşılıklı konuşmak imkanının artık sahibi olmuşlardır. Ve hepsi hayır sahibidir. Çünkü daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Her an derecat kazanıyorlar. Ve hepsi hikmet sahibidir. Hem hüküm sahibi hem de hakimlik yapacak yegane hüviyetteki insanlar. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz ki bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar, ihlas makamının sahibi olmuşlar, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak, nefsin Allah'a teslim yeri. Diyor ki Allah Teala, Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Ancak Allah'a muhlis kullar, dinde muhlis kullar olmakla emrolundular. Demek ki bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuşlar. Yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Burası 5. teslim, 5. safhası İslam'ın. Bütün sahabe İslam'ın 5. safhasına gelmişler. Sonra ne yapar Allah Teala? 7 tane gök katını gösterir ihlasa ulaşan kişiye. Ondan sonra ne yapar? Onu tövbe-i nasuha davet eder. Bütün sahabe tövbe-i nasuha davet edilmiş. Çünkü hepsi irşada ulaşmışlar. Tövbe-i nasuha ulaştıktan 4 kademe sonraki durum irşada ulaşmak. Bütün sahabe tövbe-i nasuhla ihlas makamını geçip salah makamına ulaşmışlar.
Sonra mı? Selam makamına ulaşan sahabe, selam makamının birinci makamına otomatik olarak geçiyorlar. Tövbe-i Nasuh'a davet edildikleri için. Hepsi davet edilmişler. Sonra Allah-u Teala Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde belirttiği gibi önce onların günahlarını örtmüş. İkinci mertebesi salahın. Sonra onlara salah nuru vermiş. Üçüncü mertebesi salahın. Ve onların örttüğü günahlarını sevaba çevirmiş. Salahın dördüncü mertebesi. Burası iradenin Allah'a teslimi için olgunlaşan bir meyveyi içeriyor. İrade bu insanların irşada ulaşması dolayısıyla Allah'a teslim edilecek olan bir özelliğe kavuşmuştur. Acaba bundan 14 asır evvel bütün sahabe kalpleri müzeyyen olarak irşada ulaştılar mı? 28. basamağın 4. kademesine ulaştılar mı? Hepsi ulaşmış. Allah Teala diyor ki Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize riayet etseydi, onlara tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi, hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar, salam makamının 4. mertebesi. Bundan sonra yapılacak iş iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Teklif üzerine, talep üzerine Allah Teala iradeyi kişinin kişisel iradesini, cüz'i iradesini kendi iradesine bağlar. O kişi devamlı Allah'tan emir alan bir hüviyete kavuşur ve bunun manası o kişiyi Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına ulaştırmasıdır. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Evet, Fussilet suresinin 34, 35. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a davet ederler. Davet edenler, irşat makamının sahipleri ve Allah'a teslim oluşları iradelerini de Allah'a teslim edişe ifade ediyor. Çünkü bunun temel özelliği kötülüklere iyilikle mukabele edebilmek yetkisinin alınmasıdır. Yani hazzün azimdir. Bu da Fussilet 35'te yer almış. Onlar ki Allah'a davet, Allah'a teslim olduklarını söyleyerek Allah'a davet edenlerdir. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Niçin daha güzel sözlü kimse yoktur? Çünkü iradeleri Allah'a bağlı olduğu için Allah'ın kendilerine söylediklerini tekrar ederler. Allah'ın söylemelerini, emrettiği şeyleri söylerler başkalarına. Ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. Allah Teala diyor ki onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Bu yetki herkese verilmez. Onlar Hazr-ı Nazim'in sahipleridir diyor. Allah Teala Fetih 10'da sahabenin Ecr-i Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Allah Teala Tövbe 100'de sahabenin Fevzül Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Üçü de sahabenin iradelerini Allah'a teslim ettiklerinin kesin delilidir. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hakkül yakinin sahibi olmuşlar. Allah'ın zatını da görmüşler. İslam'ın 7. safhasına da ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, bir inceleme yapın. Alın dünyadaki bütün İslam öğrettiğini söyleyen üniversitelerdeki İslam derslerini, hiçbirisinde İslam'ın 7 tane safhasını göremezsiniz. Ama İslam 14 asır evvel sahabe tarafından yaşandı ve bütün safhalarıyla, 7 safhasıyla birden yaşandı.
Öyleyse Kur'an'daki İslam bugün yaşanmıyor. Ne kalmış geriye? İslam'ın 5 tane şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar İslam'ın hedefleri değildir. Hedefler o 7 safayı yaşayıp 4 tane teslimi gerçekleştirmektir. O hedefleri ise vasıtalarla gidilir. Onlar namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Ama o vasıtalardan en önemlisini İblis gene defterden silmeyi başarmış. Bunun adı zikirdir. Zikirsiz hiçbir yere ulaşamazsınız. Zikir yoksa teslim yoktur. İslam yoktur. İslam kelimesi Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Kur'an'daki İslam 28 basamaklık bir dizayn içerisinde 7 safhada 4 tane teslimi içerir. Ve bugün İslam alemi artık sahabenin yaşadığı bu anlattığımız şeylerden hiçbirini yaşamıyor. İslam'ın iblis kollarını da kesmiş, bacaklarını da. İlk 3 safayı yok ederek İslam'ın kollarını, geri kalan 4 safayı yok ederek İslam'ın bacaklarını da kesmiş, İslam'ı bitkisel hayata itmeyi başarmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Kur'an'daki İslam konusu tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems 7'de ve Secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da İnsan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah

Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşiyor ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman iş dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır nefsini Allah'a teslim ederse işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaya başlar. İş dünyasında mutluluk diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.

Nebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirlerine neyi soruyorlar? Büyük haberden. Ki onlar onun hakkında ihtilaf içindeler. Hayır, yakında bilecekler. Sonra, hayır, yakında bilecekler. Arzı döşek kılmadık mı? Ve dağları yeri sabit tutan kazıklar yapmadık mı? Ve biz sizi çift olarak yarattık. Ve uykunuzu dinlenme zamanı kıldık. Ve geceyi libas, örtü kıldık. Ve gündüzü maişet, geçim zamanı kıldık. Ve sizin üstünüzde sağlam, kuvvetli 7 kat bina ettik. Ve orada pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık. Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik. Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye. Sarmaş dolaş olmuş iç içe bağlar ve bahçeler oluşsun diye. Muhakkak ki fasıl ayrılma günü önceden tayin edilmiş bir vakitti. Sura üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz. Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur. Ve dağlar yürütülmüş, böylece serap olmuştur. Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur. Azgınlar için meab, sığınılacak yer olarak. Onlar orada bütün zamanlar boyunca kalacak olanlardır. Orada bir serinlik ve bir içecek tatmazlar. Gassak, irin ve hamimden, kaynar sudan başka. Uygun bir ceza karşılık olarak. Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı. Ve ayetlerimizi tekzip ederek yalanladılar. Ve biz her şeyi yazarak saydık, tespit ettik. Haydi, azabı tadın. Size artık azaptan başkasını artırmayacağız. Muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için kurtuluş ve kazanç vardır. Bahçeler ve üzüm bağları vardır. Ve aynı yaşta şahane endamlı genç kızlar. Ve içi dolu kadehler vardır. Orada boş söz ve yalan işitmezler. Bunlar Rabbin tarafından kurtulmuştur.

0: karşılık verilen mükafattır, ihsanlardır. Allah, göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahman olan Rabbidir. Hiç kimse ondan bir hitaba malik değildir. O gün ruh, devrin imamının ruhu ve arşı tutan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve izin verilen sadece sevap söylemiştir. İşte o gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür. Artık dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak, melce olur. Muhakkak ki sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak ve kafir olan keşke ben toprak olsaydım diyecek. Nâziât Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 46 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalarak kuvvetle söke söke çekip alanlara andolsun. Yumuşaklıkla incitmeden çekip çıkaranlara andolsun. Yüzdükçe yüzenlere, akarak gidenlere andolsun. Ve de yarışarak öne geçenlere andolsun. Ve de emirle işleri tedbir edenlere, emri yerine getirip idare edenlere andolsun. O gün sarsan sarsacak. Arkasından gelen ikinci sarsıntı, onu birinci sarsıntıyı takip edecek. İzin günü kalpler dehşetten şiddetle çarpacaktır. Onların bakışları korkudan zillet içindedir. Derler ki, gerçekten biz mutlaka mezardaki cesetlerimiz dirilerek ilk halimize geri döndürülen kimseler mi olacağız? Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? Dediler ki, o zaman bu dönüş, diriliş hüsranlı bir dönüştür. Halbuki o diriliş sadece tek bir sayhadır. İşte o zaman onlar yerin, toprağın üstündedirler. Sana Musa aleyhisselamın kıssası geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da nida etmişti, seslenmişti. Firavun'a git, muhakkak ki o azdı. Ve de ona de ki, sen tezkiye olmak, nefsini temizlemek ister misin? Ve seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim de. Böylece huşu sahibi ol. Bundan sonra ona büyük mucize gösterdi. Fakat o Firavun yalanladı ve isyan etti, asi oldu. Sonra koşarak arkasını döndü. Hemen kavmini topladı, sonra da onlara nida etti, seslendi. Sonra da Firavun dedi ki, ben sizin çok yüce Rabbinizim. Bunun üzerine Allah onu dünya ve ahiret azabıyla ahzetti, yakalayıp helak etti. Muhakkak ki bunda korkan kimse için elbette ibret vardır. Yaratma bakımından siz mi yoksa bina ettiği sema mı daha kuvvetli? Sizi yaratmak mı yoksa bina ettiği semayı mı yaratmak daha zor? Onun semanın tavanını yükseltti, yüksekliğini artırdı. Sonra da onu sevva etti, dizayn edip düzenledi. Ve onun gecesini kararttı ve onun duhasını, aydınlığını ortaya çıkardı. Ve arz bundan sonra da onu yayıp döşedi. Ondan yerden onun suyunu ve merasını, yeşilliğini, otlağını çıkardı. Ve dağlar ona yeryüzüne onları muhkem, sağlam olarak yerleştirdi. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o büyük, dayanılmaz musibet kıyamet vakti geldiği zaman. o gün insan ne için çalıştığını, ne yaptığını tezekkür eder, düşünür. Ve alevli ateş cehennem, onu görecek olan kimseye açıkça gösterilmiştir. Fakat artık kim taşkınlık etmiş, haddi aşmış ise ve dünya hayatını tercih etmiş ise, o takdirde muhakkak ki alevli ateş cehennem, o barınacak yerdir. Ve fakat kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise, heveslerine uymamışsa, o takdirde muhakkak ki cennet, o barınacak yerdir. Sana o saatten, kıyametten soruyorlar.
1: Onun vuku ne zaman?
0: Sen de onun zikrinden başka ne var? Onun beyanından başka bir bilgin yoktur.
1: Onun sonu Rabbinedir.
0: Sen sadece ona huşu duyan, ondan korkanlar için bir uyarıcısın. Sanki onlar onu kıyameti görecekleri gün, sanki bir akşam veya kuşluk vaktinden başka zamanları kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 42 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Huzursuz oldu, yüzünü buruşturdu ve başını çevirdi, ilgilenmedi. Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi sebebiyle. Ve sen bilemezsin. Umulur ki böylece o tezkiye olur. Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir. Fakat kendini müstani gören, bir şeye muhtaç olmadığını sanan kimse. Oysa sen ona yöneliyorsun. Ve onun tezkiye olmamasında senin üzerinde bir sorumluluk yoktur. Halbuki sana koşarak gelen kimse ve o huşu duyuyor. Oysa sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, muhakkak ki o Kur'an bir zikirdir, öğüttür. Artık dileyen kimse onu zikreder, ondan öğüt alır. O Kur'an mükerrem, şerefli sayfalardadır. Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış sayfalardadır. Sefirlerin, katiplerin elleriyle, kerim olan sadıkların elleriyle yazılmıştır. İnsan kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. O ne kadar çok nankör. Allah onu hangi şeyden yarattı? Nutfeden, bir damladan onu yarattı. Sonra da ona kader tayin etti. Gelişimini, DNA'larını programladı ve ömür tayin etti. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu. Sonra onu dilediği zaman neşredecek, diriltecek. Hayır, insan Allah'ın ona emrettiği şeyi kada etmedi, yerine getirmedi. İşte insan yemeğine baksın. Biz suyu nasıl akıttıkça akıttık. Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki, böylece orada taneler yetiştirdik ve üzümler ve yoncalar ve zeytinler ve hurmalar ve ağaçları iç içe olmuş, dalları birbirine girmiş bahçeler ve meyveler ve meralar, otlaklar. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o sahha, sağır edici büyük gürleme geldiği zaman, o gün kişi kardeşinden kaçar ve annesinden ve babasından ve eşinden ve oğlundan kaçar. Onların hepsinin o gün izin günü kendilerini meşgul eden bir şeyini, işi başından aşan bir hali vardır. O gün izin günü parlayan yüzler vardır. Müjdelenmiş gülen yüzler vardır. Ve o gün izin günü üzeri tozlu, toza toprağa bulanmış yüzler vardır. Onu bir karanlık kaplar. İşte onlar, onlar kafirdir, facirdir. Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Güneş bürülüp dürüldüğü zaman ve yıldızlar solduğu, enerjilerini tükettiği zaman ve dağlar yürütüldüğü zaman ve yüklü develer salındığı, başıboş bırakıldığı, kıymetli dünya malları terk edildiği zaman ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman ve denizler ateşlendiği zaman ve nefsler eşleştirildiği, fizik vücutla birleştiği zaman ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah sebebiyle öldürüldü? Ve sayfalar, amel defteri açıldığı, hayat filmi oynatıldığı zaman ve sema mekanlarından sıyrılıp kaldırıldığı, perdeler açıldığı zaman ve cehennem kızıştırıldığı, şiddetle alevlendirildiği zaman ve cennet yaklaştırıldığı zaman her nefs hazırlamış olduğunu bilmiş olacak, hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek. Bundan sonra hayır, hünnese, merkezi çekim kuvvetine yemin ederim. Cevalan edene, merkezi çekim kuvvetinin etrafında yörüngede dönene ve kararmaya başladığı an geceye andolsun. Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun. Muhakkak ki o Kur'an gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. Yüce Arş'ın sahibinin yanında büyük şeref, makam ve itibar sahibidir. O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır. Ve sizin arkadaşınız Mecnun deli değildir. Ve andolsun Resul, onu Cebrail aleyhisselamı ufukta apaçık gördü. Ve o, gaybda vahyolunanı saklayıcı değildir, aynen tebliğ eder. Ve o Kur'an, taşlanmış şeytanın sözü değildir. Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz? O, sadece alemler için bir zikirdir. O, içinizden istikamet üzere olmak, Allah'a yönelmek isteyen kimse içindir. Ve alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sema çatlayıp yarıldığı zaman ve yıldızlar dağıldığı zaman ve denizler kabarıp karıştığı zaman ve kabirler altüst edildiği, ölüler dışarı çıkarıldığı zaman her nefs ne takdim ettiğini, yaptığını ve neyi tehir ettiğini, yapmadığını bilmiştir. Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan, mağrur kılan nedir? O senin Rabbin ki seni yarattı. Sonra seni sevva etti, dizayn etti. Sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı. Dilediği surette, şekilde seni terkip etti, farklı genetik şifreleri bir araya getirip her insana farklı suretler verdi. Hayır, bilakis siz dini yalanlıyorsunuz. Ve muhakkak ki sizin üzerinizde mutlaka hıfzeden hafaza melekleri vardır. Şerefli yazıcılar, kaydediciler olarak yaptığınız şeyleri bilirler. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Ve muhakkak ki füccar mutlaka alevli ateş içindedir. Din günü ona alevli ateşe yaslanırlar, atılırlar. Ve onlar ondan, alevli ateşten gayip olacak, kaybolacak, yanıp bitecek değillerdir. Ve din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Sonra evet, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye güç yetirmeye malik değildir. Ve izin günü emir Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 36 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Eksik ölçenlerin ve eksik tartanların vay haline. Onlar ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar, dürüst olup tam ölçerler. Ve onlara insanlara satmak için ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler, eksik tartarlar. İşte onlar beyaz edileceklerini, diriltileceklerini zannetmiyorlar, bilmiyorlar mı? Azim gün için. Alemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği, kalkacağı gün. Hayır, muhakkak ki füccarın, şeytanın fücuruna tabi olan kafirlerin kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette siccindedir, zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmani kader hücrelerindedir. Ve siccinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. İzin günü, yalanlayanların vay haline. Onlar ki, din gününü yalanlıyorlar. Ve onu, din gününü, haddi aşan asi günahkarların hepsi hariç, kimse yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okuduğu zaman, evvelkilerin masalları dedi. Hayır, bilakis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı, kalplerini kararttı. Hayır, muhakkak ki onlar, izin günü Rablerinden elbette perdelenmiş olanlardır, Rablerini göremezler. Sonra muhakkak ki onlar, elbette alevli ateşe atılacak olanlardır. Sonra onlara, bu sizin kendisini yalanladığınız şeydir denilir. Hayır, muhakkak ki ebrar olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette illiyindedir. Zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci alemdeki kader hücrelerindedir. Ve illiyinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. Ona, mukarrebin, yakın olan melekler şahit olurlar. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Sen nimetin pırıltısını, sevincini onların yüzlerinde görüp anlarsın. Onlara mühürlenmiş, sadece kendilerinin açacağı halis şaraptan sunulur, içirilir. Onun, o şarabın sonu misktir, şahane misk kokusudur. Ve yarışanlar artık bunda bunun için yarışsınlar. Ve onun mizacı, muhtevası teslimdendir. O bir pınardır ki ondan mukarrebin, Rabbine yakın olanlar içer. Muhakkak ki suçlu olanlar, günahkarlar, amenu olanlara gülüyorlardı. Ve onların, amenu olanların yanlarına geldikleri zaman, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar. Ve ailelerine döndükleri zaman, neşeyle dönerler. Ve onları gördükleri zaman, muhakkak ki onlar, gerçekten dalalette olanlardır, dediler. Ve onlar, onların amenu olanların üzerine gözetici olarak gönderilmediler. Artık bugün amenu olanlar, kafirlere gülüyorlar. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Kafirler, yapmış oldukları şeyler sebebiyle cezalarını buldular mı? İnşikak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 25 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzü yarıldığı zaman ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman ve içindekileri dışarı attı ve boşaldı. Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ey insan! Muhakkak ki sen Rabbine doğru yola çıkarak cehd ile nefsinle cihad edersin. Sonunda ona mülaki olursun, ruhunu Allah'a ilka edersin, ulaştırırsın. Fakat kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise, işte o kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve ehline surur içinde sevinçle dönecek. Ve kitabı, hayat filmi arkasından verilen kimse ise, işte o hemen ölümü davet edecek, helak olmak için dua edecek ve alevli ateşe yaslanacak, atılacak. Muhakkak ki o, dünyada ehlinin arasında iken surur içinde sevinçliydi. Muhakkak ki o, Allah'a asla geri dönmeyeceğini sandı. Hayır, öyle değil. Muhakkak ki Rabbi onu en iyi görendir. Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim ve geceye ve örttüğü, barındırdığı şeylere and olsun. Ve nuru tamamlandığı, dolunay haline geldiği zaman aya and olsun. Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz, gök katlarından geçeceksiniz. Artık onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar, inanmıyorlar. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmezler. Hayır, inkar edenler, kafirler yalanlıyorlar. Ve Allah onların kalplerinde sakladıkları şeyleri, inkarları, düşmanlıkları en iyi bilir. Artık onları elim azapla müjdele. Ancak amenü olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiye edici amel yapanlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Buruc Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Burçlara sahip semaya and olsun. Ve vaat edilen güne and olsun. Ve şahit olana ve şahit olunana, görene ve görülene and olsun. Hendeklerin sahipleri helak edildi. İçi yakıt dolu ateşin sahipleri. Ki onlar onun ateşin etrafında oturmuşlardı. Ve onlar müminlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı. Ve onlardan intikam almaları, aziz ve hamid olan Allah'a iman etmelerinden başka bir şey için değildi. O Allah ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki onlar, mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve yakıcı azap vardır. Muhakkak ki amenü olanlar, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlar, onlar için altından nehirler akan cennetler vardır. Ve işte bu büyük fevzdir, kurtuluş ve şerefli bir ikramdır. Muhakkak ki Rabbinin yakalaması elbette çok şiddetlidir. Muhakkak ki O ilk defa yoktan var ederek yaratır ve sonra geri döndürür. Ve O gafurdur, mağfiret edendir, veduttur, çok sevendir. O arşın sahibidir, mecittir, çok yüce ve şereflidir. Dilediği şeyi yapandır. Sana o orduların haberi, kıssası geldi mi? Firavun ve Semud kavminin ordularının. Hayır, inkar edenler tekzip etmektedirler, yalanlama içindedirler. Ve Allah onları arkalarından ihata edendir, kuşatmıştır. Hayır, o Kur'an meciddir, yüce ve şerefli Kur'an'dır. O levh-i mahfuzdadır, merkezi kompüter sisteminde kayıtlıdır. Tarık Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 17 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semaya ve Tarık'a and olsun. Ve Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? O parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır. Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız, gözleyici ve koruyucu vardır. Artık insan neden yaratıldığına baksın. Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı. O sıvı, omurga ile göğüs kafesi arasından orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu çıkar. Muhakkak ki o Allah, onu, insanı hayata geri döndürmeye, tekrar diriltmeye elbette kadirdir. Gizli şeylerin açıklanacağı gün, artık onun bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur. Ve dönüş sahibi semaya and olsun. Ve yarıklara sahip arza and olsun. Muhakkak ki o, gerçekten hakkı batıldan ayıran bir sözdür. Ve o, sıradan bir söz değildir. Muhakkak ki onlar, hile yaparak tuzak kuruyorlar. Ve ben de hile yaparak tuzak kurarım. Artık kâfirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin âlâ ismini tesbih et. O ki yarattı, sonra sevva etti, dizayn etti, düzenledi. Ve o ki bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti. Ve o ki yerden mer'a yeşillikler çıkardı. Sonra da onu siyah atık haline getirdi. Kur'an'ı sana biz okutacağız. Bundan sonra sen unutmayacaksın. Ancak bu Allah'ın dilediği şeydir. Muhakkak ki o açık ve gizli olanı bilir. Ve kolay gelmesi için biz onu sana kolaylaştıracağız. O halde eğer zikir fayda verecekse zikret, zikri öğret, öğüt ver. Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır ve tezekkür edecektir. Ve şaki olan ondan zikirden içtinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Ki o şaki büyük ateşe atılacak. Sonra onun içinde ateşte ölmez ve de hayat bulmaz. Nefsini tezkiye eden kimse felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve o nefsini tezkiye eden Rabbinin ismini zikretti ve de namaz kıldı. Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Musa'nın sahifelerinde var. Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 26 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gâşiye'nin her yeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felaketin haberi sana geldi mi? İzin günü zillet içinde olan yüzler vardır. Yorucu işler yapan. Onlar kızgın ateşe atılırlar. Kaynar su pınarından içirilirler. Onların yiyeceği dariden, acı, pis kokulu dikenli ağaçtan başka bir şey değildir. Beslemez ve açlığa da bir fayda vermez. İzin günü naim, güzel ve parlak yüzler vardır. Dünyadaki sayından, çalışmasından razıdır. Âli cennettedir. Orada boş söz işitmezsin. Orada devamlı akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar vardır. Ve önlerine konulmuş kadehler. Ve dizilmiş yastıklar. Ve yayılmış, süslü, kıymetli halılar vardır. Onlar hala deveye bakmıyorlar mı ki nasıl yaratılmış? Ve semaya nasıl yükseltilmiş? Ve dağlara nasıl dik olarak yerleştirilmiş? Ve yeryüzüne nasıl düzleştirilmiş bakmıyorlar mı? Artık zikret, hatırlat. Sen sadece müzekkirsin, hatırlatıcısın. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ancak kim arkasını döner ve inkar ederse, o takdirde Allah onu en büyük azap ile azaplandırır. Muhakkak ki onların dönüşü bizedir. Sonra onların hesapları muhakkak ki bize aittir. Fecr suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Fecr vaktine andolsun ve 10 geceye andolsun ve çift olana ve tek olana andolsun ve geçip gideceği zaman geceye andolsun. Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu? Rabbinin ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi? Sütunlara sahip İrem şehrine. O İrem şehri ki, beldeler, ülkeler içinde onun bir eşi yaratılmadı. Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a kavmine. Ve kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı? Onlar ki beldelerde, ülkelerde azgınlık yaptılar. Böylece orada fesadı çoğalttılar. Bundan dolayı Rabbin onları azap kamçısı ile kamçıladı. Muhakkak ki senin Rabbin elbette gözleyendir. Fakat insan ne zaman Rabbi onu imtihan edip böylece ona ikram eder ve onu nimetlendirirse o zaman Rabbim bana ikram etti der. Ve fakat ne zaman onu imtihan edip böylece onun rızkını ölçülü verirse, daraltırsa, o zaman Rabbim bana ihanet etti der. Hayır, bilakis siz yetime ikram etmiyorsunuz ve yoksulları doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz ve size bırakılan mirası hırslı bir yeyişle yiyorsunuz ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz. Hayır, arz paramparça parçalanıp dağıldığı zaman ve Rabbin geldiği ve melekler saf saf olduğu zaman ve o gün izin günü cehennem getirilmiştir. İnsan o gün izin günü tezekkür eder, düşünüp hatırlar ve bu zikrin, bu hatırlamanın ona nasıl faydası olur ki? Keşke ben hayatım için yaşarken güzel ameller takdim etseydim der. Artık o izin günü kimse onun Allah'ın azabı gibi azaplandıramaz. Ve kimse onun bağladığı gibi bağlayamaz. Ey mutmain olan nefs! Rabbine dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ey fizik vücut! O zaman nefsini teskiye ettiğin ve ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman bana kul olursun, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Beled suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır,
0: bu beldeye kasem ederim ki ve sen bu beldede ikamet ediyorsun. Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun. Andolsun ki biz insanı meşakkat içinde yarattık. İnsan ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? O pek çok mal tükettim der. Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz vermedik mi? Ve bir dil ve iki dudak. Ve onu iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırdık, yönlendirdik. Fakat o Akabe'yi sarp yokuşu aşmadı. Ve Akabe'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabe'yi aşmak kölenin azadıdır. Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. Yakınlık sahibi akraba olan yetimi. Veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. Sonra amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır Akabe'yi aşmak. İşte onlar ashab-ı meymenedir. Meymene sahibidir. Amel defteri, hayat filmi sağından verilenlerdir. Ve ayetlerimizi inkar edenler, onlar ashab-ı meşemedir. Amel defteri, hayat filmi solundan verilenlerdir. Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır.
1: Şems Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 15 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşe ve onun duha vaktine, ışığının yayılıp parladığı zamana andolsun. Ve onu takip ettiği zaman aya andolsun. Ve onu güneşi izhar ettiği zaman gündüze andolsun. Onu güneşi sardığı, örtüp ışınlarını giderdiği zaman geceye andolsun. Ve semaya ve onu bina edene andolsun. Ve arza ve onu yayıp döşeyerek yaşanır hale getirene andolsun. Nefse ve onu yedi kademede ahsene dönüşecek şekilde sevva edene, dizayn edene andolsun. Sonra ona, nefse, fücurunu ve takvasını ilham etti. Kim onu, nefsini tezkiye etmişse, felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve kim onun nefsinin kusurlarını örtmeye çalıştıysa, nefsini tezkiye etmemiş ise hüsrana uğramıştır. Semud kavmi kendi azgınlığı sebebiyle Allah'ın Resulünü yalanladı. Onun o beldenin en şakisi deveyi kesmek için ortaya atılınca, o zaman Allah'ın Resulü onlara, "O Allah'ın devesidir ve onu sulayınız. Onun su içme sırasına riayet ediniz," dedi. Fakat onu tekzip ettiler, yalanladılar. Sonra onu, deveyi kestiler. Günahları sebebiyle Rableri onların üzerini azapla kapladı. Sonra da onu o beldeyi dümdüz yaptı, yerle bir etti. Ve Allah onun o beldenin ve halkının ukbasından, akıbetinden, helak oluşlarından korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 21 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Örteceği zaman geceye andolsun. Ve tecelli edeceği, aydınlanmaya başlayacağı an gündüze andolsun. Ve erkeği ve dişiyi yaratana andolsun. Muhakkak ki sizin çalışmalarınız, çabalarınız gerçekten dağınıktır, çeşit çeşittir. Fakat kim verdi, infak etti ve takva sahibi oldu ise ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi tasdik ettiyse, o zaman biz ona Allah'ın zatını kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli gördüyse ve Hüsna'yı, Allah'ın zatını görmeyi yalanladıysa, o takdirde biz ona zor olanı, kötü akıbete götüren yolu kolaylaştıracağız. Ve helak olduğu zaman malı ona fayda vermez. Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka bize aittir. Ve muhakkak ki evvel ve ahir elbette bizimdir. İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım. Ona çok şaki olandan başkası yaslanmaz, atılmaz. O ki çok şaki olan Hüsna'yı yalanladı ve yüz çevirdi. Çok takva sahibi olan ise ondan nar-ı telazzadan uzaklaştırılacak. O ki en üst seviyede takva sahibi olan malını verir, temizlenir. Ve takva sahiplerinin bir kimseye malını vermesi onun Allah'ın katında bir nimet karşılığı olsun diye değildir. O sadece Yüce Rabbinin vecihini, zatını iptiga etti, diledi. Ve o yakında mutlaka razı olacak. Duha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Duha, kuşluk vaktine andolsun. Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Ve ahiret, bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden, dünya hayatından daha hayırlıdır. Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek, ihsan edecek, böylece sen razı olacaksın. Seni yetim bulmadı mı? Sonra seni himaye edecek bir kimsenin yanında barındırmadı mı? Ve seni dalalette buldu, sonra hidayete erdirdi. Ve seni yokluk içinde buldu, sonra zengin kıldı. Fakat bundan sonra yetimi kahretme, üzme. Ve amma saili, bir şey isteyeni bundan sonra azarlama. Ve fakat Rabbinin nimetlerini artık anlat. İnşirah, Şerh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göğsünü senin için şerh etmedik mi? Yarıp genişletmedik mi? Ve senden yükünü kaldırdık, kaldırmadık mı? Ki o yük senin sırtını bükmüştü. Ve senin için zikrini yükselttik. O halde muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et. Ve öyleyse Rabbine rağbet et, onu öv, hamd et, zikret, tesbih et. Tin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İncire ve zeytine and olsun. Sina dağına and olsun. Ve bu emin beldeye, Mekke şehrine and olsun. And olsun ki biz, insanı, nefsini, ahsen-i takvim içinde, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak, en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sonra onu, esfel-i safiliğine, en sefil hale, nefsinin karanlıklarına iade ettik, çevirdik. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel işleyenler hariç. İşte onlar için kesintisiz ecir,
0: mükafat vardır. Ey insan! Öyleyse bundan sonra sana dini tekzip ettiren, yalanlatan nedir? Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi?
1: Alak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. İnsanı bir alaktan, embriyodan yarattı. Oku ve senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki o kalem ile öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar. Kendini müstani görmesi, Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması sebebiyle. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Nehyedeni, menedeni gördün mü? Bir kulu namaz kıldığı zaman. Sen gördün mü? Eğer o kul hidayet üzere ise veya takvayı emretti ise, sen gördün mü? Eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise, Allah'ın onu gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka biz onu perçeminden, alnından yakalarız, sürükleriz. Yalancı günahkar alın. Haydi, meclisini, yardımcılarını çağırsın. Biz yakında zebanileri çağıracağız. Hayır, ona itaat etme ve secde et ve Allah'a yakın ol.
0: Kadir, Kadir Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde biz indirdik. Ve Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda o gecede Rablerinin izniyle her bir emir için inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar selamdır, selamettir.
0: Beyyine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar kendilerine beyyine açık delil gelinceye kadar küfürlerinden ayrılacak değillerdir. Allah'tan gönderilen Resul onlara tertemiz, batıl ve şüpheden uzak sahifeleri okur. O sayfalar içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır. Ve kitap ehli olanlar onlara beyyine gelmesinden önce tefrikaya düşmediler, fırkalara ayrılmadılar. Ancak kendilerine beyineler geldikten sonra tefrikaya düştüler. Ve onlar Allah için hanifler olarak dinde halis kullar olmaktan, nefslerini halis kılmaktan ve namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum din, kıyamete kadar devam edecek din budur. Muhakkak ki kitap ehlinden inkar edenler ve müşrikler cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar yaratılmışların şerli olanlarıdır. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır. Rableri katında onların mükafatı, altlarından nehirler akan adın cennetleridir. Orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı ve onlar ondan Allah'tan razıdır. İşte bu, Rabbine huşu duyan kimseler içindir. Zilzal Suresi Medine'de nazil olmuştur, 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arz, o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman ve arz ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman ve insan ona ne oluyor dediği zaman, o gün izin günü arz haberlerini anlatacak. Rabbinin ona vahyetmesiyle. İzin günü insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak. Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür. Adiyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes nefese koşanlara and olsun. Sonra hızla çarparak kıvılcım saçanlara. Sonra sabah vakti ansızın akın edenlere and olsun. Böylece onunla tozu dumana kattılar. Sonra da onunla topluluğun ortasına daldılar. Muhakkak ki insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Ve muhakkak ki o buna elbette şahittir. Ve muhakkak ki onun hayır, mal sevgisi gerçekten kuvvetlidir. Artık kabirlerde olanlar çıkarıldığı zaman bilmiyorlar mı ki ve göğüslerde olanlar, hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler toplanıp izhar edildiği zaman, muhakkak ki onların Rabbi, izin günü mutlaka onların her şeyinden haberdar olandır. Kâriya Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâriya. Kâriya nedir? Kâriya'nın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar. Ve dağlar atılmış rengarenk yünler gibi olur. Fakat artık kimin tartıları ağır gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa, işte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Ve ama kimin tartıları hafif gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha az olursa, artık onun anası, onu saracak olan Haviye'dir, cehennem ateşidir. Ve onun Haviye'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, kızgın, yakıcı bir ateştir. Tekâsür Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Çoklukla mal, mülk, evlat ile övünmeniz sizi oyaladı. Hatta kabirleri ziyaret ettiniz, ölülerinizi bile sayarak çoklukla övündünüz. Hayır. Siz yakında bileceksiniz. Sonra, hayır, öyle olmadığını siz yakında bileceksiniz. Hayır, keşke siz ilmel yakın, kesin bilgiyle bilseydiniz. Mutlaka cahimi, alevli ateşi göreceksiniz. Sonra mutlaka onu aynel yakın ile gözünüzle göreceksiniz. Sonra izin günü, mutlaka nimetlerden sorgulanacaksınız. Asr Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 3 ayettir.

Humeze Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 9 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan çekiştirmeyi ve kaş gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline. O ki malı toplardı ve onu tekrar tekrar sayardı. Malının onu ebedi kılacağını sanıyor. Hayır, o mutlaka Hutame'ye tutuşturulmuş ateşe atılacak. Ve Hutame'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o Hutame yüreklerin üstüne çıkar, yükselir. Muhakkak ki o, onların kâfirlerin üzerine kapatılmıştır. Uzatılmış yüksek sütunlarda olacaklar, bağlanacaklar. Fil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı görmedin mi? Bilmiyor musun? Onların hilesini boşa çıkarmadı mı? Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi veya uçan ebabilleri gönderdi. Pişmiş sert tuğladan taşları onların üzerine atıyorlardı. Öyle ki böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar. Kureyş Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş'in ülfetini emin ve rahat olmalarını sağladığı için onları yaz ve kış yolculuklarında göçlerinde ülfet ettirdiği, emin ve rahat olmalarını sağladığı için artık bu beytin Kâbe'nin Rabbine kul olsunlar. O ki onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Maun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dini yalanlayanı gördün mü? Oysa yetimi itip kakan işte odur. Ve miskini, yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı doyurmaya teşvik etmez. İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Onlar riya yapanlardır, gösteriş için yapanlardır. Ve mauna, zekata ve yardımlaşmaya mani olurlar. Kevser Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Muhakkak ki sana nesli kesik diye buğz eden o kendisi ebterdir, soyu kesiktir. Kafirun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ey kafirler, ben sizin taptığınız, kul olduğunuz şeylere tapmam, kul olmam. Ve siz benim kul olduğuma, Allah'a kul olacak değilsiniz. Ve ben de sizin taptığınız şeylere kul olacak, tapacak değilim. Ve siz benim kul olduğum Allah'a kul olacaksınız.